0: Damien? Merhaba.
1: Mar?

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: sürprizlerden hiç hoşlanmam.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Terfi ettiğimde sorun etmemiştin ama.
0: Ama bu sürpriz değildi ki, yetenekli kocamın hak ettiği bir şeydi.
1: Güzel cevaptı benim akıllı karım.
0: Beni sadece vücudum için sevdiğini sanıyordum.
1: Seni sadece vücudun için seviyorum.
0: Ne yapıyorsun?
1: Sürpriz.
0: Anlamıyorum. Bu da ne?
1: Bir ev.
0: Evet. Bunu ben de görebiliyorum, yine de sağ ol.
1: Ev olduğu kadar bir sığınak. Bir yuva da diyebiliriz.
0: Gerçekten mi?
1: İstersen ona bizim de diyebilirsin.
0: Bizim mi?
1: Hı hı.
0: Peki parayı nereden bulduk? Yani biz böyle bir evin kapısından bile geçemeyiz.
1: Bilmem. Belki bir anahtar işe yarar.
0: Aman tanrım. Aman tanrım, şaka ediyorsun.
1: Bir klasik. 20'lerden kalma, ahşap çerçeve, 3 yatak odası ve 1,5 banyo. Üstelik eski sahipleri geride salıncakta bırakmışlar.
0: Salıncak için biraz büyük değil miyim sence?
1: Öyleyse yakında boş odaları doldurmamız gerekecek.
0: Teşekkür ederim.

0: Anne. Anne. Babam ne zaman eve dönecek?
1: Ne dedin tatlım?
0: Babam ne zaman eve dönecek dedim.
1: Bugün tatlım, bu bir günlük bir yolculuktu.
0: Neden bizi de yanında götürmedi?
1: Çünkü bu bir iş gezisiydi ve götüremezdi. Günaydın anne, seni görmek çok güzel ne oldu
0: tatlım? Günaydın anne.
2: Anne artık giyinmen gerek.
1: Hayatım daha çok zamanımız var.
2: Yine okula geç kalacağız.
1: Yapma, okula geç kalmayacak. Kalksak iyi olacak, yoksa okula geç kalacağız. Bridget kompozisyon ödevini yaptın mı?
2: Evet anne.
1: Bir dakika yemeğinizi unutmayın. Hadi alın bakalım. Öpücüğümü alayım.
2: Hadi Megan, geldim.

0: Merhaba güzelim, nasılsın bakalım? Perşembenin geldiğine inanamıyorum.
1: Bana mı diyorsun? Haftanın nasıl geçtiğini anlamadım bile.
2: Tanrım, keşke burada olsaydın. Bu geceki yemek için elbise seçmekte öyle zorlanıyorum ki. Sizden ne haber? Hafta sonu
0: planı nedir?
1: Ne? Jet'le Acapulco'ya gitmek gibi mi? Hayır.
2: Tabii ki, anlıyorum. Her neyse, artık telefonu kapatıyorum. Hayatım için önemli bir karar vermem gerekiyor.
0: Öyle mi? Adı ne?
2: Adı mı? Adı gerçekten de çok kötü. Adı Harry.
0: Ama onun esas olan olup olmadığını bilemezsin.
1: Görüşürüz.
3: Bir yeni mesajınız var. İlk mesajınız.
4: Dinle Linda. Sana bir şey söylemeliyim. Geçen gece kızların yanında söylediğimde ciddiydim ve ben bunu bilmeni ve unutmamanı istiyorum. Lanet olsun, biri arıyor. Bir dakika. Sen miydin?
3: Mesaj sona erdi.
4: Mesaj bırakırsanız en kısa zamanda sizi aramaya çalışırım.
1: Merhaba, benim. Mesajını aldım. Ne zaman bıraktığını bilmiyorum ama. Mesajımı aldığında beni ara. Tamam mı? Hoşça kal.

0: Bayan Hansen.
1: Evet.
0: Linda Hansen.
1: Aha.
0: Ben Şerif Riley.
1: Evet.
0: Ben bunu söylediğim için üzgünüm. Kocanız Jim.
1: Evet.
0: Bir kaza geçirdi. Olay yerinde hayatını kaybetti.
1: Ne zaman?
0: Dün.
1: Hayır. Hayır, bu imkansız çünkü az önce onun telesekreteri bıraktığı mesajı dinledim.
0: Çok üzgünüm hanımefendi. Size ancak ulaşabildik. Diğer şoför kamyon kullanıyormuş. Bunun bir kaza olduğundan eminler. Kamyon kontrolden çıkmış. Olay otoyolda 220 mil tabelasının önünde olmuş. Diğer şoför de patlamada ölmüş efendim. Kocanız için üzgünüm. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Bayan? Bayan Hans? Bayan? Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Sizin için birini arayayım mı? Size kartımı

Neyin var anne? Anne? Sorun ne?

0: konu babanız.
1: Öyle mi?
0: Evet. Babanız kötü bir kaza geçirmiş.
1: Yani nasıl bir kaza? Babam eve ne zaman dönecek? O iyi mi?
0: Hayır bebeğim, değil.

0: Vay canına, çok etkilendim. Kendinizi ne kadar geliştirmişsiniz böyle.
1: Evet.
0: Bu gerçekten olağanüstü.
2: Merhaba, ben Annie. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Sizi mutlaka arayacağım.
3: Merhaba Annie benim. Mesajım alır almaz beni arayabilir misin lütfen? Görüşürüz.
0: İnanılmaz. Siz ikiniz harikalar yaratıyorsunuz.
1: Babam yapboz konusunda çok iyiydi. Bize bunda yardım edecekti.

0: Merhaba tatlım.
1: Merhaba.
0: Sonunda onları yatırabildim.
1: Onları iyi geceler demeliydim.
0: Yok yok, hayır, zaten zor yattılar. Bırak uyusunlar.
1: Tamam.
0: Yapmamız gereken şeyleri düşünüyordum da yarın Cem'in cenaze töreni için hazırlıklara başlamamız gerekiyor. Sonra da şu hayat sigortası hakkında bilgi edinmelisin.
1: Bunun için hazır değilim anne.
0: Kimse bunun gibi bir şeye hazır değildir hayatım. Ne kadar güçlü olduğuna sen bile şaşıracaksın. Babanı kaybettiğimizde biliyorsun.
1: Servis tabağını düşünmeden duramıyorum anne.
0: Hangi servis tabağı?
1: Biliyorsun hani üst rafta duran şu büyük servis tabağı, onun ailesi getirmişti. Ona uzanamazdım. Bunu benim için Cem yapardı.
0: Kimse senden birkaç gün içinde her şeyi halletmeni beklemiyor hayatım. Ben çok yorgunum ve gidip biraz uyuyacağım.
1: Tamam.
0: Beni merak etme. Dolaptan yatak için çarşaf alırım. Bana ihtiyacın olursa yukarıda olacağım.

0: başlangıçlar ve dönüşler olacak. Bu arada tabii ki bütün yarışmacılar da gerginliklerinden kurtulmak durumundalar. Yoksa işleri oldukça zor. Ne de olsa bu yarışın sonunda büyük bir ödül var. Evet, yarışın başlangıcında herkesin bir kadar zorunda. Başlangıç bayrağını sallamak üzere bugün belediye başkanımız da aramızda. Bunun da katılımıyla yarış çok daha önemli bir hale geldi diye düşünüyorum. Tabii ki arkadaşlarım ne düşünür bunu bilmiyorum. Evet, kısa bir aradan sonra...
1: Ne oldu?
2: Bilmiyorum. Ben sadece... Çok garip bir rüya gördüm.
1: Nasıldı, anlatsana.
2: Tamam, yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey.
3: Anne... Geç kaldık. 3 kez olunca ceza veriyorlar.
1: Yine güzel başlamaya ne oldu bakalım? Günaydın anne demek yok mu? Ya da seni görmek
3: günaydın,
1: çok güzel anne.
3: Günaydın.
1: Peki hala çıkmalıyım. Pazartesi sabah toplantısı. Aa, hepinizi kucaklıyorum. Artık gitmeliyim. Şu yeni müdür yardımcısını eğitmeliymişim. Yemeklerini hazırladım. Onları okula götürebilecek misin? Hı. Kızlar size okulda iyi eğlenceler.
3: Güle güle baba.
1: Görüşürüz.

0: Kompozisyon ödevini yaptın mı Breach?
1: Evet.
0: Kızlar yemeğinizi unutmayın.
1: Hadi Megan, çık şu arabadan.
2: Geldim.

0: Sanırım orada durmak gerekiyordu.
1: Evet, ben bugün biraz... Kafam tamamen... sanırım bir an dikkatim dağıldı.
0: Bir kenara çekip sakinleşin, olur mu? Kimsenin zarar görmesini istemeyiz.
2: Bunu aramalı mıyım? Bunu anlamaya çalışıyorum. Yani onu aramayı çok istiyorum ama... O zaman da kuralı bozacağım gibi geliyor. Yine de beklemekten iyidir. Ne var?
1: Biz dün konuştuk mu?
2: Tabii ki, her gün konuşuyoruz.
1: Hayır, yani dün sana bir mesaj bıraktım mı?
2: Hiç sanmıyorum. Ne oldu ki? Dur bir dakika. Dur. Ben bir krizin orta yerindeyim, tamam mı? İyi olduğundan emin misin?
1: Evet.
2: Cimle her şey yolunda mı Linda?
1: Evet, her şey tamamen aynı.

0: Gününüz nasıl geçti?
1: Fena değildi. Biraz sıkıcıydı.
0: Teşekkür ederim.
2: Evet, sıkıcıydı.
0: Sıkıcı.

Jim. Jim. Bu da ne? Lityum.

0: için teşekkür ederim. Kahve ister misiniz?
1: Nereden bilebilirdiniz ki? Çok üzüldüm.
0: İçecek bir şey mi?
2: Büyük bir şok.
3: İşte geliyor. Merhaba Yasin. Dinlenebildin mi?
2: Ne oluyor?
0: Tatlım merhaba. Bugün nasılsın? Neden yukarı çıkıp üzerine bir şeyler
2: giyiyorsun? Hayır bir dakika.
0: Hadi hayatım bir şeyler.
2: Kızlar nerede?
3: Kızlar gayet iyi hayatım. Endişelenmene gerek yok.
2: Hayır, bu doğru değil.
3: Ne değil tatlım?
0: Her şey yolunda tatlım. Yukarı çıkıp biraz daha uyumalısın.
2: Hayır,
0: lütfen.
2: Hayır, daha fazla uyumama gerek yok. Hatta uyanmama da gerek yok.
3: Her şey yoluna girecek hayatım.
2: Hayır anne, hiçbir şey yolunda değil.
3: Tamam.
2: Bir şeyde gerçekten büyük bir sorun var.
3: Tamam canım.
2: O ölmedi.

0: Bebeğim. Merhaba. Merhaba. Ah, kalktınız, uyanık olmadığım için özür dilerim.
1: Büyükannem seni uyandırmamamızı söyledi.
0: Hayır bebeğim, beni istediğin zaman uyandırabilirsin. Kız kardeşin ne yapıyor?
1: Sallanıyor.
0: Öyle mi?
1: Sanırım üzgün.
0: Evet. Şu an hepimiz çok üzgünüz. Merhaba. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Yüzüne ne oldu böyle hayatım, iyi misin? Hiç konuş benimle. Bu kesikler nerede oldu hayatım? Bunu sana kim yaptı?
1: Neyi?
0: Bu kesikleri, yüzündeki bu kesikleri.
1: Anne, yüzünde kesik yok.
0: Sen
1: ki.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: O çok güzel. Tıpkı bir prenses gibi.
0: Tanrım, gel buraya. Sarıl bana hadi. Her şey yoluna girecek. Her şey yoluna girecek, tamam? Her şey yoluna girecek tatlım, hiç korkmayın. Her şey yoluna girecek.
1: Anne.
0: Evet.
1: Babam nasıl öldü biliyor musun?
0: Bilmiyorum tatlım, orada değildi.
1: O zaman öldüğünü nereden biliyorsun?

0: İyi misin hayat?
1: Ya bütün bunlar bir hataysa?
0: Ne demek bir hataysa?
1: İnsanlar bir gün ölüp ertesi gün dirilemezler, hepsi bu.
0: Bu bir hata değil.
1: Pekala, tabutun içini gördün mü anne?
0: Hayır, görmedim ama bu onun...
1: Bu durumda tuhaf olan bir şeyler var, anlamıyor
0: Linda,
1: musun?
0: Linda, hayatım, kiliseye girmemiz gerekiyor.
1: Hayır, çocukları içeri götürür müsün lütfen?
2: Neden sen de
1: sadece onları
2: gelmiyor?
1: İçeri
0: tamam,
1: götür.
0: Tamam, sen çocukları kiliseye götür. Linda, Linda...
3: İşte geldi. Merhaba Bayan Hansen. Her şeyin programlandığı gibi olduğunu bilmenizi isterim.
1: Tabutun kapağını açmanızı istiyorum.
4: Yapamayız
3: bayan. İyi bir fikir olduğunu sanmıyorum efendim. Fikirlerinize saygısızlık etmek istemiyorum.
1: Sana şunu aç diyorum. Aç
3: bayan
1: diyorum
3: Hansen,
1: sana.
3: Ne? Buradan gitmenizi istiyorum lütfen. Bayan ama Hansen, sizi uyarmak zorundayım.
1: Ne?
3: Cesette bir sorun var.
1: Ne gibi bir sorun?
3: Size nasıl öldüğünü söylemek istemediler. Size bunu söylemek istemediler. Maalesef derin bir kesik, bir ayrılma
1: sözü. Ne gibi bir ayrılma?

0: Hayır! Hayır! Tamam. Hayır!
1: Sakin
0: bırakın! Bırakın!
1: Sakin olun lütfen.
0: Bırakın beni! Bırakın!
2: Lütfen.
1: Allah'ım.
0: Hayır lütfen!
2: Maya lütfen!
0: Hayır lütfen!
3: Jim bu dünyayı sevilen biri olarak terk etti. Dostları onun nezaketini, neşesini, yardımseverliğini ve etrafındaki kişilere olan saygısını anlattılar. Ama onun en büyük bağlılığı ailesineydi. Bahsetmekten mutluluk duyduğu kızları, sevgili karısı Linda, biricik kızları Megan ve Bridget.
1: Evet. Bu kim?
3: Bir adamın en büyük ödülü...
1: Kim?
0: O işte şuradaki.
3: Geride bıraktıklarının kalbindeki gerçek sevgidir. Bu her şeyden daha değerli ve daha önemlidir. Pekala sevgili dostlar.
1: Linda.
3: Şimdi duamızı edelim. Cennetteki babamız, Yüce Tanrımız, senin krallığından geldik, senin krallığına gideceğiz. Aramızdan ayrılan Jim kardeşimizi huzur bulduk. Onun günahlarını affet. Tozlar tozlar, günler günler düşecek.
0: Bekle! Hayır, lütfen bekle! Gitme, bakın, bekle!
1: Üzgünüm.
0: Doğru, kocamı nereden tanıyorsun?
1: Bunu dün konuşmuştuk ya.
0: Konuştuk mu?
1: Evet, dün konuştuk.
0: Dün mü?
1: Hatırlamıyor musun?
0: Hayır! Seni hayatım boyunca hiç görmedim.
1: Ben buradan gidiyorum, tamam mı?
0: Lütfen konuş benimle.
1: Kızlarınızın ve sizin acınızı
0: kimsin
1: paylaşıyorum.
0: Kimsin sen? Lütfen gitme.

0: Allah olsun. Lityum karbonat. Günde 2 defa alınacak. Tekrar doldurmak kesinlikle yasaktır. Alkolle beraber alınmamalıdır. Doktor Norman Roth. Doktor Norman Roth.
1: Anne.
0: Çocuklar neden aşağı inip büyükannenizle Annie teyzenizin yanına gitmiyorsunuz?
1: Hayır.
0: Eğlenceli olacağına eminim.
1: Orada ne arıyorsun anne?
0: Annenin biriyle konuşması gerekiyor bebeğim.
1: Neden bizimle konuşmuyorsun?
0: Tatlım, sizinle konuşmayı çok seviyorum ama bu bir yetişkin meselesi. Annenizin yardıma ihtiyacı var. Şimdi aşağı iner misiniz lütfen? Bu kadar anlayışlı olduğunuz için teşekkür ederim. Pekala doktorlar.

0: Doktor Roth.
1: Doktor Norman Roth'un ofisini aradınız. Şu anda kapalıyız. Çalışma saatlerimiz pazartesiden cumaya sabah 9'da akşam 5.30 arasındadır. Eğer acil bir durumsa lütfen hemen 9'da onu arayın.

0: Çay ya da kahve isteyen var mı acaba? Size herhangi bir şey getireyim mi? İster misiniz? Belki de artık kızları yatırsak iyi olacak. Ne dersiniz ha?
1: Aa, evet.
0: Son birkaç gün zor geçti.
1: Evet, öyleydi.
0: Pekala kızlar. Hadi Eni teyzenizle yukarıya gelin. Pijamalarımızı giyelim, tamam mı? Size masal da okurum. Hadi bakalım.
1: Dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.

0: Durun kızlar. Buyurun.
1: İyi akşamlar Bayan King. Merhabalar Lini. Merhaba Linda.
2: Merhaba.
1: Ben Doktor Roth. Hatırladın mı?
2: Hayır, ben

0: beni.
1: Hadi kızlar biz yukarıya çıkıyoruz. Hadi
2: burada bakalım, ne
1: anne,
2: oluyoruz?
1: İyi geceler deyin. Pijamalarımızı giymeye gidiyoruz.
3: Anne. Hayır.
1: Tatlım lütfen bize kızma lütfen. Bunun için bize sakın kızma
2: dur,
1: lütfen.
2: Dur bir dakika anne. Eni. Ne yapıyorsun? Eni.
0: Linda. Ailen.
2: Ne yapıyorsun?
0: Ailen seni çok önemsiyor.
2: Ne oluyor anne?
0: Anlamalısın Linda.
2: Anlamıyorum.
1: Başka ne yapabilirdik ki hayatım?
2: Ne?
1: Bize Biricik'in yüzüne ne olduğunu söyler misin Linda?
2: Anne Biricik'in yüzüne ne olduğunu bilmiyorum.
1: Görüyor musun? Demek istediğim şey
2: bu. Görüyorsun. Ben kızıma zarar verecek bir şey yapmadım.
0: Linda. Kızlarının deli için.
2: Linda benden. Her şey yolunda tatlı. Bırakın beni.
1: Linda yapma.
2: Bunu ben yapmadım.
1: Yeter artık.
2: Ben yapmadım.
1: Biraz sakin ol tamam çocuklar.
2: Bırakın beni.
1: Tamam çocuklar bir şey yok.
2: Her şey yolunda. Siz yaptığınızda bakın.
1: Linda birazcık sakin ol lütfen.
2: Biricik. Eri. Bir şey yok kızlar. Anneniz çok üzgün. Anneniz çok üzgün. Bırakma beni. Anne.
1: Çok üzgün.
2: Bırakın beni. Bırakın. Anne.
4: Bayım bakar mısınız? Bakar mısınız?
0: Bugün tedavi için hastaneye yatırdık. Daha önce böyle bir şey yaşamadığı belli.
5: Kocası çarşamba günü bir araba kazası geçirdi. Ben de ona perşembe günü haber verdim.
0: Aa, dur bakalım. Çarşamba mı? Bu çok garip. O benim ofisime geldiğinde günlerden salıydı. Ve kocasının öldüğünü ya da öleceğini iddia etti.
5: Yani kazadan önce kocasının öleceğini söyledi.
0: Evet. Bunun bir kaza olduğuna emin misin?

0: Merhaba Linda.
1: Lütfen bunu yapmayın. Evime kızlarımın yanına dönmek istiyorum. Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Bırakın kızlarımın yanına döneyim. Lütfen.
0: Bunu ancak yarından sonra konuşabiliriz.
1: Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Lütfen. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Yapmayın.
0: Yakında her şey yoluna girecek.

0: İyi misin?
1: Yapma Linda, ıslanıyorsun.
0: Bana bir dakika, sadece bir dakika. Kalbinin atışını duyabiliyorum. O kadar güzel ki.
1: Dur bakalım. Hey, dur biraz. Her şey düzelecek.

0: Kızlar.
1: Günaydın anne.
0: Günaydın.
1: Günaydın anne.
0: Sana da. Tatlı. Merhaba canım. Oh. Ah, ne kadar güzelsin. Biliyor muydun? Evet. Sen de çok güzelsin.

0: Dinleyin, bugün sizden çok dikkatli olmanızı istiyorum, tamam mı? Teneffüslerde oyun oynamak yok. Etrafta koşturmanızı da istemiyorum, tamam mı?
1: Bayağı trafiği tıkıyorsunuz.
0: Bana söz verin. Bayağı. Tamam mı? Bana bir dakika verir misin? Bana söz ver, tamam mı?
1: Tamam.
0: Güzel. Sen de bana söz ver, tamam mı Megan?
1: Tamam.
0: Pekala. Hadi gidin. İyi dersler.
1: Beni bekle.
2: Bayan, hadi ama lütfen.

0: 3'te Bay Anne'nin randevusu var. Ondan sonra saat 5'e kadar boşsunuz.
1: Tamam, güzel. Bu arayı boş bırak, olur mu?
0: Tamam.
1: Bu kim?
0: Bayan Stevenson.
1: Stevenson. Yardımcı olabilir miyim?
2: Ben Linda Hanson'ım.
1: Merhaba Linda. Ben Doktor Rowe.
2: Beni tanıyor musunuz?
1: Tanımalı mıyım?
2: Uyandığımda ölmüştü. Tekrar uyandığımda ise yaşıyordu. Etrafımda sürekli açıklayamadığım şeyler oluyor. Yaptığım şeyler. Yani insanlar öyle diyor. İnsanlar. Daha önce hiç tanışmadığım insanlar beni tanıyor.

0: benim gibi insanlar.
1: Evet.
0: Biraz karışık görünüyor.
1: Bir de bana sor.
0: Peki ya şu lityum şişesi?
1: Bilmiyorum. Nerede hiç bilmiyorum. Bir yere koymuş olmalıyım herhalde.
0: Hı?
1: Bak bunu açıklayamam ama düşüncem o ki biri bana...
0: Biri sana ilaç veriyor öyle mi? Neden ve kim?
1: Bilmiyorum. Bunu sen söyle.
0: Bunu sana ben yazmadım.
1: Ama şişenin üzerinde senin ismin vardı. Buraya neden geldim sanıyorsun?
0: Yardım istemeye. Bazı tutarsızlıklarla baş etmeye çalıştığın çok açık.
1: Tabii. Her sabah uyandığımda kocamı yeniden ölü buluyorum. Ben buna tutarsızlıktan daha farklı bir şey derdim.
0: Peki nasıl bir duygu? Yani kocanın ölü olduğunu bilmek.
1: Ne?
0: Yani o anlarda ne gibi şeyler hissediyorsun? Acı mı? Kızgınlık mı? Yoksa rahatlama mı?
1: Siz ne diyorsunuz?
0: Gün içinde birilerinin öldüğünü hayal etmek sık rastlanan bir şeydir.
1: Ben bunu hayal etmiyorum. Uyandığımda o ölmüş oluyor.
0: Bugün hariç. Ailende akıl hastalığı geçirmiş birileri var mıydı?
1: Hayır.
0: Peki ya sende? Psikotik nöbetler ya da hafıza kaybı var mı? Karar verme zorlukları.
1: Onun ölmesini istemiyorum. Bu bir araba kazasıydı.
0: Bir şeyi hayal ediyor olmak suç değil
1: bunu
0: ki.
1: Bunu hayal etmiyorum. O öldü.
0: Bu biraz garip olacak belki. Ama sana lityum yazacağım.
1: Neden?
0: Çünkü şu anda sana en iyi gelen şey bu olacaktır. Sana yardımcı da olur. Yarın yeniden beni görmeye gelmeyi düşünür müsün?

0: satın alma bölümünden Bay Kevin. Lütfen danışmaya.
1: Hey, bakın kim gelmiş.
2: Merhaba, Jim burada mı?
1: Evet. Neden eskisi kadar uğramıyorsun?
3: Yatın.
2: Seninle konuşmam gerek.
3: Ne var? Neler oluyor?
2: Garip davrandığımın farkındayım ama bir terslik var. Ortada büyük bir sorun var.
3: Sorun ne kızım?
2: Hayır hayır, onlar gayet iyi, en azından şimdilik iyi. Bir yere gidelim mi? Sadece biz, kızları da alırız.
3: Bir yere
2: lütfen,
3: gidemem
2: lütfen
3: hayatım,
2: gidelim.
3: Çalışmam lütfen gerekiyor.
2: Bak sana çok ihtiyacım var, izin alamaz mısın?
3: Benim de
2: mısın
3: bir
2: lütfen
3: toplantım var.
4: Affedersiniz Jim, seni bekliyoruz.
2: Özür dilerim, sen de kimsin?
4: Ben Claire Francis. Jim'in eşi olmalısınız.
2: Evet, Linda.
4: Fotoğrafınızı görmüştüm, tanıştığımıza sevindim.
3: Claire bizim yeni müdür yardımcımız.
4: Eşiniz son birkaç haftadır bana çok yardımcı oldu.
5: Millet, başlamak üzereyiz.
4: İzninizle.
3: Hayatım, bunu sonra konuşuruz.

0: Annem burada. Megan, bana hemen bir havlu getir.
1: Anne.
0: Tamam hayatım. Anne yanımda, korkma. Anne yanımda. Uzan şöyle. Tamam. Tamam.
1: Hala kanıyor anne.
0: Yardım edin.
2: Buraya sevdiğimi getirin. Ben çabuklarım. Ne oldu söyler misiniz?
0: Koşarken cam kapıya çarptım.
2: Söylemeniz gereken bir alerjisi
0: evet,
2: var mı?
0: Evet, kodein alerjisi
2: kodein,
0: var.
2: Kodein evet, tamam. Bunu onu odörde götürün lütfen. İyileşeceğiz. Bayan siz de burada.
0: Ona gidemez miyim?
1: Anne!
2: Hayır olmaz tamam, bayan. Onunla biz ilgileniriz. Lütfen.
3: O iyi mi?
0: Evet, iyi. Onu içeri aldılar, ilgileniyorlar.
3: Sen iyi misin?
0: Evet.
3: Ne oldu?
0: O koşuyordu, ben de çamaşır toplamaya çıkıyordum. Birdenbire cam kapıya çarptı ve düştü. Cem.
3: Tamam. Tamam hayatım.
1: Ne yapıyorsun anne?
0: Bir süreliğine ayna denen şeyi unutuyoruz, tamam mı? Sen kedini iyi hissedene kadar.
1: Bridget bu çirkin izleri hep taşıyacak mı?
0: İzler lafını bir daha duymak istemiyorum.
1: Tamam.
0: Çünkü bana göre onda yara izi falan yok. Kimin ne dediğinin bir önemi yok, tamam mı? Anladın mı? Çünkü sen çok güzelsin.
1: Bir prenses gibi mi?
0: Evet. Bir prenses gibi. Siz benim prenseslerimsiniz.

0: Bir şeyler yapıştıracağını sanıyordum.
1: Yapıştırdım. Bilmiyorum. Belki de yapıştırdığımı sandım.
0: Tanrım.
1: Ne yani? Bunun için beni mi suçluyorsun?
0: Annenden ben yokken seninle kalmasını istedim.
1: Ne? Neden?
0: Sana yardım etsin diye.
1: Benim yardıma ihtiyacım yok.
0: Çocuklara göz kulak
1: yardım
0: olsun diye.
1: Yardım ihtiyacım yok.
0: Bak, biraz ara vermen gerek. Hem bu arada kendine zaman ayırırsın.
1: Ama neden? Ne için kendime zaman ayıracağım? Bir deli gibi davranmaya son vermek için mi?
0: Neden bahsediyorsun? Bunu kastetme.
1: Beni çocuklarımdan ayıramayacaksın. Ben iyi bir anneyim.

Tamam. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Evet. Yani perşembe Cem'in öldüğünü öğrendim. Evet. Cem'in öldüğünü öğrendiğim gün. Evet. Pazartesi Cem yeniden hayattaydı. Cem yeniden hayatta. Evet. Cenaze. Evet, cumartesi. Cumartesi cenaze vardı. Sonra ne oldu? Evet, lityumu cumartesi buldum. Doğru. Nasıl oldu?

0: Sadı. Ne vardı? Sana ne vardı? Hatırla.
1: Bugün hariç.
0: Salı günü Doktor Roth'la tanıştım. Evet, sonra cumartesi hastaneye kaldırdım. Tamam. Evet. Bridget'in kesikleri ne zamandı? Evet.
2: Bridget! Anne!
0: Salı, evet. Evet. Cuma ve pazar hala boş. Bir de çarşamba.

0: Bildiğim ölüyorum. Çarşamba.
1: Ne yapıyorsun?
0: Cem, lütfen bu yolculuğa çıkma.
1: Gitmeliyim. Bu görüşmeyi bir yıldır bekliyordum. Bu bizim için de iyi olabilir. Biraz kendimizi dinleriz.
0: Bu senin sandığından daha büyük bir ayrılık olabilir. Peki ya sana bir şey olursa?
1: İşten eve dönerken de başıma bir şey gelebilir, değil mi? İşimi bırakayım yani.
2: Kes artık, yalvarma mı istiyorsun? Sana yalvarıyorum, lütfen gitme. Çocuklarım var, bir ailen var.
1: Bunları
2: lütfen.
1: Neden söylüyorsun? Unuttuğumu mu sanıyorsun?
2: Evet,
1: çünkü unutmadım.
2: Bunun farkındayım, ben bunu demek istemedim.
1: Güzel.
2: Cem, lütfen.
1: Linda, kes
2: lütfen
1: şunu.
2: Beni
1: kes
2: dinle,
1: artık.
2: Burada kalman
1: kes
2: gerekiyor,
1: dedim,
2: anlar
1: tamam
2: mısın?
0: Bana bir iyilik yap. Eğer yarın çarşambaysa lütfen gitmeden önce beni uyandır, olur mu?
1: Yarın çarşambaysa...
0: Sana çılgınca geldiğini biliyorum ama sadece beni uyandır, tamam mı?
1: Tanrım.
0: Bana söz ver.
1: Söz veriyorum.
0: Tamam.

0: Ah, misafirlerin yatağı gerçekten korkunçmuş.
1: Anne. Doğru ya. Sen burada kaldın.
0: Burada olduğumu unuttun mu?
1: Hayır hayır, unutmadım. O zaman bugün... Ah, bugün cuma olmalı. Evet evet, cuma. Cuma sabahı. Pekala. Evet işte. Evet. O zaman iki gün kaldı. Pazar ve cuma. Nereden bileceğim peki bunu? Lanet olsun, lanet olsun. Lanet
0: sen olsun. İyi misin?
1: Evet, Claire Francis. Claire Francis. Claire Francis kimdi? Kimdi bu kadın? Konuştuk mu?
2: Evet, dün. Hatırlamıyor musun?
1: Claire. Tamam. Anne, benim çıkmam gerek.
0: Ne? Kızlarla beraber olman gerek. Hem daha dün hayatının en büyük şokunu yaşadın.
1: Bana mı diyorsun ha?

0: Konuşmamız gereken bir şey var mı sence? Örneğin kocamla ilgili bir şey.
1: Sana kim söyledi?
0: Sanırım sen söyledin. Beni aldatmak üzereymiş.
2: Ne? Cem mi? Hı-hı. Aa, dur bir dakika. Bunu nereden biliyorsun? Yani bunu nasıl öğrendin?
0: O kadınla konuştum. Bana her şeyi anlattı.
2: Ne zaman?
0: Bugün.
2: Aa, tatlım, çok üzgünüm. Hala şokta mısın?
0: Hayır. Hı-hı. Sanırım şoku birkaç gün önce atlattım.
2: Her şey çok üzücü. O kaza, sonra şu kadın. Karmakarışık.
0: O kadar kötü mü bilmiyorum. Belki de böyle olması gerekiyordur.
2: Bu da ne demek şimdi?
0: Bunu yapmamış olsa bile... bu bizim için de, kızlar için de büyük bir hasar. Belki de yapmak üzere olması bile yeterlidir.
2: Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyorum.
0: Biz o da arkadaşıydık yani. Biz iki çocuklu, o da arkadaşlarıydık. Ve arkadaşım yalancı çıktı.

0: Kızların eğitim masraflarına ve ipoteğine gelince bunların hepsinin icabına bakılacak. Ayrıca Jim'den sana kalan emekli maaşı da sorun yaşamana engel olacaktır. Biliyorsun Linda, sana bu zamanlama konusunu açmam gerekiyor.
1: Zamanlama mı? Ne zamanlaması?
0: Jim çarşamba günü yola çıkmadan önce buraya geldi.
1: Çarşamba mı?
0: Evet. Çok gergin görünüyordu. Sürekli senden ve kızlardan söz edip durdu. Başına ne gelirse gelsin sizin iyi olacağınızdan emin olmak istiyordu. Ve sigorta değerini 3 katına çıkardı. Ama bu bizim için bir sorun değildi. Polis raporları olayın tamamen bir kaza olduğunu gösteriyor. Bu yüzden hakkınızın talebi için ofise başvuracağım. Yakında sana bir çek yollarım.

0: Güzel manzara ha?
1: Evet, çok.
0: Bir aileniz var mı?
1: İki kızım var.
0: Önemli değil. Bunu çoğu kişi yapar. Sizin gibi arabayla buraya gelir, göl kenarında durup kendi kendilerine başlangıç için ne harika bir yer diye düşünür. Ben de buraya boşandıktan sonra taşındım.
1: Sahi?
0: Evet, harikaydı. Yepyeni bir hayata başlıyordum.
2: Bence pembe kadife oldukça hoş olur. Bunun sergi salonunu ortaya çıkaracağına inanıyorum. Bayan Dwight, ben sizi daha sonra ararım. Merhaba. Ben Dorothy Quinn.
1: Biliyorum.
3: Aldım.
4: Merhaba tatlım.
1: Merhaba anne. Merhaba kızlar. Bir sana.
5: Harika.
4: Oo.
5: Teşekkür ederim anne.
1: Al bakalım. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi?

0: Linda.
1: Evet.
0: Seni üzmek istemiyorum.
1: Ne var anne?
0: Bunun zor olduğunu biliyorum ama ben artık cenaze evine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum canım. Ben seninle gelirim.
1: O iş halloldu.
0: Ne?
1: Ben her şeyi ayarladım, tamam mı?
0: Ah. Peki ne zaman yapmayı düşünüyorsun?
1: Cenaze töreni yarın. Her şey ayarlandı.
0: Cumartesi mi?
1: Cumartesi.
0: Bu kadar yakın mı?
1: Evet, o kadar yakın.

0: İyi misin canım?
1: Baksana anne. Hı. Cibin ölmesine izin vermek, onu öldürmekle aynı şey olur, değil mi?
0: Tatlım, Cim zaten öldü. İyi geceler.

0: Tamam diyeceğim. Tamam oynayacağım diyorum.
1: Hep tek başına oynuyorsun. Gel buraya.
0: Hayır.
2: Kızlar biraz daha yavaş lütfen.
0: Ama biraz rahat bırak.
1: Yeter sus artık. Hmm.
3: Bugün tatil.
2: Hem de bütün gün.
3: Neden kızları yürüyüşe çıkarmıyorsun? Biliyorsun beraber daha çok vakit geçirmelisiniz. Bu eğlenceli olabilir.
2: Evet, olur. Bu iyi bir fikir. Kızlar babanızın size krep yapmasını ister misiniz?
0: Evet.

0: Merhaba Peter.
1: Linda. Çok uzun zaman oldu.
0: Korkuyorum Peter.
2: Gördün mü? Nasıl kaptı bak. Şuna bak. Gördüm. Şuna bak. Yansın o. Çok eğlenceli.
1: 1632'de Carolina kıyılarında bir Hollanda kolonisi varmış. Bir ebe ortada hiçbir şey yokken bir fırtınanın çıkacağını ve kötü şeyler olacağını iddia etmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Cadı olduğunu söyleyip asmışlar. 2 gün sonra da dediği gibi bütün kasaba bir fırtınada yutulmuş.
0: Bu korkunç.
1: Bu da günümüzden, 20. yüzyıldan. Boston'da 1918 yılında öldürücü bir grip salgını yaşanıyormuş. Bir baba arkadaşına geleceği gördüğünü, 2 çocuğunun da öleceğini söylemiş. Adam 2 çocuğunun da hastalandığını düşünüp onları vurmuş.
0: Mantar.
1: Otopsi sonuçları adamın çocuklarında hastalık olmadığını göstermiş. Bir hafta sonra da kendini vurmuş.
0: Kim bu insanlar? Bu neden onların başına gelmiş?
1: Görüyorsun. Tarih açıklanamayan olaylarla dolu. Kimse de nedenlerini bilmiyor. Bazı insanlar eski çağlarda böyle büyük acı çekiyorlarmış. Blasphemer Absence Fields denen şey yüzünden. İnansızlığın tehlikeleri.
0: İnançsızlığın mı?
1: Fiziksel dünyadaki hiçbir şeyle anlatılamayacak bir boşluktur bu. Bir insan şayet inancını kaybederse boş bir fıçıya benzer. Böylece kendilerinden büyük güçler tarafından daha kolay etkilenir duruma gelirler.
0: Hemen hemen bir lanet gibi.
1: Ya da bir mucize.
0: Evet ama ben mucizelere inanmam ki.
1: Yaşadığımız her gün bir mucizedir kızım.
0: Bana pek öyle gelmiyor Peder. Benim için değil. Bakın Peder. Çok çok kötü bir şey olacak. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Bana yol göstermelisiniz. İnanca ihtiyacım var.
1: İnanç, kendinden öte bir şeye inanmaktır kızım. Dokunamadığın, koklayıp hissedemediğin bir şeydir. Tıpkı umut ve sevgi gibi.
0: Sanırım ben onların gitmesine izin verdim.
1: O zaman onları ara, bul ve geri getir.
0: Ama ya çok geçse?
1: Hayatında

0: Otoyolda 220 mil tabelasının önünde olmuş. Bayan Hansen? Bayan?
1: Kim bu insanlar? Bu neden onların başına
2: geldi? Tarih açıklanamayan olaylarla...
1: Bridget! Hayır Bridget!
2: Kimse nedenlerini bilmiyorum.
1: Açın şunu! Açın! Hayır!
3: Bazı tutarsızlıklarla baş etmeye çalıştığım çok açık.
2: Binasızlığın tehlikeleri.
1: Claire Francis, eşini son birkaç haftadır bana çok yardımcı oldu.
3: Jim, peki nasıl bir duygu? Kocanın ölü olduğunu bilmiyor.
0: Kimsenin yaralanmasını istemeyiz değil mi?
1: Jim'in ölmesine izin vermem.
2: Asla geç değildir.
1: Onu öldürmekle aynı şey olur değil mi?
3: Tutarsızlıklar.
1: Aynı şey olur.

0: Kızlar geldi. İyi geceler.
1: İyi geceler.
2: İyi geceler bebeğim. Gel bakayım. Neden gidip babanıza bir kez daha sarılmıyorsunuz? Kocaman ama.
1: Tamam anne.
0: Bu da ne böyle?
1: Annem sana fazladan sarılmamızı söyledi.
0: Fazladan ha? Peki buna fazladan öpücük de dahil mi? Hadi şimdi yata. Önce dişlerinizi fırçalayın.
2: Kızlar, babanız onu çok sevdiğinizi söyleyin.
3: Seni seviyorum baba.
1: Ben de.
0: Teşekkür ederim hanımlar.
2: Onlara söylemeyecek misin?
0: Neyi söylemeyecek miyim?
2: Onları sevdiğini. Onları seviyorsun değil mi?
0: Elbette seviyorum.
2: O zaman söyle.
0: Sizi ne kadar çok sevdiğimi biliyor musunuz? Ha? Biliyor musunuz? Sizi dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum.
1: Ya annemi?
3: Her şeyden fazla mı?
0: Elbette onu da seviyorum. Hem de çok seviyorum.

0: Linda. Burada ne yapıyorsun? Hadi içeri girelim.
1: Biz bu hale nasıl geldik Cem? Seni özlüyorum. Bizi özlüyorum.
0: Biz hala buradayız. Sadece işler biraz değişti.
1: Neden değişti ha?
0: Nedenini bilmiyorum. Nasıl olmamızı bekliyordun ki?
1: Eskiden olduğumuz gibi Cem.
0: Linda bize baksana, evliyiz. Bir evimiz, ipoteğimiz ve iki çocuğumuz var. Neden bunu burada konuşuyoruz ki? Neden içeri girmiyoruz?
1: Çünkü artık zamanımız tükeniyor.

0: Nene.
1: O bakışa takınmışsın.
0: Hangi bakış?
1: Bir şey söylemek istediğindeki bakışı.
0: Senin öleceğinle ilgili bir rüya gördüm.
1: Bu sadece bir rüya. Her şey yoluna girecek.

0: Alo.
1: Eni, bugün günlerden ne söyle?
2: Bugün...
0: Çarşamba.
2: Ne oldu?
1: Kızlar! Cem! Cem! Tanrım. Kızları okuldan al, ben yarın döneceğim. Aç onu. Hadi aç.
3: Merhaba, ben Jim Hansen. Şu anda size cevap veremiyorum ama mesaj bırakırsanız sizi en kısa zamanda ararım. Aradığınız için

0: ben hemen bununla ilgileneceğim. Hiç sorun değil.
1: Teşekkür ederim doktor.

0: Merhaba.
1: Ben odaya yerleştim
2: bile. Çok hoş bir yer. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Jim?
1: Bir sorun mu var?
0: Evet. Çok üzgünüm, yapamam. Ben bunu yapamam.
2: Neyi? Görüşmeyi mi?
0: Yani biz...
2: Jim. Aç şunu Jim, hadi aç şunu.
3: Merhaba, Hanson'ların evini aradınız.
4: Ne yapacağınızı biliyorsunuz.
0: Linda dinle. Sana bir şey söylemeliyim. Geçen gece kızların yanında söylediğimde ciddiydim ve ben şunu bilmeni ve
3: unutmamanı istiyorum.
0: Lanet olsun, biri arıyor. Bir dakika. Sen miydin? Linda?
2: Değil mi?
0: Seni seviyorum hayatım. Sana bir şey söylemeliyim.
2: Bak dinle, sorun değil. Ondan haberim var. Claire'ı biliyorum.
0: Öyle mi?
2: Evet. Bak sana bunu açıklayacağım ama...
0: Linda dinle beni hayatım. Bak bunu istediğimi sanmıştım ama
3: istemiyorum.
0: İlişkimizi düzeltmek istiyorum.
3: Aramızdakileri.
0: Ne gerekiyorsa yapalım.
2: Seni görüyorum, seni görüyorum. Tam arkandan seni izliyorum.
3: Sahi mi?
0: Kenara çekiyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Seni görüyorum hayatım.
2: Jim, beni seviyor musun? Bana güveniyor musun?
3: Elbette güveniyorum.
2: O zaman hemen geri dön.
0: Ne? Ben
3: anlamıyorum.
2: Geri dön dedim. Jim. İyi misin Jim? Jim.
1: Jim.
2: Hayatım iyi misin?
1: İyi misin? Beni duyuyor musun?
0: Üzgünüm. Telefonu
3: düşürdüm.
2: Seni seviyorum.
1: Hadi eve git.
0: Tamam, bekle biraz. Çalışmıyor.
2: Olamaz. Olamaz. Cem! Cem! Çık oraya!

0: Tatlım, uyuyup kalmışım burada.
1: Kamyon geldi anne.
0: Biliyorum, duydum canım. Nasıl iyileştiler baksana. Hadi siz aşağı inin, ben de birazdan geliyorum, tamam?
1: Tamam.

0: İnanç kendinden öte bir şeye inanmaktır. Tıpkı umut ve sevgi gibi. Hayatında önemli şey için savaşmak asla geç değildir Linda. Bunu unutma lütfen.
1: Ben ne için savaşacağımı bilmiyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

İyi ama şimdi uyuyorsun Allah'tan, çok şükür. Tabii normal. Gece uyuyamaman normal. Teyzeni özledin çünkü, değil mi? Teyzeni mi özledin sen? Teyzeni mi özledin? Ama aramızda kalsın bak. Senin teyzenin bebeklerle arasında çok özel bir şey var. Vallahi. Yani benden çok daha iyidir o konuda.

0: Ablam hep bildi Neriman'ın neye ihtiyacı olduğunu. Ben de deniyorum. Gerçekten. Ama yani tam başaramıyorsam... Kırılma bana, olur mu?
1: Günaydın. Günaydın aşklarım.
0: Günaydın. Uyuyor bak. Uyuttum.
1: Ha, uyuyor mu? Ay.
2: Uzun güzel kızı. Uyudu mu bir tanem benim?
0: Evet. Ay. Ne kadar çabuk büyüdü Esat. Baksana kırıkı çıktı bile.
1: Zaman su gibi aktı geçti gerçekten.
0: Çığ gibi daha ziyade ama olsun tabii.
1: Sen uyumadın mı yoksa dün gece yine?
0: Yok, uyumadım. Yani bir şey olur da duyamazsam diye çok korkuyorum. O yüzden uyumadım.
1: Aşkım bir şey olmaz. Hem onun bir şeye ihtiyacı olursa bize haber verir zaten. Değil mi benim akıllı kızım?
0: Nasıl haber verecek? Nasıl seslenecek bize? Ya biz duyamazsak? Ya anlayamazsak? Yani bebek sonuçta bu. Konuşamıyor ki.
1: Ama Gülben, senin de dinlenmen lazım. Böyle olmaz. Bitap düşersin. Hadi bak, ben uyandım. Ver biraz bana. Sen yat dinlen. Hadi.
0: Ya yok yok. Şey, ben zaten uyuyamam. Yani uyuyamam şimdi. Zaten ablamlara çıkacağız. Oradan kontrole gideceğiz. Oo, çok işimiz var. Hazırlanmam lazım benim. Ay, altına yaptı galiba. Sen altına mı yaptın kız? Altına mı yaptın?

0: Sabahtan beri bakıyorsun, doyamadın şu resme. Ya tabii ki bakarım, bebek var İdil. Herkes bakar bunu, şunun tatlılığına bak. Hatta diyorum ki bunu şuraya asalım. Yani insanlar sever, kalpleri ısınır. Eğer seninki gibi buz tutmamışlarsa.
1: Severler, severler. Özellikle birinin çok hoşuna gider. Aileden biri sonuçta.
0: İdil'cim gerçekten çok işim var, hiç uğraşamayacağım.
1: Çok işim varsa neden burada dikilip duruyorsun? Git işlerini hallet.
0: Sen hayırdır ya, bir iğnelemeler, bir laf sokmalar falan ha? Ya biz Han'la görüşmek istesek görüşürüz, birlikte olmak istesek oluruz. Sadece istemiyoruz.
1: İstemiyorsun belli. Ama tebrik ediyorum, özellikle de onu.
0: Neden?
1: Vallahi sözünde durdu çocuk. Etrafta dolanmıyor, seni gizlice takip etmiyor, arayıp sormuyor.
0: Ne güzel işte. Yani iyi yapıyor, ona da iyi geliyor bu ayrılık.
1: Ama sen biraz alışık değilsin bu duruma, öyle değil mi? Yani sana bu kadar alan tanımasına, etrafta olmamasına, arayıp sormamasına. Yani biraz zoruna gidiyor gibi. Sanki güceniyor gibisin.
0: Yok. Aksine çok memnunum. Onunla gurur duyuyorum. Eğer bir gün birini gerçekten çok seversen ne demek istediğimi anlayacaksın. Ama o vakte kadar böyle boş boş konuşacaksın İdil'ciğim.

0: kahve.
1: Sağ ol.
0: Belki o gerçekten de değişiyor. Ama sen bunu ilgisizlik sanıp kabul etmek istemiyorsun bence. Olması gereken bu Ceylan. Diğeri yanlış.
1: Biliyorum. Yani biliyorum. Ama işte özlüyorum da. Yani ama özlüyorum, istemiyorum da. Senin anlamadığın kısım o. Karışık biraz yani.
0: Şöyle bırakın.

0: tanemi. Yeğenimi görürüm, iki öpürüm, kutlarım, dudum. Birazcık seveyim mi?
1: Bir dakika Esra. Parfüm mü sıktın sen?
0: Yok.
1: Parfüm sıkmışsın, bebeğe çok zararlı. Biraz şey, uzak durur musun?
0: Hayır, bir tanem sıkmadım parfüm. Hatta uğrayacağım diye özellikle sıkmadım. Sen acaba şampuan kokusunu mu alıyorsun?
1: Sıkmışsın, sıkmışsın hayatım. Bak suni suni geliyor kokusu. Ayrıca bebeklerin burnu daha hassas. Alıyor kokuyu, bak aldı, ağlıyor.
2: Yok yok, bir şey olmaz aşkım. Şey, Esra teyzesi öpmeye gelmiş onu. Öpmezse bütün günü kötü geçecekmiş, değil mi?
0: Yok yok, ben onu gördüm zaten. Benim günüm neşelendi. Benim canım, benim bir tanem. Ben onu sonra gelir öperim.
1: Hadi görüşürüz benim güzelim. Benim
2: güzelim. Ya.
1: Hadi dikkatli ol. Esat. Esat'cığım sen niye benim dediklerimi ciddiye almıyorsun? İnsanların önünde beni zor duruma sokuyorsun. Hayır sanki yani böyle sen iyisin de ben kötüymüşüm gibi bir tavırlar.
2: Gülben bak uykusuzsun anlıyorum ama haksızlık ediyorsun yani bunu bil. Kız öpmeye çalıştı sadece, ne var bunda?
1: Tamam ben de öpmemesini tercih ediyorum. Bu benim hakkım değil mi yani şimdi? Yok bir şey kızım yok.
3: Aman be aman, benim minnoşum mu gelmiş? Gel, gel kuzum.
2: Kolonya kokusunda sorun yoktur değil mi Gülben?
1: Yok, çünkü o bizim kolonyamız ya, içinde ne var ne yok biliyoruz biz. Söylediğin şeye bak.
3: Aşkım benim, sen özledin mi beni, evimin güneşi, evimin neşesi? Hadi gel biz gerilim hattından çıkalım, dedeye gidelim, sevsin seni. Kurban olurum ben ona, aşkım.
1: Esat, şey uzatmayalım hadi olur mu? İçeridekiler şimdi bir şey var sanmasınlar.
2: Tamam hadi.
1: Hem bir de bugün çok uğurlu bir gün. Aramız böyle olmasın, olur mu?
2: Tamam hadi Gülben, gel.
4: Amma da büyümüş ya. Ben kaç gündür görmedim bunu.
5: Daha dün gördün ya baba.
3: Ya dedesi, senin torunun büyüdü de kırk uçurmasına geldi.
6: Ya abla o ne demek? Ben anlamadım onu tam.
5: Vallahi ben de bilmiyorum ama ablan o işlerin uzmanıdır.
6: Yahu siz çölde mi yaşıyorsunuz?
5: Safiye'm vallahi ben de bilmiyorum.
6: Neriman sana söylüyorum öğren diye. Yani bunlar gelenektir. Hani unutulup gitmesin, yazık. Bebek ilk defa evden çıkarıldığında kırkını çıkarmış olursun. Kırk gün çıkmaz. Ondan sonra da yakınlarını alır götürürsün. Orada böyle sepet hazırlarlar o yakınları ona. Dur bakayım. Bak. Misal. Böyle.
1: Ay ay abla, bu çok güzel bir şeymiş. Eline sağlık.
4: Hakikaten çok güzelmiş. Bakayım şuna bir.
6: Baba masalın o.
4: Aman minicik bebek ne yapacakmış bunu? Ne var bunda?
6: Şeker, un, yumurta, mendil, para.
4: Kaç para koydun buraya? Damada rezil olmayalım sonra.
6: Baba öyle değil ya. Bozuk para hani, sembolik.
4: Olmaz öyle şey. Oğlanın ağzına laf vermeyelim. Amma da cimriymiş derler sonra.
1: Baba Esat öyle bir şey demez. Karıştırıyorsun sen.
4: Ben şunu koyayım da sepete.
6: Allah Allah, sen niye cebinde evdeyken parayla geziyorsun baba?
4: Bu ne ki, bende daha çok var bilmem. Çalışın sizin de olur. Belki bu kadar olmaz tabii de.
6: Gülben sen yine uyumadın mı?
1: Uyudu.
5: En zor dönemi tabii. Uyutmuyordur.
6: Aa, ne münasebet canım, Gülben tek başına değil ki. Eşi var, kayınvalidesi var. E burada ben varım, istediği zaman yardım ederim.
1: Evet abla, zaten hep söylüyorsun. İyi ki de varsın. Sen hep gel, hep yardım et zaten bana.
2: Ablasından başka kimseye izin vermiyor ama. Yani ben kaç kere dedim, Gülben sen yorgunsun, uyu biraz ben bakayım. Aa, bırakmıyor. Anneme de öyle.
1: Allah Allah. Aa, iyilik de yaramıyor ya gerçekten. Yaşlı başlı kadın zaten. Yazık değil mi ona?
2: Ben de mi yaşlıyım Gülben?
1: Sen ya sen çalışıyorsun, yorgunsun sen.

0: tamam. Gitmeyeyim ben o zaman işe. Kalırım evde, bütün sorun buysa eğer.
1: Han kızar.
0: Kızar mısın han?
1: Hayır canım, olur mu? Koca şirkette yalnız mı kalsın çocuk?
0: Gülbencim, biz seninle nasıl anlaşmıştık? Bebeğin gazını ben çıkaracaktım. Altını ben temizleyecektim. Sen yorulduğun zaman uyuyacaktın, ona ben bakacaktım. Bunların hiçbiri olmadı ama. Olamadı yani.
1: Sağ ol Esat. Bunları hep böyle burada konuştuk, çok iyi oldu.
2: Çocuk yardım etmek istiyor sadece Gülben. Bırak o da babanın tadını çıkarsın biraz.
3: İlk başlarda baba pek bir işe yaramıyormuş gibi olur ama sonra nefes alacak zaman bulamayacaksın, sabret. E Masal çok şanslı. Normalde bu sorumluluğu herkes birbirine atmak ister ama siz onu paylaşamıyorsunuz. Ne güzel işte.
1: Ha, çok güzel. Darısı başınıza hadi. Gülben. Abla anlayamazsınız. Hiçbiriniz anlayamazsınız. Sen bile anlayamazsın. O yüzden öyle bana böyle yani tuhafmışım gibi bakmayın lütfen.
2: Tuhaf değilsin Gülben. Sadece yorgunsun, uykusuzsun, o kadar.
4: Gelmeyin benim kızımın üstüne bakayım.
1: Geliyorlar işte baba. Hep beni eleştiriyorlar sürekli.
4: Olmaz öyle şey. Herkes kendi işine gücüne baksın. Gülben nerede neyi yapacağını bilir. Kızarım sonra. Ha.
1: Kız baba, üzmesinler beni. Sütün kesilirse sonra.
4: Hiçbir şey olmaz. Babam var senin burada. Üzmeyin benim kızımı. Vallahi canınızı sıkarım sonra. Ha. Esat. Sen de al şunu. Sen de üzülme.
0: Şey nasıl yani?
1: Almıyor baba, bakıyor öyle.
4: Ne yapmayacakmışsın demek ki? Ne bu kızı üzeceksin ne kendin üzüleceksin. Anlaştık mı damat? Hadi büyük sözü dinle. Al.
0: Yok Hikmet baba, almayayım canım şimdi, onu niye alayım ya?
1: Al ya, al.
2: Al sen al.
4: Al koy cebine.
0: Allah Allah ya. Sinirim bozuldu, kusura bakmayın. Al. Alayım mı, ne yapayım?
4: Al oğlum, koy cebine.
1: Hala alayım mı? Alsana.
0: İyi alayım, ne yapayım? Teşekkür ederim.
1: Baba bana da para versene, ben de üzmeyeyim Esat'ı.
4: Sana da han versin. Bende kalmadı. Bırakmadınız. Ver bakayım torunumu bana. Biraz seveyim.
1: Hadi Esat, hadi gel.
5: Gel bakalım.
4: Gel buraya. Doktora mı gidecekmiş benim minik kızım?
1: Ha? Ne oldu, dede seni seviyor mu?
4: Canım benim.
1: Kızım. Aa, nasıl bakıyor bak.
3: Ay.
6: Nasıl gidiyor teyzelik? Mutlu musun?
1: Çok. Allah'a şükür çok mutluyum.
6: Canını sıkan bir şey mi var Safiye?
1: Naci çocuk istiyor.
6: Bildiğim kadarıyla bu konuda artık bir engeliniz yok. İstediğiniz takdirde...
1: Ama ya hayır, anlamıyorum. Zaten var, kızı var. Yani niye istiyor ki? Yaşamış, keyfini sürmüş, tadını çıkarmış, bütün hevesini almış yani.
6: Bu konuda Naci'ye biraz kızgın olabilir misin?
1: Yo, hiç yani geçti onlar. Hiç öyle bir şeyim yok. Ben onların ilişkisini de çok seviyorum. Naci kızına karşı çok iyi bir baba. Çok şefkatli, çok özenli.
6: Peki sen anne olmakla ilgili ne hissediyorsun?
1: Yorgun hissediyorum.
6: Nasıl bir yorgunluk bu?
1: Ben 7 yaşındaydım ilk kez ateşlenmiş bir çocuğun başucunda sabahladığımda. Yani o korkuyu, o endişemi hiç anlatamam size. O kadar fenaydı ki.
6: Kardeşin hastaydı ve sen ona tek başına mı bakmak zorunda kalmıştın?
1: Kim bakacaktı başka? Annem mi bakacaktı? Annem, biliyorsunuz işte annemi zaten. O hep bunalımdaydı zaten.
6: Babam peki?

0: Babam, yani eğer Gülven çok ateşlenirse alır götürürdü hastaneye. Sonra tekrar getirirdi eve. Hani ben sabahlara kadar korkudan o başından hiç ayrılamazdım. Hep ben beklerdim başında.
1: Daha küçücük bir çocukken böyle bir sorumluluk almak çok ağır olsa gerek. Altından kalkması zor bir şey bu. Hem fiziksel olarak hem duygusal olarak.
0: Zordu. Ama yani zamanla alıştım. O ilk çocuğumdu. Sonra zaten Han ikincisi. Sonra Neriman. Yani derken ben bir baktım. Hep aynı yerdeyim. Başka hiçbir şey yaşamamışım. Yani ne bileyim doktor hanım. Benim yapmadığım o kadar çok şey var ki. Benim böyle hissetmem ayıp mı sizce?
1: Ne bu odada ne de dışarıda hiçbir şekilde ayıp değil. Çok da insani. Bunu seninle daha önce konuştuk hep. Sen kendi hayatını değil, hep başkalarınınkini, hep başkaları için yaşamışsın. Bahsettiğin yorgunluk o yüzden bu kadar ağır. Sana, hayallerine, arzularına hiç yer bırakmamış. Sonradan sen de bunu değiştirmek için adım atma gücünü kendinde bulamamışsın.
0: Ne gücü doktor hanım? 3 tane çocuk diyorum. Yani yardım edenim yok, akıl verenim yok. Ben 3 tane bebek büyüttüm. Onların başına bir şey gelmesin, ölmesinler diye sabahlara kadar ben kahve içerdim, gözlerim kapanmasın diye hep onlara bakardım. Ama çok şükür onları hayatta tuttum, başardım yani. Ama çok yoruldum tabii. Hazan diyorum ki...
1: Ne diyorsun?
0: Ne bileyim. Gücüm olsaydı, annemle savaşacak gücü bulsaydım kendimde, hani belki okurdum. Üniversiteye giderdim. Ne bileyim, Neriman büyümüş olsaydı belki başka şehirde bile okuyabilirdim. Doktor olurdum. Ama tabii 6 yıl başka yerde okuyacağım, edeceğim. O zaman kardeşlerime kim bakardı ki ben olmasaydım? Kim bilir ne olurdu?
1: Yani biraz da kardeşlerin için en büyük hayalinden vazgeçtin. Belki de çocuğunun olması fikri sana o zamanki duygularını hatırlatıyor. Bunlardan biri tükenmişlik, diğeri de...
0: Hayal kırıklığı. Evet. Yani şükürler olsun. İyi ki yanımdalar, iyi ki her şey böyle olmuş. Onlar sapasağlam yanımda, benimle birlikte... Hani Allah göstermesin. Ona, yani onlardan birine bir şey olsaydı, ben doktor olsam kaç yazar ki, ben mahvolurdum. Suçluluk hissederdim ömür boyunca.
1: Peki Neriman'dan sonra o zaman okulu bitirmekle ilgili bir niyetin, arzun olmadı mı?
0: Naci gittikten sonra. Yok, hayır. Yani bir anlamı varmış gibi gelmiyordu. Yaşamanın da, okumanın da. İşte zaten biliyorsunuz sonra annem... Felç oldu. Ona baktım. Bebekler gibi baktım ona. Tek fark bebekler sesli ağlar. Annem içinden ağlardı.
1: Peki sen ağlar mıydın hiç? Sırtında onca yük varken duygularını yaşamaya izin verir miydin?
0: Ben annem ölene kadar hiç ağlamadım.
1: Yani üzüntünü, sıkıntını hep bastırdın.
0: Hayallerimi, heyecanlarımı, özlemlerimi, her şeyi. Annem öldükten sonra belki geri gelir diye düşünüyordum ama hiçbirisi geri gelmedi. Hatta daha beter oldu her şey. Zaten sonrasını biliyorsunuz. İyice kafayı yedim ben sonra.
1: Ve yarım kalan heveslerine geri dönüp gerçekleştirmek istediğinde yine büyük bir hayal kırıklığı yaşamışsın. Naci'yi beklemişsin ama o dönmemiş.
0: Dönmedi.

0: Bebek bakıyordu herhalde o sırada. Yok, kızmadım. Vallahi kızmıyorum. Zaten geçti gitti yani.
1: Geçti mi sahiden? Demek ki hem yorgun, hem hayal kırıklığına uğramış, hem de kızgınsın. Tüm bunları hissetmeye de hakkın var. Çünkü bunlar senin duyguların. Zamanında yukarıdaki çöplerin arasında koyup saklamışsın bu duyguları. Ama onlar hiçbir zaman yok olmamışlar, olamazlar da. Artık onları oradan çıkarmanın zamanı geldi Safiye. Senin duyguların çöp değil. Onları sonsuza kadar saklayamazsın.
0: Onlar da zamanı gelince böyle kokarlar değil mi? Çürüdüler çünkü.
1: Hayır. Sen onları anladıkça, fark ettikçe ve var olmaları için onlara alan açtıkça olması gereken yere dönerler.
0: Neresi orası?
1: Sensin. Hayatına ve duygularına sahip çıkma zamanı. Tüm bunları hissetmeye hakkın var. Ama bunları konuş, paylaş, gizleme. Eğer Naci çocuk konusunda nasıl hissettiğini bilirse, seni anlaması için onun da bir şansı olur. Böylece belki üstünde hissettiğin baskı kalkar. Belki de kızgınlığın yerini başka duygular alır.
0: Nasıl başka duygular? Yani ben Naci ile konuştuğumda yorgunluğum geçer mi? Anne olmak ister miyim?
1: Bilmiyorum.
0: Ama benim onu bilmem gerekiyor bu cevabı. Yani yaşım geçiyor.
1: Sırf yaşın geçiyor diye aceleyle çocuk sahibi olmak ister miydin Safiye?
0: Hayır. Hem bir bebeğimiz var zaten bizim. Anne yarısıyım ben. Gülben'e de yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince.
1: Gülben'in çocuğunu kucağına aldığında nasıl hissediyorsun?
0: Sevgi doluyor içim. Sevgi doluyorum yani. Çok da iyi bildiğim, tanıdığım bir duygu bu aslında. Annesine de öyleydim çünkü. Ona da öyle hissediyordum. Sadece o zaman ben olmam gereken yaşta değildim. Yani içim sevgi doluyor ama diğer kısmında da sanki halim yok gibi. Yani yorgun hissediyorum bir taraftan da kendimi. Ne bileyim, artık gücüm yok sanki benim. Yani anladım ben bir daha böyle bir sorumluluğun altına hiç giremem. Halim yok, çok yorulmuşum. Hani nasıl desem, yaşlı değilim ama çok ihtiyar hissediyorum kendimi. Yani bugün Gülben'in yaşadığı tüm o duyguları, işte korkuları, endişeleri, hatta mutluluğu yaşamak istemiyorum ben sanki. Hiç halim yok, ben doymuşum. O kadar büyük duyguları yaşayacak halim kalmamış benim. Naci'nin çocuğu olmasaydı belki suçlu hissederdim kendimi ama. Doktor hanım, benim böyle hissetmeye hakkım var mı?
1: Senin duyguların neyse onları olduğu haliyle hissetmeye hakkın var. Sadece onları kabul et, yok sayma, sahip çık. Hayatına, hayallerine ve duygularına sahip çıkmanın zamanı gelmedi mi Safiye?
0: Masal da var. Tomris de var, onlar da var yani zaten.
1: Onlar da var, sen de varsın. Hiçbir şey için acele etmene gerek yok. Gecikmeli de olsa bu hayat artık senin.

0: Gülben, geldiniz mi doktordan?
1: 200 gram vermiş abla. Besleyemiyorum ben bebeğimi. Yetemiyorum ona.
0: Gülben, tamam, sen bir

0: Sakin ol. Şenir Hanım, buyurun.
1: Olmaz. Hastaneden geldik, olmaz.
0: Bir şey olmaz, hadi.
1: Yok abla, vallahi girmeyelim biz.
0: Allah Allah, ne olacak yani? Gıda takviyesiyle bir şeylerle hemen kapatırsın. 200 gram ne ki sanki?
1: Ben de öyle söyledim işte. Bir sürü gıda takviyesi var dedim. Üzme sen kendini, veririz.

0: kendini. Mamaya başları, saftasına toparlar o kendini. Hem bebekler senden benden güçlüdür, değil mi Safiye Hanım?
1: Evet, aynen öyle. Ben ona çok güzel mamalar yaparım, sen hiç merak etme. Mis gibi yediririz. Esat nerede?
2: Mama almaya gitti, dinlemedi beni.
0: Ay, iyi işte, başlarız hemen, değil mi?
2: Anlamıyorsunuz. Gerçekten beni anlamıyorsunuz. En önemli şey anne sütü. Bunu bile beceremedim işte ben. Diğer anneler 6 ay emzirirken benim sütüm 1 ayda bitti abla. En önemli şeyi bile veremedim ben kızıma.
1: Gülben tamam. Ben sana erik kompostosu yaparım, o çok güzel süt getirir. Tamam mı? Bir de ne yapalım? Bak şu yapamadığımız piknik var ya geçen. Hadi yarın hep birlikte pikniğe gidelim. Ha? Bir havamız değişsin. Şöyle bir temiz hava, birazcık dinlenelim. Güneşin altında çok iyi gelir hepimize. Ha? Senin gerginliğin de alır biraz.
2: Sütümü de arttırır mı?
1: Evet, sen gerilmezsen, rahatlarsan, bu kadar düşünmezsen artırır tabii kardeşim. Ha? İp atlarız. Ha? Çocuklar gibi ne güzel olur. Eğleniriz biraz. Esat bize mangal yapar.
2: Yani sen iyi gelir diyorsan tamam.
0: Çok iyi düşündün sen bunu Safiye Hanım. Anlaştık o zaman. Biz gidelim de Esat merak etmesin o zaman.
1: Tamam, tamam. Bana bak, üzülme sakın kardeşim. Hiçbir şey olmaz. Herkesin başına geliyor. Tamam mı?
2: Dur anne.
1: Hadi.
3: Safiye. Çok iyi idare ettin. Demek ki senden çok soğukkanlı, aklı selim bir anne olurmuş.
1: Oldum da Naci. Kardeşlerime bakarken öyleydim. Zaten başka bir şansım yoktu. Bir tek ben vardım yanlarında.
3: Çok şanslılarmış demek.
1: Yok, biz hiçbirimiz şanslı değildik. Ben mecburen o rolü üstlendim. Onlar da o kadarıyla yetindiler. Ama şimdi tabii her şey değişti. Artık bazı şeyleri kendi rızamızla seçiyoruz.
3: Safiye, sen bana kızıyor musun?
1: Evet. Yani bana sormadığın için kızıyorum.
3: Neyi?
1: Bir çocuk daha büyütmek isteyip istemediğimi.
3: Ama bu senin en büyük hayalindi Safiye. Hatırlasana, orman evine torunlarımızın fotoğraflarını asacaktık birlikte.
1: Yine asarız Naci. Masal'ın fotoğraflarını asarız. Tomris'in çocuğu olduğunda torunlarımızın fotoğrafını asarız. Yine asarız.
3: Sen bayağı istemiyorsun. Kararlısın.
1: Ben artık büyütmek değil, büyümek istiyorum Naci. Kendimle, ikimizle ilgilenmek istiyorum. Bilmiyorum, çok mu kötü düşünüyorum ama...
3: Hayır, değil. Değil. Saygı duyuyorum. Benim bu piknikle ilgili hazırlıklara başlamam lazım Safiye.
1: Naci.
3: Bayramlara da haber vermek lazım. Ben o işlerle ilgileniyorum.

0: Çok acayip. İnsan buna saatlerce bakabilir.
1: Yani tanımasaydım da bakardım diyorsun, öyle mi?
0: Sen inanılmazsın diyorum. Tebrik ederim. Ayrılık yaramış belli ki.
1: Saçmalama.
0: Yok, yine şahane. Çok beğendim. Hatta gurur duydum. Yarın da herkese bu kadın benim kankam diyeceğim. Havamı atacağım yani.
1: Çok sevindim beğenmeni.
0: Yanlış anlamazsan bunu ben almak isterim. Gülben çok mutlu olur.
1: Maalesef onu Gülben'e ben kendim bizzat ellerimle hediye edeceğim.
0: Öyle mi? Güzel. Ben de masraftan kurtulurum. Ceylan, böyle sorulardan nefret edersin biliyorum ama...
1: Sor.
0: Bu serginin kişisel olarak bir anlamı var mı senin için? Bu anne kızlar kim? Hikayeleri ne?
1: Yani ne görüyorsan, ne hissediyorsan o.
0: Ben henüz istediğimi göremiyorum burada.
1: Neymiş o?
0: Sen ve yanında... Yani keşke sen de böyle...
2: Çok pardon Ceylan Hanım. Çok tebrik etmek istedim. Belki daha sonra fırsatım olmaz. Malum yoğunsunuzdur. Oğuzhan Sakaoğlu, tanışmıştık.
1: Merhabalar, nasılsınız?
2: İyiyim, nasıl olayım? Her şey çok güzel, çok hoş. Gerçekten. Bir önceki de çok iyiydi ama bu seferki gerçekten bir farklı olmuş. Çok güzel.
1: Ya, beğenmenize çok sevindim.
2: İnsan hepsine sahip olmak istiyor aslında. Yani sanki içlerinden bir tanesini alsanız hikaye eksik kalacakmış gibi. Çok pardon, ben bölmüyorum değil mi?
0: Yok, buyurun, devam edin siz.
1: Gidiyor musun?
0: Yok, sen misafirinle ilgilen, ben buralardayım.
2: Sponsorunuz değildi, bir hayranınız olarak fotoğraf çekilmek istesek... ...çok saçma bir şey yapmış olur muyum acaba?
1: Yok, estağfurullah ama Ethem Bey gelseydi birlikte çekilseydik.
2: Ethem Bey'in işleri uzayacakmış biraz.
1: Öyle mi? Tamam.
2: Bu arada bir ayağınız hala New York'ta mı, yoksa yerleştiniz mi İstanbul'a?
1: Yani iki taraflıyım ben, pek sağım solum belli olmuyor.
2: Öyle mi? Benim de abim orada. Ben de çok sık gidip geliyorum.
1: Öyle mi?

0: yeter be! Bir daha bu kadının yanında görmeyeceğim seni. Duydun mu beni?
1: Hiç değişmeyeceksin sen. Hiç değişmeyeceksin. Hiç. Kıskandın değil mi? İtiraf et. Huylu huyundan vazgeçmez ama bu sefer sanki bir değişiklik var. Niye tuttun kendini? Niye dağıtmadın burayı? Bu yüzden ayrılmadınız mı siz? Adamın burnunu dağıtmışsın.
0: Evet, bu sefer bir fark var.
1: Ne işte o fark, onu soruyorum.
0: Bu adamı da dövmek istiyorum. Ama dönmüyor. Fark bu. Çünkü eğer bir gün bir kızım olursa onu utandırmayan, saygı gösteren biriyle birlikte olmasını isterim. O yüzden bu fark önemli.

0: Esat. Niye buradasın? Masanın yanında niye değilsin?
1: Yerler toz olmuştu aşkım. Sen görüp üzülme diye onu süpürdüm.
0: Ama niye yalnız bıraktın canım? Şenur anne de yok. Ben sen yanındasın diye duşa girdim. Aşk olsun ama.
1: Hayatım merak etme. Kızımız mışıl mışıl uyuyor. Ayrıca ağlarsa yanına git. Ben bir saniye bak.
0: İyi tamam hadi gel bakalım.

0: Bak, keyfi yerinde.
1: Evet, yerinde. Benim de yerinde biliyor musun? Hayatta ne istediysem hep oldu. Yani bu yüzden o kadar mutluyum ki böyle içim içime hiç sığmıyor.
0: Emin misin?
1: Vallahi.
0: Benim de öyle biliyor musun? Yani işten çıkmak için dakikaları sayıyorum. Her anımı sizinle yaşamak istiyorum ya.
1: Biz de seni çok özlüyoruz.
0: Gerçekten mi? Ayak altında çok dolaşıyorum diye kızıyorsun gibime geliyor benim.
1: Yok, hayır yani. Yani ben alışık değilim. Böyle evde senin gibi bir babanın olmasına. Kızını seven, merak eden, ilgi gösteren. Onun yüzden yadırgıyorumdur herhalde.
0: O zaman alışsan iyi edersin Gülbencim. Çünkü senin kocan böyle biri.
1: Hep böyle mi olacak? Söz mü?
0: Söz. Hadi o zaman sen birazcık dinlen, tamam mı? Bak zaten telsizi yanıma alıyorum. Ses çıkarsa duyarız. Bu gece güzelce uyuyorsun. Tamam mı Gülben?
1: Keşke sen de benim yerimde olsaydın. Çok şanslıyım.
0: Ben senden 10 kat şanslıyım. Ey yavrum ey be.
1: Tamam o zaman.
0: Hadi gel.
1: Ay. Ne oldu?
0: Bak ya. Kıskandı kıskandı annesini. Teyzesine mi çekmiş acaba bu?
1: Ya hayır, benim ablam hiç kıskanmaz ki. Anneciğim ne oldu? Ne oldu, altını mı sattın acaba? Ha, dur bakalım şöyle bir. Aa, Esat. Çok sıcak. Ateşi mi çıktı acaba?
0: Aa. Evet, biraz ateşi var gerçekten.
1: Biraz değil, yanıyor çocuk ya. Dereceyi getirsene. Bir bakalım, ölçelim ateşini. Aa, resmen yanıyor.
0: Dur, kızım. Dur. Gülben, doktor ne demişti hatırlıyorsun değil mi? Bebeklerin arada bir ateşi çıkar, korkmayın demişti.
1: Ya acaba hastaneden mi mikrop kaptı? Oluyormuş ya öyle, Allah korusun.
0: Dur bakalım, şimdi anlarız kaç dereceymiş. Bunu ne yapıyorduk Gülben? Bu yani değdiriyor muyduk yoksa uzaktan mıydı?
1: Bilmiyorum ki ben de. Hatırlamıyorum yani.
0: Bekle, bir anneme sorayım ben.
1: Hayır, hayır, ablama sor. Ablamı çağır ne olursun. O bilir, o bilir. Masal, kızım. Yok bir şey anneciğim. Geçecek, tamam mı? Geçecek, Allah'ım sen koru ya Rabbim.

0: Naci.
1: Sofya.
0: Biraz konuşalım mı?
1: Tabii, nasıl istersen.
0: Aa.
1: Bir saniye.
0: Kim bu saatte, hayırdır?
1: Gülben.
0: Gülben, ne oldu kardeşim, hayırdır?
2: Abla koş, çocuk yanıyor. Koş.
0: Tamam. Telaşlanma, geliyorum hemen.
1: Safiye, korkutma beni, ne oldu?
0: Çocuğun ateşi çıkmış. Ben gideyim bakayım da babaya bir şey belli etme de korkmasın.
1: Tamam Safiye.
3: Allah'ım, merak etme anneciğim. Şimdi teyzen gelecek, seni iyileştirecek, tamam mı? Of, yanıyor çocuk.
4: Annemdir.
3: Ay, ablam olsun, ne olur ablam olsun. Yok bir şey kızım, geçecek.
0: Nasıl ateşi? Gülben nasıl?
3: Yanıyor vallahi abla. Biz anlayamadık, sen anlarsın. Bir ölçer misin ateşini? Beceremedik ya.
0: Getir Esat ateşine şeyi, ver de bana.
4: Getir.
0: Tamam kızım.
4: Burada.
0: Ver bakayım. Dur.
3: Tamam.
0: Dur aşkım, yok, dur aşkım, yok. Dur aşkım, dur.
3: Ay.
4: Ha, anne gel.
3: Ay,
4: gel
3: benim yavrumun.
0: Dur.

0: Dişimi çıkmış.
1: Ha, anne gel.
0: Yavrum. Kaç. Kaç. Abla kaç, ne oldu, havale mi geçiriyor yoksa?
2: Gülben, ne havalesi? Allah Allah. Biraz yüksek ama korkulacak bir şey yok. 38 derece.
0: 38 mi? Esat, biz hastaneye gidelim hadi.
3: Dur yavrum, sakin ol. Öyle bebek her ateşlendiğinde hastaneye gidilmez.
0: Yanıyor çocuk. 38 dedi ablam, hastaneye gitmemiz lazım.
2: Şenur Hanım doğru söylüyor Gülben. Yani bebek bu, biraz bekleyelim, düşmezse öyle gideriz.
1: Şey yapalım o zaman, ben doktoru arayayım, ne olur ne olmaz.
2: Tamam, sen ara, için rahat edecekse Esat arasa.
3: Bir sonra o arada biraz üstünü soyalım mı?
0: Niye? Üşür, hasta zaten.
2: Şenur Hanım doğru söylüyor. Biz onu soyalım ki ateşinin düşmesine yardımcı olalım. Biz bebeği düşünüyoruz hep birlikte. Gülben sen rahat ol.
0: Ha, öyle mi diyorsun? Tamam o zaman.
3: Hatta biraz ılık suya tutsak çok iyi gelir.
0: Ilık mı? Abla ne diyorsun?
2: Vallahi Şenur Hanım, yani iyi ki siz buradasınız, çok şanslıyız. Hiç benim aklıma gelmezdi bu çünkü. Öyle yapalım biz Gülben. Sen istersen ver Şenur Hanım'a bebeği.
0: Bebeği burada mı bırakacağım abla?
2: Ver Gülben. Gel benimle, biz ılık su hazırlayalım banyoda, hadi.
0: Ama... Tamam bak anne, başına dikkat et bak.
3: Tamam yavrum, tamam.
0: Yanıyor çocuğum.
3: Oy oy oy oy oy.
2: Bir bak bakayım, burası neresi Gülben?
0: Nasıl neresi, anlamadım.
2: Gülben burası neresi, onlar kim? Ha?
0: Allah Allah.
2: Gülben kimi görüyorsun baktığında, kim onlar?
0: Abla, Esat'la annesi işte.
2: Yani onlar annemle babam değiller. Burası da senin çocukluğunda büyüdüğün ev değil, tamam mı?
0: Değil, evet. Benim evim burası.
2: O zaman biraz bunun farkında ol ve ona göre davran. O insanlara bir şans ver, rica ediyorum sana. O insanlar seni yarı yolda bırakacak insanlar değiller. Sana yardım etmeye çalışıyorlar Gülben. Ve sen benim çektiklerimi çekmek zorunda değilsin. Yardım etmelerine izin ver. Normal aileler böyle yapar. Sen de normal bir aile olmak istiyorsan onlardan yardım almak zorundasın. Bak Esat çok iyi bir baba. Şenur Hanım çok iyi bir anne. Lütfen biraz güven onlara.
0: Abla, ince giydirdiğimiz çok iyi oldu biliyor musun?
2: Aynen öyle Gülben.
1: Şey tamam, konuştum doktorla. O da öyle dedi, suya sokun dedi. Bir de bir şurup yazdı bana, şimdi ben gideceğim onu alacağım, tamam?
0: Düşmezse ne yapacakmışız?
1: Yani düşmezse bir saat sonra yine arayın beni dedi.
0: Ha, düşme edebilirmiş yani. Daha da çıkarsa ne olacak, sordun mu?
1: Yok yani, onu sormadım Gülben.
0: Ama Esat, yani en önemli şeyi sormamışsın ama sen. Tamam, neyse yani bekleyin demiş. Bekleyeceğiz o zaman. Zaten ben hatırlıyorum biliyor musun? Neriman da böyle bebekken sık sık ateşlenirdi değil mi abla?
2: Evet Gülben.
0: Evet yani olacak bunlar. Olacak, geçecek. Sonuçta her bebek ateşlenir. Yani suyla, duşla, şurupla öyle geçiririz. Sen korkma olur mu? Biz çok iyi bakarız ona. Senle ben.
2: İyi madem Esat, o zaman sen hadi şurubu al gel.
1: Tamam ben alayım geleyim, tamam. Hadi.
2: Aferin Gülben.
0: Sağ ol abla. Bir şey olmaz değil mi?
2: Olmaz tabii. Lütfen. Esat o. İyi davran.
0: Tamam. Baksana abla sana gülüyor. Kurban olurum sana.
4: Sormayacak mısın kimliği?
5: Yok. Kim oldu belli işte.
4: Kimmiş?
5: Sponsorlardan biri muhtemelen.
6: Ben kaçıyorum artık. Saat çok geç olmuş. Hafta içi ararım, netleştiririz projeyi.
4: Tamamdır, görüşmek üzere.
6: Bu arada tanışamadık. Ben Oğuzhan, Pol Medya'dan.
5: Han ben de. Ceylan'ın arkadaşıyım.
6: Memnun oldum. İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar.

0: Ben de kaçayım o zaman. Siz muhtemelen buradan kutlamalara devam edersiniz.
1: Yani bilmiyorum, bir program yapmadık daha.
0: Peki. Tekrar tebrik ederim.
1: Ben de seni tebrik ederim.
0: Ne için?
1: Biliyorsun ne için olduğunu.
0: Sana bir şey soracağım ama.
1: Sor, düşünme.
0: Yarın bizimle pikniğe gelir misin?
1: Aa, ciddi. Olabilir yani, niye olmasın ki?
0: Tamam. Yarın konuşuruz o zaman. Bak keyfine.

0: Olaysız bir sergi ya. Vallahi tebrik ederim.
1: Olaysız olmasına üzülmüş gibisin ama.
0: Saçmalama ya, ne alakası var? Hadi çıkalım biz de.

0: Ne kadar iyi oynuyor.
1: Evet. Ay bayrama bak nasıl mutlu.
2: Sen mi attın?
0: Aa baba.
3: Ege ortaya.
0: Babam geldi. Baba. Ay iyi misin?
4: Sizi kayığa bindireyim mi kızlar?
1: Ay aa. Aa vallahi geliyordu
0: bize. Yavaş ya babamı attınız.
1: Ne kayığı baba?
4: Küçükken çok istemiştin de yapamamıştık. Hatırlıyor musun Safiye?
1: Hatırlıyorum. Ama şimdi gerek yok baba. Hem sudan korkarım ben. Yüzme de bilmiyorum.
0: Bir dakika abla. Kayık lütfen ne olur kıyıdan gideriz. Hadi ne olur.
1: Gülben bebeği ne yapacaksın? Safiye.
4: Sadece yarım saat.
1: Bebek.
0: Dur annemin yanında. Esat'la annem bakar. Bir şey olmaz. Hadi.
1: Ha bırakacaksın yani.
0: Bırakacağım.
1: Üçümüz baş başa gidiyoruz yani öyle mi?
4: Bu seferlik öyle olsun da. Sonra hep beraber gemiyle açılırız yazın.
0: Ay inşallah.
4: Naci'nin sana bir sürprizi varmış.
1: Aa.
4: Tüh söylemeyecektim.
1: Dur Naci'ye söyleyeyim geliyorum ben.
0: Hadi baba biz geçelim o zaman şuradan.
1: Naci bir bakar mısın? Şey biz babayla birlikte kayıkla açılacağız birazcık. Merak etme telefon yanımızda.
5: Tamam Safiye ben de gelirim sizinle kıyıda otururum.
1: Yok yok baş başa olalım biz. Hem bak ne güzel korkmuyoruz da.
5: Peki Safiye. Safiye Hanım. Ben böyle de çok mutluyum biliyor musun? Yani eksiksizim. Sen haklıydın.
6: Bana bak.
5: Biz kocaman bir aileyiz Safiye. Bak bir sürü çocuğumuz, bir sürü torunumuz var. Çok mutluyum yani bil istediğim.

0: Pas. Neriman.
1: Hep hayalimdi bu. Anneniz izin verseydi daha önce getirirdim sizi buraya. Aslında bir kere izin verdi. Gülben'in doğum gününde.
2: Aa! Hangi doğum günümde? Hiç hatırlamıyorum ben.
3: Ben hatırlıyorum Gülben. 11. yaşında.
2: Aa! Madem niye gitmedik? İzin almışız.
1: Benim yüzümden. Ben yapamadım. Hiç halim yoktu o kadar neşeye.
2: Olsun. Şimdi var ama değil mi baba?
1: Var. Geç de olsa var. Elimde kalanla sizi mutlu etmek istiyorum canlarım. Masala bir araba aldım. Sakın Esat'a söyleme ha.
2: Baba ne gerek vardı buna? Ay, olur mu öyle şey? Zaten Masal daha bebek. Yani eskir o büyünceye kadar.
1: Eskimesin sen kullan Gülben. Bu da senin Sofi. Bizim şirketin önünde ikisi de. Sen kırmızı seviyorsun diye kırmızı aldım.
3: Baba şaka mı yapıyorsun sen?
1: Size vasiyetimdir. Ehliyetlerinizi alın. İstediğiniz yere gidin. İster evden uzağa, ister yakına, ister pikniğe. Çoluğu çocuğu alın gidin. Bugünkü gibi güzel günleriniz olsun. Anılarınızı biriktirin.
3: Ay Gülben yavaş, devrileceğiz şimdi ortalık yerde.
2: Ay ne yapayım abla, çok duygulandım ya baba. Ay.
1: Ha? Şu ördeklere bakın, gördünüz mü?
3: Hani nerede ya baba, göremedim.
1: İşte şurada kızım, ailecek gidiyorlar bak. Çirkin ördek yavrusu diye bir şey yoktur. O yavru sevmeyenlerin çirkinliğidir. Bunu sakın unutmayın. Gülben, sen de...

0: Torunuma masal anlatırken böyle anlat, olur mu?
1: Olur baba.
2: Gülvan bak, hakikaten gördüm ben de, şuradalar.
1: Ya ben niye... Ay evet. Bak keşke telefonumuzu getirseydik abla, fotoğraf çekerdim. Esat'la anneme gösterirdik.
3: İyiler değil mi? Sakinler, sorun yok.
4: İyiler, sorun yok. Ondan değil. Ben böyle onları baba kız izlemeyi seviyorum, o yüzden.
3: İyi. İzle bakalım.
4: Umarım bir gün seni de böyle izlemek nasip olur. Gönlünden öyle geçiyorsa yani.

0: Baba, o zaman ben önümüzdeki ay sürücü kursuna yazılayım. Gülben ne dersin? Yoksa bekleyeyim mi ben seni?
1: Yok abla, yazıl sen. Hemen öğren, sonra da bana öğret. Her zamanki gibi.
0: Baba da çok iyi şofördür ha. O da öğretir aslında.
2: Çok isterim. Anlaştık o zaman. İkinize de öğreteceğim araba kullanmayı.
1: Söz mü baba?
2: Söz.

0: Seni yerim ben. Evet, ananas. O benim, o benim. Ceviz.
1: Ha benim o, benim. Açıl açıl açıl.
2: Ceviz
1: açıl.
2: Olmaz, ceviz meyve ne bile ya? Değil. Meyve değil.
1: Hayır Allah, hayır, Allah. Teknik olarak meyve.
2: Ya illa sıra dışı bir şey yapacaksın değil mi?
0: Ya ne alakası var? Adam edebiyat öğretmeni, ondan iyi bilemezsin. Meyve.
2: Haşa canım, ondan daha iyi bilmek mümkün değil. Buyurun, buyurun.
3: Bekler miyiz daha, hadi?
1: Ha beklemeyiz. Elma.
2: Elma mı?
1: O benim. Kayısı.
0: Abla. İstop oynuyorlar, bakar mısın? Ay biz arada evden kaçıp nasıl... Ama çok zevkliydi.
4: E hadi siz de gidin oynayın.
0: Yok baba. Şimdi Şenur anne bebeğe bakıyor ya, o oynasın, yazık.
4: Ben yollarım onu yanınıza. Hadi gidin siz.
0: Nasıl? Sen mi bakacaksın masala?
4: Bakarım. Eğer için rahat edersen.
0: Eder baba. Sen bak. Abla oynayalım mı?
5: E istiyorsan oynayalım kardeşim.
0: İstiyorum vallahi. Ama şey, bir meyve olmamız gerekiyor. Ben çilek olacağım.
5: Ay ben muz olurum. Babanın en sevdiği meyve muz.
0: Ya.
5: Ha? Geldi mi kuzu?
0: Tamam, biz gidiyoruz. Güle güle.
4: Verin bana isterseniz, gezdireyim biraz. Siz de dinlenmiş olursunuz.
0: Yo, ben bakabilirim. Gerçekten.
4: Ben torunumla bakayım. Yalnız kalayım.
0: Peki, nasıl isterseniz. 50 yıldır oynamayalım. Şimdi distop mu oynayacağım?

Masal, sen çirkin ördek yavrusu masalını biliyor musun bakayım? Anlatayım mı onu sana? Bir ördek yavrusu varmış. Minik mi minik. Biraz da çirkin gibiymiş sanki. Ama çirkin değilmiş. Herkes onu çirkin zannediyormuş.

0: ben çilek olamayacağım, yoruldum. Bitti.
1: Ya aşkım kal biraz daha ya.
0: Yok vallahi imzirme saatim geldi, al. Aa,
2: ne yapayım? Ben de seninle geleyim. Babayla tavla oynarız biz de.
3: Hadi. Tavla mı? Sen?
4: E tabii, Safiye çok güzel tavla oynar, bilmiyor musun?
1: E hadi o zaman başla. Limon.
3: Kiraz.
5: Sen de. Kayısı. Şeftali.
0: Aa, abla uyuyakalmış baba. E yerse tabii o kadar sucu olacağı bu. Bak kızım, ne oldu, dede uyumuş?
2: Baba hadi kalk da bir tavla oynayalım seninle.
0: Ne oldu, dede uyuyamı kaldı? Uyuyamı kaldı dede.
2: Baba. Neşesi yerinde ya, iki saftiriyi buldu, bizi kandıracak aklı sıra. Baba tavla diyorum, tavla. Baba. Baba.
0: Abla. Nesi var?
2: Baba.

0: Yaşıyor mu?
1: Baba.
0: Yaşıyor mu? Atıyor mu kalbi?
1: Baba.
0: Atıyor mu kalbi baba. Abla?
1: Ne olur bunu yapma.
0: Nefesi var mı? Atıyor mu kalbi?
1: Ay şimdi değil ne olur. Baba.
0: Abla masaj
1: yap. Baba.
0: Masaj yap, bir şey yap, sen atarsın, bir şey yap.
1: Baba. Baba. Neriman, Han. Baba.
0: Masaj yap, bir şey yap.
1: Han. Neriman. Telefonu.

Baba. Baba.

0: Safiye. Baban içeride, herkes içeride. Hadi biz de girelim.
1: İçerideki baba değil. Atmıyordu kalbi.
0: Safiye'm sen döndürdün onu. Hatırlamıyor musun? Kalp masajı yaptım hemen.
1: Yalan söylüyorsun. Ben dokunamam babaya. Kimseye dokunamam ben. Yalan söyleme.
0: Safiye. Bak şoktasın. Hatırlamıyorsun ama bak yemin ediyorum sen döndürdün hayata. İçeride şimdi direniyor hala. Sana ihtiyacı var Safiye. Kardeşlerin de içeride. Onların da sana ihtiyacı var. Hadi canımın içi. Biz de girelim. Yakınında olman lazım. Gel.
1: Yakınında olmaz. Olamam. Yakınında olamam. Kötü olur her şey.
0: Safiye. Kendine gel Safiye.
1: Benim yüzümden. Gidersem ölür. Benim yüzümden oldu her şey. Ben yakınına gittim. Yakınındaydım. Mutlu oldum ben. O yüzden oldu. Yorduk babayı. Ben çok yordum. Yoruldu baba.
0: Safiye sen hiçbir şey yapmadın. Duy beni Safiye. Kendine gel. Bak baban kendine gelecek. Seni soracak. Hadi. Hadi gel girelim içeri canım. Hadi.
1: Giremem. Giremem içeri. Girersem öldü derler bana. Giremem.
0: Safiye. Kendine gel Safiye. Kendine gel. Baba ölmedi. Ölmedi Safiye.
1: Ölmedi mi?
0: Ölmedi Safiye. Ölmedi. Hadi gel benimle. Hadi gel.

0: Hastayı monitörize edelim. Nabız ve saturasyona bakalım arkadaşlar. EKG ve kan tahlili istiyorum arkadaşlar. Anju için hastamızı bir an önce hazırlayalım.
1: Neden savaşıyorsun hala? Bırak artık. Hep bunu istemiyor muydun? İzin ver olsun işte.

0: Ameliyat oldu. İlaçlarını alıyordu. Keyfi, neşesi yerindeydi. Biz nerede hata yaptık, neyi yanlış yaptık anlamıyorum.
1: Hancım siz hata falan yapmadınız. Her şeye çok dikkat ettiniz. Ne kadar da güzel baktınız.
0: Öyle olsa babam şu an bu halde olmazdı Ceyla. Sen nereden bileceksin ki sanki yanımızdaymış gibi. Özür dilerim, sinirlerim bozuk ya.
1: Ne dedi doktor? Belki biz üzülürüz diye bir şey söylemiyorlar. Size söylediler mi? Ne olmuş ambulansın? Ne olmuş?
2: Bilmiyoruz Nurgül, onu daha yeni aldılar içeri.
1: Gizlemiyorlardır değil mi? Bir şey olsa yani söylerlerdi.
2: Tabii ki söylerlerdi.
1: Ben ne yaparım Ege? Ne yaparım, çok korkuyorum.
2: Biliyorum, memnunum.

0: Üçüncü bu.
1: Efendim?
0: Üçüncü kez kalbi duruyor. Ne derler bilirsiniz hani. Üçüncü de gidermiş insan.
1: Yok. Yok hayatım sen. Ya öyle düşünme, öyle şeyler söyleme.
0: Neden? Niye kendimi kandırayım ki? Bunu çok iyi yapıyorum diye mi? Yapmayacağım bu sefer. Bu sefer. Ablam nerede? Nerede ablam?
2: Dışarıda o, gelemedi içeri.
0: Niye? Niye mikroplu diye mi burası? Uğursuz diye mi? Onunla aynı kayaya bindi diye mi? Pislik içinde diye mi burası? Hangisi yüzünden?
1: Gülben, Gülben tamam hayatım. Sakin ol biraz ama.
0: Yok bu sefer olmayacak. O da gelecek burada bizimle beraber bekleyecek. Bu sefer kaçmak yok.
1: Tamam.
3: Sen de gitsen onlarla.
4: Kocası gitsin.
1: Gülben, Gülben, Gülben. Canım, sakin ol bir ama tamam mı?
0: Esat karışma lütfen. Ne olursun bir ablamla konuşacağım ben. Siz içeri geçin. Biz ablamla yalnız konuşacağız. Kayyana, ben de örtüye oturacağım.

0: Ben de çok kızgınım ona. Ama şimdi sırası değil, bize ihtiyacı var.
1: Niye kızgınsın? Ne yaptı ki?
0: Söz vermişti. Bizi araba kullanmayı öğretecekti. Belki sözünü tutamayacak ama ben... yine de yanında olacağım onun. Olur da gözünü açarsa... eğer... yanı başında olacağım. Sen de ol.
1: Ben kızgın değilim. Ben...
0: ne? Ne abla? Sen ne? Uğursuzum mu diyeceksin? Değilsin. Anlatamadık sana bunu. Kaç defa söyleyeceğiz abla ya? Yorulduk. Yoruldum. Ben yoruldum. Han yoruldu. Baba yoruldu. Naci yoruldu. Hepimiz yorulduk. Babanın zaten kalbinde sıkıntısı vardı. Her şey seninle ilgili değil. Her şey senin elinde de değil. Anlamadın gitti bunu ya.
1: Ondan da değil.
0: Ne? Ne o zaman?
1: Korkuyorum. Gülben, ben korkuyorum. O kapıdan bir doktor çıkardı derse ki maalesef ben kaldıramam bunu.
0: Burada kaldırabilecek misin peki? Yanında biz yokken.
1: Ben babayla bir kere vedalaştım hastanede. Bir daha yapamam bunu.
0: Ne zaman?
1: Beni eldiriyle götürüp akıl hastanesine yatırdığı zaman Gülben. Ben o zamandan beri hiç affetmedim onu. Ta ki bugün o kayığa binene kadar.
0: Sen yatmadın ki hiç akıl hastanesinde. Han yattı. Karıştırıyorsun galiba.
1: Annem öldükten sonra babam beni memlekete değil, akıl hastanesine götürdü, yatırdı. Ben hastaneleri sevmiyorum Gülben. Kötü şeyler oluyor orada. Bir giren bir daha aynı çıkamıyor orada.

0: Ama ben doğururken sen girdin. Elimi tuttun. Ablalık ettin bana. Şimdi yine yapsan abla. Hem bizim dördümüzün birbirimize ihtiyacı var. Yan yana olmaya ihtiyacımız var. Sen bizim en büyüğümüzsün, en güçlümüzsün.
1: Değilim Gülben. Değilim ben, en güçlü falan değilim. Ben de bugün babamın küçük kızıyım. Böyle hissetmeye hakkım yok mu benim de? Ne yapayım yani? Ben de abla olarak doğmadım. Ben de küçük bir çocuk oldum. Ben bugün babama daha birkaç saat önce kavuştum ilk defa.

0: Ama biliyor musun abla? Sen bugün orada, o ağacın altında, ona ablalık değil, annelik de değil, meleklik ettin. Senin sayende çalıştı kalbi. Eğer buna gücün yettiyse içeri girmeye de yeter.
1: Ben gerekirse burada saatlerce, günlerce beklerim. Hiç uyumam. Hiç sorun değil ama benden yalvarıyorum. O hastaneye girmemi istemeyin Gülben. Benden bunu yapmamı beklemeyin, ne olur. Yapamam.

Gülben. Baba belki verdiği sözü tutamayacak ama bize bir şey öğretebilmeyi çok isterdi eminim ki. Bunu yapabilmeyi çok isterdi, unutma bunu.

0: Abla, siz kayıktayken böyle dikkatini çeken bir şey olmadı mı hiç?
1: Olsaydı herhalde pikniğe devam etmezdik Han.
0: Ne bileyim, acaba kayıktayken baba kürek çekmekten yoruldu, nefes nefese kaldı. O yüzden mi oldu böyle?
1: Ne demek istiyorsun sen ya? Ne yani, bizim yüzümüzden mi oldu? Onu mu demeye çalışıyorsun?
0: Ben onu demeye çalışmıyorum abla. Anlamaya çalışıyorum sadece. 4 ay önce stent takıldı bu adama. Kalbi, damarları, her şeyi tertemizdi. Ne oldu da şimdi böyle oldu, anlamaya çalışıyorum.
1: Bilmiyorum Han. Belki mutluluğu kaldıramamıştır. Belki şaka yapıyordur. Ne bileyim, belki ilgi çekmeye çalışıyordur. Baba bu. Yani her zaman sağ gösterip sol vurmadı mı zaten? Han. Senle ben üçlü olmak zorundayız. Tamam mı? Bizim öyle yıkılma, yalpalama hakkımız yok. Zaten Neriman küçücük. Gülben de senle olsa, senle ben delilik kotamızı çoktan doldurduk. O yüzden dik durmak zorundayız.
0: Sen böyle mi dik duruyorsun abla? Hastaneden içeri adım atmadan mı?
1: Baba biliyor. İster burada olayım, ister içeride olayım, ister 100 kilometre ötede olayım, benim onu ne kadar çok sevdiğimi biliyor, tamam mı? Sen yokken ben vardım yanında.

Kurşun! Bu niye yememiş mamasını? Kurşun! Neredesin oğlum? Kız nerede bu? Kurşun!

0: O da seni çok seviyor. Belki Özler gelir hemen. Ha? Ay. Biz kurabiye yapalım mı ona? Ha? Gel. Gel yapalım. Gel.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.

hangi şarkıyı söylersek koronanın bulaşma hızı artıyormuş. Şarkılarla koronanın bağlantısı ne? Covid-19'un etkisi artık şarkıları da sıçradı. Bir orası kalmıştı zaten. Hangi şarkıları söyleyip söylemeyeceğimiz? Hangi şarkıda risk daha fazla görelim bakalım. İsveç'in Lund Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar şarkı söylediğimizde yayılan parçacık miktarını ve bunun Covid-19'un yayılması üzerindeki etkisini incelemiş. Ve bu araştırmaya göre içinde B ve P harfi bulunan şarkılar söylendiğinde daha çok damlacık yayılıyormuş. Araştırmacılar Happy Birthday şarkısının söylenmesinin diğer şarkılara oranla daha fazla parçacık yayılımına neden olduğunu ortaya koydu. Ekip adına açıklamalarda bulunan Mary Nelswett, özellikle ünsüzlerin söylenmesi çok büyük damlacıklar açığa çıkarıyor ve B ve P harfleri en büyük aerosol yayıcılar olarak öne çıkıyor dedi. Mizahın zekayla bir bağlantısı var mıdır? Şakadan anlayan insanlar daha mı zeki oluyor? Mizahın zekayla bağlantısı bilimsel olarak da bulundu. Viyana Tıp Fakültesi'nden 14 bilim adamının sonuçları Cognitive Prosciences dergisinde yayımlanan araştırmasına göre şakadan anlayan ve kara mizahtan hoşlanan kişilerin daha zeki olduğu ortaya çıktı. Araştırmada şakadan anlayan kişilerin ani anlam kaymasının çok çabuk farkına vardığını ya da normalde bir arada olmayan sıra dışı bağlamları bir araya getirebildiklerini gösterdi. Araştırma süresince 76'sı kadın, ortalama 33 yaş.

Yılında 156 katılımcıdan Yuli Stein'ın Black Book adlı çalışmasında yer alan kara mizah örneği 12 karikatürden aldıkları hazzı ve kavrayışlara puan vermeleri istendi. Bu derecelendirmeleri değerlendiren bilim adamları katılımcıları 3 farklı gruba ayırdı. Yapılan sözlü ve sözlü olmayan zeka düzeyi testlerinde karikatürleri en iyi kavrayan ve en fazla beğenen grubun en yüksek puanları aldığı gözlendi.

bırakıyor. İlk buluşma bazıları için kabus, bazıları içinse mutlu bir evliliğin başlangıcı olabiliyor. Peki nedir ilk buluşmanın sırrı? İnsanlara ilk buluşmada sizi pozitif etkileyecek 3 şey nedir diye sorulduğunda %50'si gülümseme, bakımlı olma ve konuşma tarzı cevabını veriyor. %10'u yine telefonuyla ilgilenmemesi, samimiyet ve sohbet yeteneği derken %20'si bakışların ahlaklı ve kendinden emin duruşunun önemli olduğunu vurguluyor. %20'si ise bakışların yanı sıra giyim tarzı ve iyi kokması dedi. Peki ilk buluşmada asla giyilmemesi gereken şeyler nelerdir? Daha doğrusu yapılan araştırmalarda karşı tarafta olumsuz izlenim bırakan şeyler neler? Kırışık olan her şey, açık ayakkabı ve çorap ikilisi, aşırı bol giysiler, ekstra çok kısa şort ya da uzun pantolon, beli veya ağ düşük pantolonlar, ekstra dar giysiler. Kahvaltı günün en önemli öğünü mü? Kahvaltıya dair tüm ezberler bozuluyor mu? Bugüne kadar yapılan araştırmalarda kahvaltı etmemenin obeziteyi tetikleyip metabolizmayı bozduğu yönündeydi. Oysa ABD ve İngiltere kaynaklı son araştırmalar kahvaltı hakkındaki yaygın kanıyı değiştirecek nitelikte. Buna göre kahvaltıyı atlamak obeziteyi tetiklemiyor, metabolizmayı etkilemiyor ve ciddi fiziksel bir soruna yol açmıyor. Alabama Üniversitesi'nde bilim insanları kilo vermek isteyen 300 gönüllüyü iki gruba ayırdı. İlk gruptakiler düzenli kahvaltı yaptı. Diğer gruptakiler ise kahvaltıyı atladı. 4 ay sonra gönüllülerden hiçbirinin kilo vermediği belirlendi. Başka bir araştırmada da 6 hafta boyunca kahvaltı yapan ve ilk öğünü atlayan iki gruptaki katılımcıların kilosu, kolesterol ve kan şekeri düzeyi incelendi. Bilim insanları kahvaltı yapanların sabah daha enerjik olması dışında iki grup arasında farka rastlamadı. Sanılanın aksine kahvaltıya atlayan katılımcıların öğle ve akşam aşırı derecede yemediği de vurgulandı. Dünyanın en zeki insanı olarak bilinen adamın ilginç hikayesi. IQ'su 250'nin üzerinde olan dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı William James Sidis, 9 ayda ilkokulu bitirip 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girmiştir. Aslen Rus olan William James Sidis, dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olarak biliniyor. Ancak Sidis'in çok farklı bir hikayesi var. 1 Nisan 1909 tarihinde doğan William James Sidis, 6 aylıkken alfabeyi öğrenir. 18 aylıkken New York Times gazetesini okumaya başlar ve 9 ayda ilkokulu bitirir. 2 yaşındayken Latince ve 3 yaşında Yunanca öğrenen Sidis, 4 yaşındayken ise anatomi üzerine çeşitli denemeler yazmaya başlar. 8 dil bilen, babası Harvard Üniversitesi'nde akademisyen, annesi ise doktor olan Sidis, 8 yaşına gelmeden Rusça, Fransızca, İbranice, Türkçe, Ermenice ve Almanca ile birlikte toplamda 8 dil öğrenir. Sidis ayrıca Wintergut adını verdiği bir dil de geliştirir. 11 yaşında Harvard tecrübesi ilkokulu bitirdikten sonra Harvard Üniversitesi'nin bir öğrencisi olmak için başvuruda bulunup yazılı sınavları başarıyla geçmiştir. Duygusal olarak yeterli olmadığından Harvard'a kabul edilmeyen Sidis yılmayıp 11 yaşında kendini Harvard Üniversitesi'ne kabul ettirmeyi başarmıştır. 16 yaşında Hukuk Fakültesi Harvard Üniversitesi'ne girdiği yıl okuldaki profesörlere ders verdiği söylenen Deha, 16 yaşında Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlar. Tüm bunları yaşadıktan sonra bıkkınlık psikolojisine düşen Sidis, her şeyden uzaklaşmış ve sıradan bir insan gibi hayatını sürdürmüştür. 1944 yılında 35 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Picasso'nun en ünlü tablosu Guernica'nın öyküsü. Bu tabloyu Picasso için bile özel kılan neydi? Pablo Picasso, Fransa'da yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, şair ve oyun yazarı. Kısacası 20. yüzyılda sanata dair ne varsa iz bırakmış en iyi bilinen isimlerdendir. Yaptığı birçok olağanüstü resmin yanında Guernica tablosunun ise ayrı bir hikayesi vardır. İspanya İç Savaşı'nın anlatıldığı bu tablo, politikanın ve savaşın resimle aktarılmıştır.

Kırılmasının en şahane örneğidir. Savaşın kaosunu, dehşetini, hüznünü tüm çıplaklığıyla yansıtırken her bakışta farklı bir şekilde insanı derinden vurmayı başarır. Ve ilk bakışta şiddeti çağrıştıran figürler olsa da Guernica tablosunun özelliği tüm dünyada barışın simgesi olmasıdır. Bu tabloyla alakalı birçok anekdot anlatılır. Örneğin bir gün bir Alman askeri Picasso'ya sorar. Bunu siz mi yaptınız sorusuna Picasso'nun cevabı hayır, siz yaptınız olmuştur. Şu tabloya siz de dikkatlice bir bakın. Kabaca garip yaratıklar görüyorsunuz değil mi? Bu resimden ya da sanattan anlamadığınızı göstermez. Picasso da şöyle der zaten. Beni yalnızca resimlerimdeki şeylerin ne oldukları ilgilendiriyor, ne anlama geldikleri değil. Eğer benim tablolarımdaki belirli şeylerden belirli bir anlam çıkarılırsa bu tamamıyla rastlantıdır. Yoksa benim bu anlamı iletmek gibi bir çabam olmadı. Ne anladıysanız odur yani. Siz ne anlam çıkartıyorsanız.

0: Evet, çok
1: geldim.
0: Güzelmiş gerçekten.
2: Ne bu?
0: Zaten şöyle bir durum var.
3: Carl. Martin. Bay Hale, onu duydum. Çocukken Time'in kapağını saklamıştım. New York'u inşa eden adam. Bu işe girmemin sebebi sizsiniz.
4: Lütfen, buyurun. Ayrıca şehir merkezi projenin için yaptığın anlaşmadan dolayı da kutlarım.
3: Teşekkür ederim. Haberin henüz duyulmadığını sanıyordum.
4: 200 milyon dolarlık bir anlaşmanın duyulmaması çok zor. Belediye meclisi üyesi Clark'a epey çalışmışsın.
3: Birkaç kez biftekli akşam yemeği o kadar.
4: Biftekten bahsetmiyorum ben.
3: Bak Martin.
4: Hale grubuna harabe dedin.
3: Tam olarak öyle dediğimi sanmıyorum.
5: Hayır, tam olarak şöyle dedin. İhtiyarın vadesi artık doldu. En azından belediye meclisi üyesi böyle hatırlıyor.
3: Anlaşmayı siz alıyorsunuz.
5: Anlaşma falan istemiyorum. 200 milyon doların tepede olmak anlamına geldiğini mi sanıyorsun? İstediğim sana bir ders vermek. Yaşlı bir adamdan ve ücretsiz.
4: Simon ve Colin'la konuştuk. O ikisinin senin yönetim kurulundaki 7 koltukta kontrolü var.
3: Onlar beni destekliyor.
5: Tecrübeden gelen bilgeliğe sahip birine ihtiyaç olduğunu anladılar.
4: Ayrıca bundan tam 30 yıl önce Clark'ın kampanyasının para akışının Bay Hale tarafından sağlandığını hatırlayabilecek
5: İroniyi
4: birine.
5: İroniyi anlamaya çalışın Bay Baldwin. Bu işe girmenin nedeninin ben olduğumu söylüyordun ya. Şimdi de bu işi bırakmanın nedeni benim.
3: Seni aşağılık herif. Bir seneyi öleceksin, sonra seni kim takacak ki?
5: Yanılıyor. 6 aylık ömrüm bile kalmadı. Kanser sıçradı. Karaciğer ve akciğerime. Onkoloğum bu sabah düşkünler evinden bahsediyordu.
4: Üzgünüm.
5: Üzülme. Judith'le yaşadığınız çocuk kaybetme olayı, trajedi oydu işte. İhtiyar bir adamın ölmesine şöyle denmeli, hayat işte.
4: Claire'e bahsettin mi?
5: Fırsat olmadı daha doğrusu. Telefonlarıma dönmüyorum.
4: Lanet olsun Damien, eğer bilseydin.
5: Kızgın olmak için her türlü sebebi var. Oo, fıstıklar.
4: Şimdi geri yollatırım, merak etme.
5: Kanser.

0: Sar beni çiğ çiğ yiyor. Benim derdim de alerji. Evet, sipariş mi versem? Reçelli fıstık ezmesi falan.
1: Hayır, hayır olmaz.
0: Yetmişlerde bunların hepsini yıkıp apartmanlar yapmak istemiştim.
1: Peki ya şimdi?
0: Denesem de yapamam. Belediye başkanı abide olarak ilan etti. Martin, deri değiştirme diye bir şey duymuş muydun?
1: Deri değiştirme? Yılan gibi mi yani?
0: Önemsiz bir şey, boş ver. Hakkında bir yazı okumuştum da.

0: Merhaba, Claire'i aradınız. Lütfen mesaj bırakın.
1: Phoenix Biyojenik. Sana yardım edebilirler. Benden önce kaç kişiye yapıldı?
2: Bir düzineden az. Deri değişimi özel bir uğraş.
1: Pahalı demek istiyorsunuz yani Doktor Albright.
2: Tüm müşterilerimiz varlıklıdır ancak zenginliklerine göre seçilmezler. Biz ağır toplara hitap ederiz. Ölümleri hepimiz için sıkıntı yaratacak kişilere. Basitçe anlatacak olursam insanlığın en iyi beyinlerine tam potansiyellerine ulaşmaları için daha fazla zaman sunarız. Düşünsenize evleriniz, yatınız, jetiniz. Hepsi dünyanın en iyi zanaatkarları tarafından özel olarak yapıldı. Yeni vücudunuz da öyle olacak. Mükemmellik için genetik olarak tasarlandı, olgunluğa erişmesi için saklandı. Her şey sizin için insan olma tecrübesinin en iyi halini sunmak için tasarlandı. Refleks.
1: Canlı mı bu?
2: Sadece temel duyuları canlı. Bir yığın organik doku. Ama şu anda boş bir beden.
1: Gerçekten dediğinizi yapabiliyorsanız neden bununla yetiniyorsunuz? Bu gizlilik neden gerekli?
2: Yanlış soruyu soruyorsunuz.
1: Oo, doğru soru ne peki?
2: Sıfırdan bir imparatorluk kurdunuz. Sıfırdan bir şey yapmak için her gün her gün çalıştınız. Şimdi dünyadan göçüp giderken insanlar yaptığınız tüm işlerin mirasınız olduğunu söyleyecek. Yapılarınızın sizi ölümsüz kıldığında ısrar edecekler.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Ölümsüz olduğunu mu düşünüyorsun?

0: Desteğiniz için teşekkürler.
1: Ona da ilan verelim.
2: Sence iyi bir fikir mi?
3: Buyurun efendim, ilan ister misiniz?
4: Unutmayın, toplantıdaki herkese saygılı olmasını istiyoruz. İnsanları kazanmaya çalışıyoruz.
5: Desteğinizi bekliyoruz.
4: Baba?
6: Beni tanıtmayacak mısın? Böyle geldiğim için kusuruma bakma, seni bulabileceğimi bildiğim tek yer burası.
4: Tam da işin ortasındaydım.
6: Seninle Mason'in yerine giderim, meyveli dondurmalarını çok severdin.
4: Evet, 8 yaşındayken. Bir sorun mu var? İyi görünmüyorsun.
6: İyiyim. Şimdi lütfen benimle gel.
4: Bak şu an pek uygun değilim, tamam mı? Belki sonra buluşabiliriz.
6: Sonra olmaz. Devrim bekleyebilir Claire.
4: Anlamıyorum seni. Aylar geçiyor, hatta yıllar. Burada işteyim baba.
6: Bu iş değil. Sızlanıp duran bir avuç çocuk sadece. Bak, tekrar aynı şeyi yaşamaya gelmedim. İşleri düzeltmek istediğim için geldim.
4: Ne demek istiyorsun?
6: Paranın az geldiğini biliyorum.
4: Ama
6: sadece
4: nasıl...
6: al.
4: Ama bazen çok çıkarcı bir pislik olabiliyorsun.
6: Aptallık etmekler, çaba gösteriyorum.
4: Hayır efendim, hep yaptığın şeyi yapıyorsun. Kendine uyan vakitte gelip çek defterinin her sorunu çözmesini bekliyorsun. Öyle bir şey yok.

0: Olmayacak.
1: Geçen yıl da aynı sorunu yaşadık. Tek çözüm bu.
0: Bu yıl sorun yok. Aradaki fark o.
2: Nörolojik deri
1: Burada nasıl
2: değişimi,
1: açıklayacaksın?
2: Dr. Francis
0: O benim
2: Johnson.
0: işim değil. Bizden çözüm bekliyorlar.
3: Yaşlı ve hastalıklı kişilerin hapishanelerini döküp atabilecekleri bir gelecekten bahsediyorum. Bu gelecekte sağlıklı bir beyin olacak şeyler göçüp giden bir bedenin kaderiyle belirlenmeyecek.
1: Tamam.
0: Aman Tanrım.

0: Albright.
1: Kendimi ölümsüz gibi hissetmiyorum.
0: Bunu yaparsak geri dönüşü olmayacak. Eski hayatınız tarih olacak. Geçmişinizden birini görünce geçip gideceksiniz. Dediğim anlaşıldı mı Bay Hale?
1: Senin de benim de şartlarımız var. Süreç tamamlanınca paranı alacaksın. Ölüyorum ama aptal değilim.
0: İşlerinizi ayarlayıp salı günü New Orleans'a gelin. Halka öldüğünüz açıklanmalı Bay Hale. Commander'da öğle yemeğin hindiba kahvesini öneririm.
2: Martin ve Judy'nin ev telefonunu aradınız. Lütfen mesaj bırakın.
1: Çiftlikten rahatsız ettiğim için kusura bakma. New Orleans'ta öğle yemeği yiyeceğim. Bana katılır mısın?

0: maçın favorisi olarak gösteriliyorlar ve bunun nedeni de New Orleans'ın ev sahipliği avantajına sahip olması.
1: Kalacak mısın? George kalmanı istiyor.
2: Hale olmadan Hale grubu. Hayır. Teşekkür ederim. Judy zamanının çoğunu çiftlikteki sahilde geçiriyor. Sanırım benim de tazminatımı alıp ona katılma zamanım geldi. Keşke gelip yeni yeri görebilsen. Yardımcılar işi bırakmaktan vazgeçerse sonunda misafir ağırlayabileceğiz. Damien, iyi misin sen de? Damien, sorun nedir?
3: Ben?
2: Ne? Ne oldu? Ambulans çağırın. Damien. Damien. Alerji aşının yanında mı? Yanında mı söyle. Nefes alamıyor.
4: Yaklaşık 5 dakika oradayız.
5: Bay Hale. Bay Hale. İyi haber. Anafilaktik şoka girmeyeceksiniz. Size öyle geliyor sadece. Kötü haberse... Yaklaşık 20 dakika içinde Tulane Hastanesi'ne ölmüş olarak giriş yapmalısınız.
6: Lütfen ağzınızı açın. Tüm dolgularınız çıkarıldı mı?
7: Ne?
6: Tüm metal dolgularınız alındı mı efendim?
8: Makine dev bir mıknatıs gibi. Her türlü metal süreci sekteye uğratacaktır. Bir şey unutmadığınızı eminsiniz değil mi? Güzel.

0: onu.
1: Kalbinizi durduracak bir şey. Kalbinizi durduracak.

0: İşe yaramadı. İşe yaramadı.
1: Adınız nedir?
0: İşe yaramadı. İşe yaramadı.
1: Adınız nedir?
0: Demeyin. Demeyin.

0: birkaç gün alacak ama zamanla kolaylaşıyor.
1: Yeni bir vücut kokusu var.

0: Damien?
1: Efendim?
0: İyi misin?
1: Evet.
0: Ölümün bazı yan etkileri vardır. Bak, işte ölüm haberin.
1: Damien yani 68 yaşında hayatını kaybetti.
0: Eğer bir önemi varsa birkaç ay içinde haberde düzenlemeler yapabiliriz. Ama şu anda mümkünse biraz dinlen. Yarın okulunun ilk günü.

0: Nasılsın bakalım?
1: Mükemmel. El becerim küçük bir çocuğunki gibi. 250 milyon dolarımı iyi harcamışım.
0: Espri kabiliyeti demek. Güzel. Oldukça önemli. Umutsuzluk duygunu dağıtmaya yardımcı olur.
1: Bu yüzden mi sadece plastik bıçak kullanabiliyorum?
0: İntihar etme düşüncesi sık görülen bir şey. Aklın uzaylı olarak gördüğü bir bedende yaşamak büyük baskı oluşturur. Bunu anlıyorum.
1: Bu ne peki? Sakinleştirici mi?
0: Hayır, pek sayılmaz, öyle değil. Bana bahsettiğin kaymalar var ya, beyninizin yeni sinirsel yapısına uyum sağlamasından dolayı ilk yıl içinde ara sıra ufak halüsinasyonlar görmeyi bekleyebilirsin.
1: Tanrım.
0: Endişelenecek hiçbir şey yok. Herhangi bir organ naklinden sonra vücudun organı reddetmemesi için alınan bir...
1: Reddetme durumunda ne olur peki?
0: Migren, mide bulantısı, yön duygusu kaybı ve sonra da ölüm.
1: Aa. Hepsi bu kadar.
0: Gereksiz bir varsayım. Şimdilik günde bir hap.
1: Tamamdır. 20 Eylül 1980'de Phoenix, Arizona'da doğdum. Annem, babam ve ablam bir trafik kazasında öldüler. 10 yaşındayken annem, babam ve ablam bir araba kazasında öldüler. Mutfağa girip bir kutu çikolatalı dondurma yediğim için karnım ağrıdığından evde kalmıştım. 20 Eylül 1980'de doğdum. 20 Eylül 1980'de doğdum. 20 Eylül 1980'de Phoenix, Arizona'da doğdum. Annem, babam ve ablam bir trafik kazasında öldüler. Mutfağa girip bir kutu çikolatalı dondurma yediğim için karnım ağrıdığından evde kalmıştım. O zamandan beri çikolata yemedim. Beni Chicago'da amcam Frank yetiştirdi. Northwestern Üniversitesi'ne gittim ve bilgisayar bilimi bölümünden mezun oldum. Edward Kidner.

0: Bu ne?
1: Bu bir mezuniyet hediyesi. Taşınma işlerin bitene kadar bir süre burada yaşayacaksın. Senin için bir ev ve araba ayarlayıp kenara ayırdığın parayı yeni banka hesabına koyduk.
0: Backup yok sanki.
1: 7 tane. Haftalık görüşmelerimizde yenilerini vereceğim.
0: Hayır. Anlaşmada herhangi bir bağlılık kuralı yok.
1: Kusura bakma, rahatsız edici bir durum olduğunu biliyorum ama bu süreçten geçen çok az kişi olduğundan hastalarımızdan her biri aynı zamanda bizim için bir ders. Geçici bir durum.
0: Seninle nasıl iletişime geçeceğim peki?
1: Geçmeyeceksin, ben sana geleceğim. Belli sebeplerden dolayı gizliliğim oldukça önemli.
0: Öyle diyorsan.
1: Son bir şey daha. Birkaç ay içinde nereye taşınmak istediğini konuşabiliriz. Tamam mı? Ama bu arada sadece rahatlayıp keyfine bak lütfen. Yaşını düşününce bunu hak ediyorsun.

0: Hadi bakalım. Bu tarafa.
1: Evet dostum.
2: Evet
1: dostum.
2: Aynen öyle.
1: Hadi hadi
2: i̇şte
1: hadi.
2: Böyle.
1: Hadi
2: evet, işte bu. Hadi böyle. Hadi, devam işte. Öyle.
1: Hadi hadi hadi.
2: Çok iyi.
1: Hadi.
2: Hop. Bu tarafa bu hadi. Tarafa. Hadi dostum bu tarafa.
1: Hadi
2: çabuk.
1: Hadi
2: hadi. Çok
1: hadi,
2: iyi.
1: Hadi.
2: Evet.
1: İşte bu.

0: Baksana NBA. Etrafta oyuncu avcıları mı var?
1: Hayır. Kazanmayı severim. Hmm.
0: Oyuna dönersen hayal kırıklığına uğrayacaksın. Buralardan değilsin değil mi?
1: Nereden bildin? Yerliler geleneği mi tercih ediyor?
0: Bunu beğendim, komikti. Burada canına okunacak ama. Ben Anton.
1: Edward. Bileğin nasıl?
0: Benim çocuklar benden çok asist yapıyor.
1: Çocuğun mu var?
0: Evet dostum. Sana güzelliklerimi göstereyim. Bak, büyük olan. Daha yeni 7 yaşına girdi.
1: Ha, o yaşta tatlı oluyorlar. Pençeleri ve sivri dişleri çıkmadan önce.
0: Senin hikayen nedir Edi?
1: Nasıl yani?
0: Anlarsın, şehre biraz heyecan yaşayıp kızlarla mı takılacaksın?
1: Hayır. Buradan 2 blok ötede bir ev kiraladım.
0: Ciddi misin? Ben de tam köşede oturuyorum.
1: Öyle mi? Vay canına.
0: Evet, benim yolum buraya kadar.
1: Anton, tanıştığımıza memnun oldum.
0: Ben de. Seni dışarı çıkarayım. Mahalleye hoş geldin diyelim ha?
1: Sağ ol ama evde çocukların var.
0: Evet ama anneleriyle yaşıyorlar. Haydi bir kez ben alıyorum. Bu işler böyle. Hadi yalnız...
1: Hayır, tercih etmem.
2: Anlaştık. Harika.
3: Hayır, inanamıyorum. Hadi ama yapma bunu. Bırak da girelim. Lütfen. Sadece içeri girmek istiyoruz.
4: Bilmiyorum.
5: Dostum bizi de alacak mısın içeri?
3: Fena değil. Ne giyiyor bu?
4: Öyle mi?
6: Ciddi misin?
3: Vay canına.
5: Kardeşin ne gelecek mi?
3: Sırada mısınız? Teşekkür Buyurun. Ederim.
4: Buyurun. Ben bence.
3: Evet. Ölçer geldi. Gelecek sanırım.
0: Harika bir adam. Gerçekten.
3: Ne?
0: Merhaba Edi. Nasılsın?
1: Merhaba. Ben Edward.
3: Merhaba.
0: Lia ile tanış.
1: Lia demek. Memnun oldum. Nasılsın?
0: Bu da Andrea.
3: Memnun oldum.
1: Andrea memnun oldum. Nasılsın? Arkadaş konusunda çok zevkliymişsin.
0: Çok teşekkür ederim. Ne hakkında konuşuyorduk? Basket oynamak dışında ne yaptığını soruyorlardı.
1: Hiçbir şey. Emekli oldum.
3: Hmm. Kaç yaşındasın?
1: 20 Eylül 1980'de Phoenix, Arizona'da doğdum.
3: Çok detaycısın.
1: Evet, bayağı çok detaycıyım. Aslında bir şirket kurdum ve sonra sattım. Önemli bir şey değil. İçeride bedava bir şey mi dağıtıyorlar? Bu sıra ne böyle?
3: Bu şarkıya bayılıyorum.
1: Bu şarkıya ben de bayılırım. Bu kadın inanılmaz biri. Erkek söylüyor değil mi?
3: Evet.

0: Alo.
1: Alo Claire.
0: Evet, ben Claire. Alo. Kimsiniz?

0: Babacığın eve gelmesini seviyor musun?
1: Ben de öyle.
0: Şşşt, uyar.
2: 16. tim saldırıya uğradık ya.

0: Küçük bir kız gördüm. En fazla 5-6 yaşlarında. Ve bir şekilde bu kadının kızı olduğunu biliyordum. Bir sorun var. Kız hasta. Ona yardım etmemi bekliyor.
1: İlacını almayı unuttuğunu söylemiştin, doğru mu?
0: Bir defa. Sadece bir defa, evet.
1: Halüsinasyonun bu denli yoğun olmasının nedeni o işte.
0: Hayır, bu halüsinasyon değildi. Kızı tanıyordum.
1: Evet, kendi kızınla ilgili çözümlenmemiş duygularından dolayı böyle gibi gelebilir ancak tecrübe ettiğin şey sadece gerçek hislerinin tetiklediği bir anı zinciri. Örneğin üstünde bal kabağı çizilmiş bir su deposu bulunan bölge. Muhtemelen çocukken gittiğim bir yer. O Latin kadında eminim unuttuğun biri
0: Latin
1: olabilir.
0: olduğundan bahsetmemiştim.
1: Hı?
0: Kadının Latin olduğundan hiç bahsetmedim.
1: Hı. İşte.
0: Ne bu?
1: Hawaii. Manzara değişimi. Evet, ne yazık ki seni buraya çok uzun süre tıktım ve bunun için de üzgünüm. Ama gittiğin hafta için ilaç dozunu iki katına çıkartmayı düşünüyorum. Almayı unutmazsan seni temin ederim ki bu yaşadıkların yakında geride kalacak. Tamam mı?
0: Tamam. Bal kabağı. Bal kabağı ve su deposu.

0: St. Louis, Missouri, Brighton.
1: Yüce Tanrım, verdiğin büyük umut ve teselli için minnettarız. Tanrı'nın oğlunun ve kutsal ruhun adıyla...

0: Böyle gelin lütfen. Gelin. Lütfen böyle gelin.
1: Geçebilirsiniz. Merhaba.
2: Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Planlarım değişti. San Luis'e bir sonraki uçak ne zaman?
2: San Luis.
3: Brighton şehir sınırı.
4: Varış yeri 180 metre ileride solda. Varış yeri 90 metre ileride solda.

0: Onu hemen bırak ve defol. Sigorta parası arıyorsan bulamayacaksın.
1: Paranızı istemiyorum. Tamam. Şimdi arkamı döneceğim.
0: Lütfen kıpırdama.
1: Lütfen derin bir nefes al. Şimdi arkamı döneceğim, tamam mı? Lütfen rahatlamaya çalış. Parmağını tetikten çek, tamam mı?
0: Sen misin?
1: Lütfen parmağını tetikten çek. Sorun yok. Sorun yok. Hey.
0: Aman Tanrım.
1: Nefes
0: aman
1: almaya çalış. Derin bir nefes al.
0: Nasıl olur?
1: Üzgünüm. Dedim ki sizi anlamıyorum. Nefes almaya çalış. Sorun yok. Nefes almaya çalış, tamam mı?
0: Bak, lütfen. Aman Tanrım.
1: Sorun yok. Sorun yok. Her şey yolunda.
0: Sensin,
1: tamam.
0: Sen bu nasıl olur?
1: Bilmiyorum.
0: Aman bak. Tanrım. Aman Tanrım.
1: Birini mi bekliyordun? Eve birini mi geldin?
0: Hayır,
1: yanında birini getirdin
0: hayır.
1: Mi?
0: Hayır. Hayır, ne
1: emin
0: oldu?
1: Emin misin? Birini mi bekliyordun?
0: Hayır. Yanında
2: bir
0: var mıydı?
2: Bay Kenner.
0: Ama ne
1: tamam,
0: oldu?
1: Pekala. Şşş, sessiz ol.
0: Bekle Mark.
1: Sessiz ol.
2: Bay Kenner. Bay Kenner. Lütfen kapıyı açın. Bay Kenner. Kapıyı açar mısınız lütfen?
1: Oh.
2: Bay Kenner, lütfen silahı indirin, tamam mı? Sadece yardımcı olmaya geldim.
1: Hayır.
3: Çekilin yüzünden.
2: Sakin olun. Sakin olun. Sadece sakin olun.

0: Eddie.
1: Hey, sorun yok dostum. Bırak onu.
2: Albright için mi çalışıyorsun?
1: Hala senin dostunum. Albright ve ben senin için en iyi olanı istiyoruz.
2: Bu kadın kocasının öldüğünü sanıyor. Bana bedenimin laboratuvarda öğretildiğini söylemişlerdi.
1: Neden oturmuyoruz? Lütfen. Bunu kendi seçti. Çocuğunun hayatını kurtarmasının tek yoluydu.
2: Onlara para mı verdiniz?
1: Hadi ama dostum, sigorta bir şey yapmadı. Biz de işleri yoluna koyduk. Kızı sağlığına kavuşturmanın tek yoluydu bu. Buraya gelmemeliydin Eddie. Bu seni ilgilendirmez.
2: İlgilendirmezmiş. Bu adamın hayatını almışsınız.
1: Kimse bir şey almadı. Sen bir iş adamısın değil mi? Bunu anlayabilirsin. Çocuk en az senin sayende yaşıyor.
2: Bu saçmalık. Ben o adama bir çek yazabilirdim.
1: Öyle mi? Peki yazar mıydın? Eddie, anlıyorum, hayal kırıklığına uğradın. Yeni bir araba aldın ama onunla sadece birkaç tur atmışsın gibi.
2: Nasıl böyle hiçbir şey olmamış gibi konuşabiliyorsun? Birkaç tur atmakmış.
1: Dinle. Doktor diyor ki her hasta program için önemli.
2: Evet tabii. Adi herif.
1: Biz olmazsak sen yoksun. Başına buyruk hareket ettin.
2: Gerçekten buna inanıyor musun Anton?
1: Seni uyarmıştım.
2: Eskiden nasıldım biliyor musun?
1: Kazanmayı seviyorsun. Hayal kırıklığına uğrayacaksın. Dışarıda bir araç var, ona binmeni öneririm.
2: Yakaladın.
1: O senin sorunun değil. Kaza gibi görünecek. İyi misin?
2: İlacımı almam gerek. Sakin ol, sadece tuvalete gideceğim.

0: Hey, Gary.
1: Tanrım. Tanrım.
2: Hayır. Silahı indir. İndir onu. İndir.
1: Vurdu
2: indir.
1: Beni.
2: Doktor onu canlı istiyor, tamam mı? Ön tarafa git.
3: Sen öne git.
2: Hey Eddie. Eddie sana zarar vermeyeceğim. Eddie. Ateş etme dostum. Eddie silahımı indiriyorum. Sana zarar vermeye çalışmıyorum. İçeri geleceğim. İçeri geliyorum. Sadece ben. Ellerimi göstereceğim, tamam mı? Topuza dokunuyorum. Bak, bak. Ateş etme. Eddie. Gördün mü bak? Bunu yapmana gerek yoktu. Aynı ekiptendik biz.

0: Vur onu! Hayır, hayır, bana ver! Yak o herifi!
1: Hey, hey, uyan, uyan, uyanmalısın.

yakacağız. Yak onları.

0: Ah. Ah. Ah, Tanrım.
1: Mark biraz durur musun? Bekle. Mark dur biraz lütfen.
2: Madeline şu an olmaz.
1: Madeline mi? Maddie'ye ne oldu?
2: İyi hissetmiyorum, durmamalıyız.
1: Mark sen ölmüştün, bana boğulduğunu söylediler. Ne oldu? Mark polisi aramalıyız.
2: Hayır hayır, polis olmaz. Dinle. Ena için bir anlaşma yaptım. Ortadan kaybolmak da bunun bir parçasıydı.
1: Neden?
2: Para karşılığında bazı şeyleri yapmayı kabul ettim. Sadece öyle bir adamın paçasını sıyırabileceği şeyler. Tamam mı? Gitmeliyiz.
1: Ne?
2: Hadi acele et.
1: Hayır. Seni aşağılık herif. Bunu dur, nasıl dur, yaparsın? Lütfen. Hayır öldüğünü sandın. Hey,
2: Madeline. Hey. O seçimi yapmak zorunda kalmanı istemedim. En azından istemediğimi sanıyorum. Kocan ve kızın arasında bir seçim yapmanı yani. Tamam mı?
1: Tanrım. Ah diğeri. Öldüğünü sandım. Tanrım. Ena.
2: Ne oldu?
1: Ena okulda Mark. Mark.

0: Gece yaşlarında.
1: Hadi yapabilirsin canım.
0: Dilettin mi Cem?
2: Babamın bana yüzmeyi öğretmesini diledim.
3: Söylememen gerekirdi. Artık gerçekleşmeyecek.
0: Hey, bu yaptığın hiç hoş değil.

0: lanet olsun.
1: Baban ölmemiş.
2: Babacığım, biliyordum. Annem her gece ağlıyordu ve ona endişelenmemesini söyledim. Ona geri döneceğini söyledim. Seni seviyorum babacığım.
0: Ben de seni seviyorum tatlım. Tamam hadi. Gitme vakti. Hadi bakalım.

0: Baba, saçımı beğendin
1: hey,
0: mi?
1: Hey, buraya gel ve ağzındakini tükür. Ağzın doluyken konuşulmaz.
0: Babacığım.
2: Ne? Efendim tatlım, evet.
0: Saçımı beğendin mi?
2: Ne?
0: Saçımı beğendin mi? Uzadı da.
2: Çok çok güzel olmuş.
1: Tamam, git yatmaya hazırla. Bu güzel kıyafetler nereden çıktı? Bu ne?
2: Onun hafızasını sildirdiler. Bak, yarın sabah sen ve Ena'yı bırakabileceğin bir yer var mı? Bir arkadaşın evi falan.
1: Seni gözümün önünden ayırır mıyım hiç? Mark, ne arıyorsun?
2: Lanet olsun.
1: Mark!
2: Özür dilerim.
1: Zorunlu ne olduğunu...
2: Temiz hava almam lazım, o kadar. Deri değişimi. Nörolojik deri değişimi. Hadi. Transhümanizmin babası. Bu adam. Tanınmış nörolog Halk Kütüphanesi'nde öyle bulundu.
3: Yaşlı ve hastalıklı kişilerin hapishanelerini döküp atabilecekleri bir gelecekten bahsediyorum. Bu gelecekte sağlıklı bir zihnin kaderi...
2: Aşağılık herif. Kendinde denedim.
3: Sorusu olan.
4: Profesör Jensen, sizce yaşlı insanlar gerçekten...
1: Sakin ol Mark. Canım, babacığa şaka der misin? Bugün Enan bana ne dediğini söyledi mi sana?
5: Tanıştığıma memnun oldum Bay Whitwell.
6: Merhaba Mark. Uzan
1: Mark,
6: lütfen. Uyan. Rahat mısın?
1: Mark. Uyan. Uyan. Hey, tamam.
2: İyiyim ben.
1: Yere düştün.
2: Biliyorum, iyiyim.
1: Doktor ister misin?
2: Hayır. Hayır. Geçti, tamam, geçti.
1: Ne geçti?
2: Hiçbir şey.
1: Mark, lütfen anlat bana. Neler oluyor, söyler misin?
2: Üzgünüm. Çok üzgünüm. Bana güvenmek için bir nedenin yok ama şu anda güvenmek zorundasın. Tamam mı?
1: Ama... Nereye gidiyoruz?

0: Tabii ki hayır. Neden sordun?
1: O zaman neden doktora gidiyoruz? Yine benim için mi?
0: Of. Hayır tatlım, senin için değil. Aslında doktorun karısını görmeye gidiyoruz. Babanın onunla konuşmalı. Sen iyi misin? Hadi uyumaya devam et, olur mu?
1: Tamam.

0: Bayan Johnson sizi bekliyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Üst katta.
1: Merhaba Bayan Johnson.
2: Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Rahatsız ettiğim için özür dilerim.
2: Hayır, buyurun lütfen.
1: Eşinizin bir öğrencisiyim.
2: Ah, buyurun. Öğrencisiniz demek.
1: Öyleydim, evet.
2: Ah, öğrenci demek.
1: Şey, Bayan Johnson, ben... kocanızın araştırmasına bakabilir miyim diye merak etmiştim de... araştırması hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyorum.
2: Çok güzel, çok güzel. Takip et. Takip et. Çünkü onlara aynen böyle dedim. Takip edin. Takip edin. Ama üniversite sanki o hiç var olmamış gibi davrandı. Onlar araştırmalarını kolilere yerleştirdi.
1: Koli mi? Araştırmalarını kolilere koyup bir yere mi sakladılar? Yani onlara ulaşabilmemin bir yolu var mı acaba?
2: Francis size nasıl tanıştığımızı anlattı mı?
1: Hayır.
2: Çok romantik biriydi. Sen bir de diğeri, ikiniz de çok yakışıklısınız. O da başka bir öğrenciydi. Sanırım şimdi o da doktor. Her çarşamba gelip en sevdiğim karamelli şekerlerden getirir. Adı da Albright. Belki biraz
1: Bayan Johnson,
2: daha...
1: Bayan Johnson, bana bakın lütfen. Albright'ı nerede bulabileceğimi biliyor musunuz?
2: Hayır.
1: Düşünün lütfen.
2: Hayır, hayır tabii ki bilmiyorum. Ama onun numarası telefonun hemen yanında.
3: Willis.
4: Eşimin bir öğrencisi sizinle tanışmak istiyor.
3: Pekala Phyllis, hemen geliyorum.

0: Ben geldim canım. Bütün
1: kapıyı
0: bunlar...
1: kapat.
0: Ona zarar verdin mi?
1: Eşine mi? Hayır. Bir şey yok. Şimdi kapıyı kapat. Gerekli miktarda hapa ihtiyacım var.
0: Buraya gelmemeliydin.
1: Bana yalan söylememeliydin.
0: Oysa sana istediğini vermiştim.
1: Hiçbir zaman başka birinin acı çekmesini istemedim.
0: Çekilen
1: bu
0: acıyı hafifletmeye çalışıyorum. Sırf bedenleri yeterince güçlü olmadığı için bu dünyanın kaybettiği onca parlak beyni düşün. Edison, Einstein, Steve Jobs. Bu gezegende 50 yıl daha kalsalardı neleri başarabilirlerdi? Eşim. Eşim inanılmaz derecede kibar ve nazik birisiydi. Hala benim yanımda olabilirdi. Ama Alzheimer yüzünden ondan geriye bir şey kalmadı.
1: Hepsi bu mu? Bahane olarak bu saçmalığı mı seçtin? Cinayet işleminin haklı sebebi bu mu?
0: Sen hapları almayı nasıl haklı görüyorsun? Hı? Sence haplar ne işe yarıyor? Bilmiyor musun? Eğer ilaç almayı bırakırsan...

0: beynin bir tür boşluğa girecek. Madeline kocasına yeniden kavuşabilir. Ama böyle devam edip zorlarsan, aldığın her dozdaki ilaç Mark'ı biraz daha silecek. İçgüdülerini, askeri eğitimlerini. Birkaç yıl sonra hepsi kaybolacak. Hiçbir zaman doğru soruyu sormadın Damien. Şimdi cevaplar aldığına göre ne yapmak istiyorsun?
1: Laboratuvara gidelim.
2: Daha önce de söylemiştim.
3: Merhaba baba. Ağır ol bakalım.
0: Şşt, burada olmaz, yavaş. Onu arabaya götür. Bayan Jensen'le konuşmam gerek.
3: Ağır ol dostum.

0: Yürü hadi.
1: Onun burada ne işi var?
0: Bagajı aç.
2: Mark, her şey yolunda.

0: bırak dedim. Bırak onu.
1: Lanet olsun Eddie.
2: Anton.
1: İlk defa yaptırdığımda kolyemde çizik olmuştu.
2: Bu iş haftalar sürüyor.
1: En zoru ilki olur. Birkaç deri değişiminden sonra anında ayaklanırsın.
2: İlaçlar. İlaçlarını bana
1: ver. Ona daha söylememişsin.
2: Kes sesini.
1: Kocana neden sormuyorsun?
2: Kes sesini.
1: Kızınızın doğum gününün ne zaman olduğunu ve siz iki aydır...
0: Ne demek istiyordun? Mark neler oluyor?
2: Gidelim.

0: İn arabadan. Sen bekle canım, olur mu? Anneyle babanın konuşması gerek.
1: Tamam.
0: Pekala. Ena'nın doğum günü ne zaman? Cevap verecek misin? Evlendiğimiz otel. Hiçbir şey mi?
2: Bak, şimdi söyleyeceğim şey sana pek mantıklı gelmeyecektir. Ben hastaydım. Hasta bir adamdım. Ölüyordum ve hayatımı kurtaran bir programda yer aldım. Bana başka bir şey söylenmişti. Böyle bir şey olmadığı söylenmişti. Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Bilmiyordum.
0: Hayır, bunu olamam. Hayır, haberim yoktu. Tekrar yaşayamam.
2: Gerçekten haberim yoktu.
0: Bu da ne demek? Ne demek bilmiyordum? Bilmiyordum. Nasıl olur?
2: Bilmiyordum dedim.
1: Anne. İyi misin?
0: Ben iyiyim canım, tamam mı? Babacık doğum günümü unutmuş da sen arabaya dön tatlım. Orada bekle, olur mu?
1: Baban benimle gelebilir.
0: Hayır. Bak babacık kendini iyi hissetmiyor. Bir şeye ihtiyacın olursa annene

0: sor. Tamam mı? Ya da istersen gidip atların orada oyna.
1: Tamam.
0: Evet. Yani sana ne diyeceğim ben? Kimsin sen?
2: Adım Damien. Çok özür dilerim. Sana yardım etmek
0: yardım
2: istiyorum.
0: Yardım edeceksin öyle mi? Sahi mi? Demek yardım etmek istiyorum.
2: Evet.
0: Kocamı geri getirerek başlayabilirsin. Çünkü yardım gereken tek şey 6 yaşındaki kızıma babası gibi konuşan ve görünenin aslında babası olmadığını açıklamak. O kadar şeyi baştan nasıl yapacağım
2: bilmiyorum.
0: Ben?
2: Bilmiyorum. Ama benden uzak durursan hayatta kalamayacağınızı biliyorum. İkinizi de öldürürler.
0: Sen çıkarcı bir pisliksin.
2: Biliyorum. Bunu daha önce de duydum. Bu hayatta anladığım bir şey varsa o da işin özüdür. Bu tür insanların nasıl düşündüklerini biliyorum. Bir şey yapmışlar ve peşini bırakmayacaklar. Ne kadar gerekirse harcayacaklar. Kimi indirmeleri gerekirse indirecekler. Bak, senden bunu anlamanı istemiyorum. Ama kızını alıp arabaya binmeni istiyorum. Sizi bir yere götüreceğim. Güvenli, her şeye baştan başlayabileceğiniz bir yer. Arkadaşımın uçağı var. Bizi ülkeden çıkarabilir. Cenevre'de gizli ve gerekenden fazla para olan bir banka hesabı var.
0: Peki Erna. Gerçeği öğrenemez.
2: Bu olaylar bittiğinde ortalıktan kaybolacağım. Ona ne istersen onu söylersin.
3: Evet.
2: Bay O'Neill.
3: Evet.
2: Damien Hale'den mesajınız var. Duymak isteyebilirsiniz.
4: Gözümün önünde öldüğünü gördüm.
2: Görmenizi istedikleri şeyi gördünüz.
4: Peki bu kadın, yoksa onun da büyük büyük annem olduğunu mu söyleyeceksin?
2: Sadece bir dostum Martin. Şu an yardım etmem gereken biri.
4: Söylediğin şey gerçekten imkansız.
2: Deri değiştirmeyle ilgili sorduğum soruyu hatırladın mı?
4: Ne? Seninle hiç görüşmedim ki ben.
2: Benim, Damien.
4: Nasıl bir düzenbazlık yapıyorsun bilmiyorum ama ben bunu yemem.
5: Bu kadar yeter. Polis arıyorum.
0: Ena. Gitmemiz gerekiyor.
2: Judith, telefonu bırak. Yardımcılarınızın neden sürekli işi bıraktığını anlamaya başlıyorum.
0: Hadi dondurmanı bitir.
4: Söyle. Nereden buldun bunu?
5: O ne?
4: 144 Plimpton Caddesi'ndeki binanın tapusunun aslı bu.
2: Birlikte aldığımız ilk binaydı. Kağıtları imzaladığımız gece hatırlıyor musun? Charles Kitchen'a gitmiştik. Köşede esmer bir kadın oturuyordu. Onunla konuşmak istemiştim. Bütün gece beni kesmişti. Ama sen beni durdurmuştun. Bu akşam bir iş bağladın zaten. Aç gözlü,
4: aç gözlü olma.
2: Meğer kız dekanın 17 yaşındaki kızıymış.
4: Bunu saklamayı nasıl akıl ettin?
2: Benim işte Martin. Sigortasız hiçbir iş yapmam.

0: Demin. Şu an hazır ama uçağa yakıt alıp bir de rota çizmek zaman alabilir.
1: Teşekkür ederim Martin.

0: 22 Mart, tamam mı? Annemin doğum günü. Bir dahakini hatırlamaya çalış.
1: Tamam. Yakında bütün bunlar bitecek. Bu koşuşturma bitecek ve yeni bir evin olacak. Yeni okul, yeni arkadaşlar, belki yeni okul üniforması.

0: İster miydin?
1: Hı.
0: Öyle mi? Su nasıl peki?
1: Oda sıcaklığında sayılır.
0: Gerçekten mi? Oda sıcaklığında demek. Seni eğitmek için yanında olamadım değil mi?
1: Ben daha iyileşmeden önce gittin.
0: Ama şimdi iyisin değil mi? Böyle tamam. Gelmek ister misin? Onlar ayağındayken yüzmen daha zor olurdu. İşte böyle.
1: Kolluk beni tavuk gibi yapıyor.
0: Ayaklarını sert çırp, sert çırp, sert. Evet, 2020 olimpiyatları, buraya dikkat. Şimdi tek başına yüzüyor. Ustaca ıslık çalmaya ne zaman başladın? Ne zaman gezinmeye başladın? Yapabilirsin, çırp hadi, çırp.
1: Gezinmedim, sadece odama yürüyordum ve ıslık çalmayı öğrenmek istedim.
0: Hadi hadi, evet evet evet, çok güzel.
1: Sonra da böyle çalmaya başladım.
0: Elinden gelen en hızlı şekilde. Hadi güzel. Yüzüme tekme yedim. Ama olur. Tamam. Ne kadar hızlı yüzebilirsin? Pekala hadi bakalım. Hadi. Hadi hadi hadi hadi hadi. Evet çok iyi. Henüz yaşlanmadın. Yaşlandığında korkmaya başlarsın.
1: Sonra da böyle yaptım.
0: Hadi bakalım. Hadi.
1: Sonra da böyle yaptım.
0: Ve ıslık çalmaya başladım.
1: Seni seviyorum.
2: Yavaş çık biraz. Yardım lazım bebeğim.
1: Ben bebek değilim.

0: İyi misin?
1: Ya bak, sadece izin ver dinleyeyim.
0: Sen iyi misin? Vasat olmaya çalışıyordum. Evet.
1: Öyle demek istemedim.
0: Biliyorum, biliyorum. Biliyorum.
1: Yapma lütfen. Ben kim olduğunu bilmek istiyorum. Bir şeye ihtiyacım var. Herhangi bir şeye. Kocam olmadığını hatırlatacak bir şey.
0: Kocan olmadığıma şükrederek başlayabilirsin. Çok iyi bir baba da değilim ayrıca.
1: Çocuğun var mıydı?
0: Evet, bir tane var. Bir kızım var, Claire.
1: Ve?
0: Küçükken onunla pek ilgilenmedim. Büyüdüğünde ise hiç yanında olmadım. Kendisi idare etti ama. Bir hayır kurumunun başkanı şimdi.
1: Bu gurur duyulacak bir şey.
0: Sorduğun kişiye göre değişir.
1: İşini iyi yapıyor mu?
0: Harika yapıyor. O gerçekten çok iyi.
1: Bunu ona hiç söyledin mi?
0: Sen Ena ile nereye gideceğinize karar verdin mi?
1: Bugüne kadar hiç farklı bir yere gitmedim.
0: Anladım.
1: Yani evet, Mark'la hep bir şey hayal ederdik. Karayip adalarında bir yerlere kaçmak gibi bir şeyler.
0: Anladım, güzel.
1: Turkuaz renkli deniz.
2: Merhaba.
1: Beyaz kumlu plajlar.
0: Bu parayla onları yapabilirsin. Ve fazlasını da.
1: Tabii, tahmin ediyorum. Sanırım onsuz gitmeyi hiç hayal etmemiştim.
0: Hayır. Hayal etmelisin.
1: Bu ne?
0: Önemli değil. Hemen dönerim.
2: Merhaba.

0: Yolunda mı? Ena? Ena? Ena? Ena?
1: Bu harika. Yolun kenarına çektim. Kazanıyorum. Evet.
0: Arkadaşın kim bakalım?
1: Adı Tony. Burada yaşıyor.
2: Ena, gitme vakti. Arkadaşına vedalaş bakalım.
0: Neden?
2: Hadi gidelim.
0: Sorun ne?
2: Martin ve Judith'in oğlu.
0: Yani?
2: 2 yıl önce öldü.
1: Kim öldü?
0: Hiç kimse canım.
3: Ena. Anneciğim. Anneciğim.
4: İndir silahını, bir kaza çıkacak. Bütün bu olanlar bitene kadar Tony'yi bizim odamıza götür. Ne?
2: Ne kadar zamanımız var?
4: Anlaman lazım. Her şeyimi onlara
5: ne
4: borçluyum.
5: Ne kadar zamanımız var Martin?
3: Anneciğim.
4: Mülkten çıktığınız an yakalarlar. Siz gelmeden 1 saat önce aradılar.
0: Bunu bir çocuğa nasıl yaparsınız? Ne?
4: Biz onun hayatını kurtardık. Aynısını kızın
3: anneciğim
4: için yapmaz mıydık?
0: Hayır. Bu şekilde değil.
4: Bir gün eskiden
6: bir
4: nasıl
6: lütfen
4: olduğunu bile hatırlamayacak. En başta hasta olduğunu unutacak.
0: Peki diğer aile ne olacak?
4: Ne diğer ailesi?
2: Bilmiyor.
0: Bedenin nereden geldiğini bilmiyorsun.
4: Bir laboratuvardan. Genetik mühendislik sayesinde bir test tüpünde büyütüldü.
2: Yukarıdaki başkasının oğlu Martin. Gömdüklerini sandıkları bir çocuk.
7: Ağlamaz. Lanet olsun.
2: Garaja içeriden giriş var mı? Tamam. Sen Ena'yı al. Dinle beni.
0: Dur,
2: otobana
0: dur,
2: çıkana
0: ne
2: kadar tarladan gidin ve
0: sen
2: durmayın.
0: Sen ne yapacaksın?
2: Beni dinliyor musun? Size biraz vakit kazandıracağım. Bir araban var mı?
4: Çünkü onun camları filmle kaplı. Ben onları götürürüm. Ormandan geçen bir yol var, gösteririm.
2: Gidin, size
0: ne
2: yardım edecek.
0: Mark, neden ona güveniyorsun?
2: Başka seçeneğimiz yok.
0: Ne? Mark?
2: Başka şansımız yok. Gidin.
4: Otobanın ilerisinde bir mola yeri var. Gelebilirsen gece yarısına kadar orada olabiliriz.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Hadi,

0: Tek başına. Arabada başka kimse yok.
1: O evin arka tarafını kontrol et.

0: Hey!
1: Bir araba geliyor.
0: Ne? Aha, ne? Hayır! Hayır, hayır, bekle, bekle!
1: Bekle!

0: Neredeler Martin?
1: Beni geçtiler. Bak,
0: neredeler?
1: Bu, kadınla kız araba bulmak için koştular. Adamların arabasına gittiler.
0: İkisini de öldürecekler. Tereddüt
1: bile etmez. Her şey bir anda oldu. İnan bana, her şeyi denedim.
0: Onları nasıl bıraktın?
1: Çok özür dilerim.
0: Martin.
1: Sen iyi misin?
0: Albright'ın kartı. Sana yardım edebilirler yazısını sen yazmıştın. Değil mi?
1: Evet.
0: Neden?
1: 40 yıl senin adın sayesinde iş yaptım. Verdiğin hayatın karşılığını ödediğimi düşünüyordum. Asla yollamamalıydım.
0: Asla evet dememeliydim.
1: Tecrübeden gelen bilgelik bu kadarmış.
0: Lanet olsun.
1: Krizlerin ne şiddette? Tony'ye de aynen böyle oluyordu. Bak, bu sana dayanma gücü verir.
0: Ne zamana kadar?
1: Bu ilaçlar ters mühendislik ürünü.
0: Tanrım.
1: Judith hapları bitecek diye çok korkmuştu. Ben de Albright'ın bizi bu kadar kontrol etmesine dayanamadım. Meksika'da 1,5 gün geçir. 6 aylık ilaç sağlaması için bir ilaç şirketine birkaç bin dolar ver. Ve tamamen özgürsün Damien. İşte yeni bir başlangıç.

0: kız. Ailemi bırakıp başka yere taşındığımda Claire onun yaşındaydı.
1: Albright'ın operasyonları nerede yaptığına dair bir bilgimiz yok. İstesen de asla bulamazsın.
0: ...12 saat. Hap yok. Ne kadar kötü olursam olayım hap vermeyeceksin. Albright Mark'ı tesisine... ...ölmeye getirdi. Saklamanın anlamı yok. Eğer bunu yaparsam... ...belki önemli bir şeyi... ...herhangi bir şeyi hatırlayabilirim.
2: Hoşça kal bebeğim. Babacığa küçük ver. Mutlu yıllar sana. Orada dikilecek misin yoksa yardım mı edeceksin?

0: Hadi hadi acele, hadi çabuk.
1: Acele edin çabuk.
0: Çabuk ol.
2: Danıştığıma
0: çabuk
2: memnun oldum Bay Bitwell.
1: Acele edin.
0: Hadi hadi hadi.
2: Yapmanız gerekiyor.
1: Olamaz. Hadi.
0: Olsun.
1: Çabuk olun.

0: terk edilmiş bir depo arıyoruz.
1: Gerçekten mi? New Orleans'ta ondan kaç tane olduğunu biliyor musun?
0: Evet. Peki kaç tanesinde karnaval aracı var? Tekne hala duruyor mu?

0: Onu ilk tanıştığımızda görmeliydin. Rus hapishanesindeki bir isyanda parçalara ayrılmıştı. Ölmeye bırakabilirdim ama onu kurtardım ve o zamandan beri ona 3 kere yeniden can verdim.
1: Her seferinde daha sadık, daha minnettardı.
0: Şey, Madeline'le mükemmel eşleşen bir müşterimiz var. Ayrıca kızın organları da ziyan olmamış olacak. Bu cam 500 bin miligray radyasyona dayanıklı olarak yapıldı. Kurşun geçirmez. Bildiğin gibi Damien, tüm tıbbi gelişmelerin bir bedeli vardır.
2: Yaptığın seçimler ve şeyler seni kurtarıcı yapmıyor, biliyorsun değil mi? Seni bir psikopat yapıyor.
0: O şekilde hissetmeni anlıyorum. Başlangıçta elimi kolumu uzatmak için yıllarca uğraştım. Başarılı oldum elbette. Ama başarısızlığım her
1: şeyi geciktirdi. Başarılı olacağım
0: ve tüm bu naaşlukların yalnızca başlangıç sahnesi olarak görüleceğinden de eminim. Görebildiğin gibi Anton için 40 yaşında bir muhasebecinin bedenini hazırladık ama görünüşe göre marklar oldukça kullanışlı, içgüdülerle bağlantılı geliyorlar. Üzgünüm Damien. Hak eden birinin bunu kullanma vakti geldi. Lütfen mücadele etme. Senin de duyduğun gibi Anton'un pek vakti yok.
3: Hazır!

0: Merhaba. Beni duyabiliyor musun? Adını söyleyebilir misin? Adın nedir?
1: Anton.
0: Kaç çocuğun var?
1: Hiç. Sadece internetten indirdiğim birkaç fotoğraf var.
0: Onu kaldırın.
1: Şu kadın nerede?
2: Şu anda depodaki girişin orada.
1: Güzel. Silahını bana ver.
2: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.
1: Bacaklarım koptu ve canlı canlı yandım. Silahını ver. Hadi gidelim.

0: Damien? Hayır. Lütfen.
1: Tamam, sakin ol, sakin ol. Sorun yok. Sorun yok, gitme vakti geldi.
0: Damien.
1: Evet, hadi.
2: Damien kim?
3: Hey, ben sadece teknisyen.
1: Git,

0: bebeğim, tamam. Tamam canım.
1: Küçük bir metal. Gördüğün gibi bazen doktorun dediklerini dinliyorum işte.
2: İyi oynadın. Ama eğer beni öldürürsen intihar etmiş olacaksın.
3: Çünkü hapları tam doz almadan gittikçe kötüye, daha kötüye gideceksin. Kontrolün kimde olduğunu ikimiz de biliyoruz.
2: Öyle değil mi? Cevaplara sahip olan tek kişi benim.
3: Bana ihtiyacın var. Seninle gireceğin boşluk arasında duran tek şey benim, Damien.

%25 promazin, %30 olanzapin, treleptalden %15, valporik asitten %15 ve %5 fenobarbital.

0: Pekala. Hey. Bak ne diyeceğim. Tekneleri sever misin? Yaklaşık 800 metre ileride sizi bekleyen bir tekne var. Beyaz kumlu plaj ve turkuaz deniz sizi bekliyor.
1: Sen bizimle gelmeyecek misin baba?
0: Sanmıyorum tatlım.
1: Neden?
2: Buraya gel canım.
1: Neden anne?
2: Önemli değil.
1: Babam neden bizimle gelmiyor? Hala ona kızgın mısın? Doğum gününü biliyor anne. İstersen sor. Sor işte.
3: Gönüllü kaydı için geldiyseniz kapının orada kayıt belgeleri var.
0: Teşekkür ederim.

0: Merhaba. Ben Ed Kidner. Babanızın bir arkadaşıydım. Oturabilir miyim?
1: Tabii.
0: Babanızla uzun zaman geçirdim. Özellikle son zamanlarında. İkinizin pek de yakın olmadığınızı biliyorum. Sizin hakkınızda konuşurken onu bir duysaydınız. Gurur duyuyordu. Size bir şey getirdim. Bence o... Bence büyürken yanınızda olamadığından dolayı pişman olmuştu. Bunu hiçbir zaman... yoluna koyamayacağını biliyordu. Bence bazen... çek defterinin her şeyi düzelteceğini düşünerek hata etti.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
16: Kazancım.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalı?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Damla bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
11: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Bu bir mektup. Hayattayken size söylemesi gereken birkaç şey. İstediğinizde okuyabilirsiniz. Ne zaman isterseniz.
13: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşime geri dönmeliyim.
12: Tabii. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Ben de gideyim artık. Claire, bol şans.

0: Haberler pek iyi değil Liam. Planlamacıların görüşü olumsuz yönde.
1: Yani bizi harcadılar mı?
0: Korkarım öyle. Tabii yine de başkaları yapabilir miyiz? Bu haksızlık Liam. Bak beni suçlaman anlamsız, tamam mı? Avukatım olarak tavsiyede bulunuyorum sadece. Kararlar sana ait.
1: Nerede yanlış yaptık peki Larry? Bakana rüşvet verdim. Florida'da 2 hafta boyunca meclis üyeleri istediklerini aldı. Başka ne yapmalıydım?
0: Rüşveti alırlar ama gereğini yapmak istemezler. Bunu sen de biliyorsun.
1: Ahlaksızlık. Eskilerin o dürüst namussuzluğuna ne oldu böyle? Bu arada elimde senin için...
0: Teşekkür ederim Liam.
1: Şu durumda bunu al.
0: Gece resmi mi giyinmek zorundayız?
1: Elbette. Tabii oraya ulaşabilirsek.
0: Bu arada hiç aramıyoruz biliyor musun?

0: Merhaba Mark. Karayiplere hoş geldin. Adım Damien Hale. Ve ben bedenini satın alan adamım. Sen gittiğinden beri çok şey oldu. Zamanla öğreneceksin. Sadece bana verdiğin aylar için teşekkür etmek istiyorum. Ben günlerdir bunlardan almadım. Biliyor musun? Arkandaki o yatakta krizler geçirdim. Bedenini geri alman için bekliyordum. Şimdiden etkimin geçmeye başladığını hissediyorum. Ve yakında öleceğim. Yeniden hoş geldin bak.
1: Eşin orada.

Damien? Merhaba. Mark?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 1 Eylül Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gitti. Kırgızistan'da kritik temaslar gerçekleştirdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.
2: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için çalışmaya devam ediyoruz.
3: Görüşmeler, ikili temaslar. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
2: Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
3: Kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Onlardan biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'leydi.
4: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde.
3: Görüşme Türkiye'nin arabuluculuk diplomasisinde önemli bir adımdı.
4: Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz.
3: Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Çaparov ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la da bir araya geldi. Aliyev ile Pezeşkiyan arasındaki Türkçe sohbet ve Azerbaycan suyu üzerinden yaşanan esprili diyalog dikkat çekiciydi.
5: Gürcü sudan mı içirsiniz?
6: Bir Azerbaycan suyu.
5: Mercimekten buradan suyu.
6: Burada içki suyu var. Ben getirmişim.
5: Sen getirdin.
6: Bu Nahçıvan sularıdır.
5: Bunlar olsa özgün yapmışsın. Bu özgün yatırsın. Rica
3: ederim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Neşe Aygül Çaparov'un davetine katılan Emine Erdoğan programda lider eşleriyle bir araya geldi.
1: Yeni parti genel merkezi açıldı. Partinin genel başkanı Özgür Özel genel merkezde ilk canlı yayınına katıldı. Özgür Özel, Yargıtay kararı sonrası CHP'ye dönüş olacak mı sorusunu yanıtladı. CHP Kurultay davasıyla ilgili de gelişmeler yaşandı. İşte tüm detayları.
7: Varıp da dönüp gidip oraya, ben dönecek halim yok oraya. Biz yeni parti yeni yoluna devam edecek.
8: CHP defterini kapattı ama Kılıçdaroğlu öfkesi bitmedi Özgür Özel'in.
7: O partinin bir an önce bir kurultaya gitmesi ve öyle butlancı falan değil, seçilmiş birileri tarafından yönetiminin devralınması, ondan sonra da kendi kararını kendisinin vermesi lazım.
8: Ve CHP kurultay davası, delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan 9 kişiden 8'i tahliye edildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı.
9: Boğazımdan bir kuruş haram para geçtiyse zehir olsun, zıkkım olsun, haram olsun.
1: Girne'deki gemi faciasında 8 can yitip gitti. 20 kişidense gelecek iyi bir haber bekleniyor. 8 eve ateş düştü. Kimi kardeşine, kimi arkadaşına ağladı. Hayatını kaybedenlerin acısı yürekleri yaktı.
10: Her şeyimi kaybettim.
11: Psikolojim kalmadı. Ölüyorum. Hakkını helal et.

0: bekliyorum.
1: Allah belalarını versin. Bizi ölüme terk

0: Girne'de batan gemi 8 evi ateş düşürdü. Kazanın şokunu atlatanların yüreğini kaybettikleri canlar yaktı.
1: Can havliyle kimi diyor bebeğimi kurtarın yalvarırım. O bir diyor çocuğum, arada sıkışanlar, cam parçaları olanlar.
0: Korku gemisinden sağ kurtulan 65 yaşındaki Seyhan Kahveci, 55 yaşındaki kız kardeşi Reyhan Verim'i aynı kazada kaybetti.
1: Reyhan benim her şeyimdi. Annemdi, kız kardeşimdi. Ah ben onu nasıl kaybettim hala kabul edemiyorum. Ah keşke ben öleydim, o kalaydı. Keşke ona sarılıp gideydim. Keşke, keşke.
0: Verim'in cenazesi Mersin'e getirildi. O korku anlarını işte böyle anlattı.
1: Yok teyze dedi, ben ikinci kaptanım. Ay kızım dedim, ama çok fırtına var dedim bak. Camlara sular vuruyor dedi. Bir şey olmaz teyze dedi. Ben onun için geldim, siz panik olmayasınız diye. Normalde ben buraya gelmem dedi bana.
0: Kaptanın tüm uyarılara rağmen geri dönmediğini söyledi.
1: Sorumlusu kaptan. Kaptan bizi ölüme terk etti. Resmen.
0: Yüreğinde kardeş acısı kaldı.
1: Ben her şeyimi kaybettim. Benim acımı geri verebilecekler mi? Benim acım geri gelecek mi?
0: Gemi faciasında hayatını kaybedenlerden biri de Hüseyin Özdemir'di.
2: Helal olsun.
3: Helal ettiniz mi?
2: Helal olsun.
0: Hüseyin Özdemir toprağa verildi. Eşi Şerife Özdemir ise hala kayıp.
4: Hanımı kayıp, kızları yaralı, eniştesi yaralı, omuzu kırık.
0: Felaketi düğün dönüşü yaşamışlardı.
4: Düğüne gidikler, dönüşte gemi faciası oluyor.
0: Ve Nihat Balyemez. Cenazesi Gaziantep'e getirildi.
5: Çok büyük bir kaybımız oldu. Allah ailesine, çocuklarına sabır versin.
0: Dehşet anlarını o sırada yanında olan arkadaşı Mehmet Tuğ anlattı.
5: Ön tarafta çatırdı geldi, kopmaya başladı. Oradan su almaya başladı tekne. Tabii can havli, herkes can yeleği yok mu? İşte güverteye çıkın, güverteye çıkın. İten itene, yıkılan yıkılana.
0: Üç arkadaş gitmişlerdi Girne'ye. Güverteye çıktıklarında Nihat Balyemez'in orada olmadığını fark ettiler.
5: Camı kırıp bizim üçümüzü yolcular yukarıya aldı. Yukarı çıktık, Nihat abi ortada yok.
0: Hayatını kaybeden çocuklardan biri de Nisa Törer'di. Onun hikayesi yürekleri yaktı.
6: Anneleri zaten 4 yıl önce vefat etmişti. Şimdi bir kızı vefat etti. Şu an eşi zaten kayıp. 2 tane çocukları var şu an 10-11 yaşlarında.
0: Annesini 4 yıl önce kaybeden Nisa da toprağa verildi. Tabutunun başında ne annesi ne de babası vardı. Yakınları ağıt yaktı. Nisa'nın babası Ferdi Törer ise kayıp.
6: En ağır şekilde cezalandırmalarını istiyoruz. Yazık bak, 2 tane çocuk babasız kaldı, ablasız kaldı.
0: Yine gemi kazasından yaralı kurtulan Sudenaz Sönmez'in telefon konuşmalarını annesi anlattı.
7: Kızım ve 3 kozanlı genç ölümden döndüler. Kızım bindi, bindikten 5 dakika sonra beni aradı. Anne dedi, gemi çok sallanıyor, dua et dedi.
0: Dakikalar sonra o telefon yeniden çaldı.
7: Sonra ben markete gittim, geldim. Kızım tekrar aradı. Anne dedi, ölüyoruz dedi. Gemi batıyor dedi. Çok feryat etti.
0: Annesi Selcan Sönmez, bir annenin yaşamak istemeyeceği son şeyi yaşadı.
7: Benim çocuğum feryat ediyor. İnsanlar diyor, gidiyor anne diyor. Psikolojim kalmadı, ölüyorum. Hakkını helal et diyor. Ne kadar kötü bir şey bir anne için.
0: Adanalı olan Sudenaz ve 3 arkadaşının çektikleri videoda ortaya çıktı.
8: Şu anda gemi battı. Yardıma da gelmiyorlar. Denizin ortasında kaldı.
0: Faciada kahreden bir detay daha ortaya çıktı. Gülcan Gürel can yeleğini kızına giydirmiş ve kurtulmasını sağlamıştı. Cansız bedenine ulaşılan Gürel'in cenazesi Mersin'de toprağa verilecek.
9: Girne açıklarında batarak hem Türkiye'yi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yasa boğan gemi faciasında kaybolan 20 kişi hala aranıyor. Türkiye'nin yerli ve milli gücü TCG Işın gemisi robotik dalış için Girne'de çalışmalara başladı. Batık geminin enkazı 550 metre derinlikte bulundu. Tutuklanan gemi kaptanıyla ilgili ise korkunç iddialar var. Facia göz göre göre mi geldi? İşte ölüm gemisiyle ilgili korkunç iddialar.

0: gidecek. Ben onun yanına gideceğim.
1: 267 kişiden 8'i ölüm gemisinde hayatını kaybetti. Kayıp 20 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Yan yatarak batan yolcu gemisiyle ilgili dehşete düşüren yeni detaylar ortaya çıktı.
2: Lan geminin üstündeyim, boğulacağım şimdi.
1: Batık geminin enkazı bulundu. Gemi 550 metre derinliğe batmış.
3: Bütün konsantrasyonumuz bu derindeki batağa ulaşmak ve oradan ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak. Bütün konsantrasyonumuz bu.
1: 2003'te Iris Jet adıyla sefere başlamıştı. Daha sonra ise Filojet adını aldı. Ölüm gemisiyle ilgili sadece bir yılda 26 şikayet yapıldı. Gemi kaptanı hakkında da korkunç iddialar var. Yüzün üzerindeki ifadelerde tüm yolcular kaptanın çok hızlı ve uyarılara rağmen dalgaların üzerine sürdüğünü iddia etti.
4: Aklınızı helal edin. Gemi battı ondan. Yine adına hızlı hızlı sürdü.
1: 25 yıl deneyimli olduğu iddia edilen Mustafa Öz'ün kaptanlık belgesini Orta Amerika ülkesi olan Honduras'tan aldığı ortaya çıktı. Üstelik gemi yan yatıp batmaya başladığında gemiyi ilk terk eden de kaptan Mustafa Öz'den başkası değildi. Peki facia göz göre göre mi gelmişti? Geminin 12 yıl önce yine bir kaza yaptığı ve hasar aldığı da dosyaya eklenen bilgiler arasında. Kaptan Mustafa Öz ve yanındaki mürettebat olmak üzere 9 kişi tutuklandı. Türkiye'nin yerde ve milli gücü TCG Işın gemisi de Girne açıklarında.
5: Her türlü arama ve kurtarma görevini icra eden bir kurtarma gemisidir.
1: Kayıp 20 kişi yerli envanterin gelişmiş teknolojisiyle aranacak.
5: Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacak.
6: Sanal medyada sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Yurtdışı çıkış yasağı bulunan Kocabıyık, yakayı bir tırın dorsesinde ele verdi. İşlemleri sonrası tutuklandı.
7: Boşuna sevinmesinler. Ülkemi terk etmeyeceğim, mücadeleye devam edeceğim.
8: Böyle söylüyordu ama Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Üstelik bir tır dorsesinde.
9: Arif, nereye kaçacaktın?
7: Nereye gidiyordun?
9: Anam, buraya. Onu seni istemiyorum.
8: Sanal medyada sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yurt dışına çıkış yasağı vardı.
10: Bu sokaklarda fitne dağıtan bir tipti.
8: Ama Kocabıyık bir tırın dorsesine saklandı ve Bulgaristan'a kaçış rotası hazırladı. Serüveni Kapıkule'de son buldu. Ekipler tırı durdurdu ve Kocabıyık dorsede işte böyle yakalandı. Savunması ise pes dedirtti.
9: Arif, nereye kaçacaktın?
7: Nereye gidiyordun? Anam, buraya.
9: Onu seni istemiyorum.
8: Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi. İşlemleri sonrası tutuklandı.
10: Sokakta Suriye'den gelen insanları eleştiriyordu. Bugün kendisi tır dorsesinde kaçarken yakalandı.
6: Eskişehir'de gününü geçirdiği çay ocağında dışlandığını düşünen 60 yaşındaki adam alkolü halde geldiği çay ocağının camını kırdı. Biz de insanız, sen beni niye dışlıyorsun diyerek isyan etti.
11: Ne zararı var?
12: Sen de düşüyor abi.
13: Alkollü adam dehşet saçtı. Çay ocağının camını kırdı.
12: Ben kırmasaydım bugün saat 9 gibi gelecektim boğazını kesecek.
13: 60 yaşındaki SG iddialara göre bir çay ocağında dışlandı.
12: Böyle oturdum, bardak yok. Sadece tabak var. Buradan kalk, başka yere otur.
13: Gece saatleriydi, alkollüydü. Çay ocağının önüne geldi, sert bir cisimle camı kırdı.
11: Ne zararı var?
12: Sen de düşüyor abi. Ben kırmasaydım bugün saat 9 gibi gelecektim boğazını kesecek.
13: Ekipler müdahale etti. Alkollü adam dışlandığını söyledi. Bu nedenle yaptığını anlattı.
12: Bir değil, iki değil, üç değil abi. Borcum mu var, harcım mı var? Neyim var ya?

0: Öldürülen milli antrenör Funda Bakış cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde Funda Bakış'a 30 bin liralık altın ve 120 bin liralık kredi verdiğini ancak geri alamadığını iddia etti. 150 bin liralık borç cinayetle bitti.
1: Borcunu ödemedi, beni oyaladı dedi. 150 bin liralık borç hikayesi cinayette bitti. İstanbul Sancaktepe'de milli antrenör Funda Bakış kalbinden bıçaklandı. 21 yaşındaki Zehra G. bir dönem Bakış'ın spor salonunda çalışıyordu. İddiaya göre Bakış'a 120 bin lira kredi çekerek, 30 bin lira değerinde de altın vererek toplam 150 bin lira borç verdiğini öne sürdü. Ancak parasını geri alamadı. Zanlı olay günü konuşmak için Funda Bakış'la buluştu. Kafenin önünde başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. İddiaya göre Zehra G. çantasındaki çakıyı çıkararak Funda Bakış'ı göğsünden yaraladı.
2: Araba da ezecek ya. Tutun onu yukarı kaçmasın ya.
1: 39 yaşındaki milli antrenör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zehra G. cezaevine gönderildi.
0: Düğünlerde takı töreninde altın ve para takılmasına alışıyoruz ancak bu kez 20 yıllık arkadaşının düğününe katılan bir avukat mikrofonu eline alıp önce dostluğunu anlattı, ardından lüks otomobilin anahtarını damada bakın nasıl hediye etti.
3: Bu araba artık senin. Eşinle, çocuklarınla nice mutlu seyahatlere. İyi ki benim kardeşimsin.
1: Herkes takısını taktı. Sıra ona geldi. O alışılmış takıların dışına çıktı. Herkesi şaşırttı.
4: Dilek Olay 20 yıldır benim kardeşimsin. İyi günde de kötü günde de hep bir aradaydık. Bu mutlu gününde kardeşliğimizin nişanesi olarak sana küçük bir hediye vermek istiyorum.
1: 20 yıllık arkadaşının düğününde mikrofonu eline aldı. Önce dostluklarını anlattı.
3: Bu araba artık senin.
1: Ardından elindeki anahtarı çıkardı ve damada dönüp... Düğündekiler neye uğradığını şaşırdı. Çünkü avukat 20 yıllık arkadaşına lüks otomobil hediye etmişti. Arkadaşlıklarının 20 yılını işte bu hediyeyle taçlandırdılar.
0: İstanbul Emniyeti drone'la denetim yaptı. Kural ihlali yapanlar uyarıldı. Dronlardan uyarı sesini duyanlar şaşıp kaldı.
1: Drone yükseldi. Alkol içenleri tespit edip anons yaptı. Drone'dan uyarı geldiğini duyanlar şaşıp kaldı. Polis dronları açık alanlarda alkol tüketenlerin peşindeydi. Akşam saatlerinde Fatih ve Üsküdar'da görevlendirilen dronlar bazı kişilerin açık alanda alkol içtiğini tespit etti. Üstlerine yönlendirilen drondan anons yapıldı.
5: Bir polis drone'u. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bölgeden ayrılın.
1: Uyarıyı duyanlar şaşıp kaldı. Ceza yemek istemeyenlerse hızla olay yerinden uzaklaştı.
0: Burdur'da kına eğlencesinden sonra cansız bedenleri bulunan genç çiftin sır ölümü aydınlatıldı.
6: Severek evlendiler, severek beraber toprağa vereceğiz nasip olursa.
7: Düğün evi cenaze evine dönmüş, düğünlerine saatler kala ölü bulunmuşlardı. Mutlulukları yarım kalan çiftin ölüm nedeni belli oldu.
6: Düğün merasımız vardı. Yeni çiftlerimiz maalesef üzücü bir olayla vefat etmişler.
7: 20 yaşındaki Ayşegül Maral kendisinden 14 yaş büyük Fatih Özaslan'la evlenecekti. İkisi de çok heyecanlıydı. 24 Nisan'da kına eğlencesini yapan çift evlerine gitti. 25 Nisan'da ise düğünleri vardı. Sabah oldu ama çiftten haber alınamadı. Yakınları telefonla ulaşamayınca eve gidip baktılar. Banyoda cansız bedenleriyle karşılaştılar.
6: Düğüne gelecektik, maalesef cenazesine geldik.
7: Çift son yolculuklarına uğurlandı. Merakla beklenen rapor çıktı. Banyodaki şofbenden elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybettikleri değerlendiriliyordu. Otopsi raporu kesildi.

0: kesinleştirdi. Çiftin ölüm nedeni karbon monoksit gazı zehirlenmesiydi.
1: Eskişehir'de odun pazarında hırdavat dükkanı işleten esnaf, veresiye ürün vermediği müşterisinin silahlı saldırısına uğradı.
2: Dedi bir kenara yazdınız. Ya kardeşim yazmıyor. Bu alçıvarı bağladım benim kafama. Alçıvarı zor tuttum.
3: Veresiye vermedi, başına gelmeyen kalmadı.
2: Ya bir git dedim kör şeytan. Yandaki adamlar dedi ya bırak dedi ya. Adam diyor ben veririm parası. Yok diyor yazacak diyor buraya.
3: Bir kişi hırdavat dükkanından ürün aldı ama ödeme yapmadı.
2: Gezdolgu istedi benden. Gezdolgu aldım geldim. Kredi kartımı bozdum nakit bozdum. Veresiye yazdırdım. Bir de yazamayız tanıştık. Kusura bakmadı.
3: Ne olduysa ondan sonra oldu.
2: Sinirlendim. Tabanca getirip.
3: İddiaya göre de o tabancayla esnaf Cafer Ökçen'i başından yaraladı. Esnafın şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.
1: Dolandırıcılar her geçen gün farklı yöntemlerle vatandaşı ağlarına düşürmeye devam ediyor. Bu kez hedeflerinde görme engelli halterci milli kadın sporcumuz vardı. Milli sporcu sanal medyadan tanıştığı ve kendisini TBMM'de çalışan biri olarak tanıtan dolandırıcıya 800 bin lirasını kaptırdı.
4: 16.200 lira ve bugün ayarlayabilirsem yarına 16.200 lirayı ve artı 100 bin lira para alacağım.
5: Bir fonun olduğunu söyledi bana. Oraya da sadece mecliste çalışanlar, vekiller gibi kişiler girebildiğini söyledi.
6: Milletvekilleri de burada dedi, kandırdı. Milli halterciyi ağına düşürdü. 800 bin lirasını aldı.
5: Uslubu falan o kadar düzgündü ki. Yani ben inanmam diyen bile inanırdı.
6: %93 görme engelli milli halterci bir Can Şimşek, 2 yıl önce sanal medyadan kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalıştığını söyleyen Serdar Bey ile tanıştı. Dolandırıcı kendisini Ahmet Taner Meral olarak tanıtmıştı. Tanıştıktan bir yıl sonra planını devreye soktu.
5: Bir evim olsun hayali var filan demiştim. O da bana dedi işte bu fon var dedi. Bana da imkan verildi dedi. Param yok zaten normalde de. Dedi kredi filan çekersen dedi gir dedi. Ben de tamam kabul ettim.
6: Farklı zamanlarda defalarca para aldı.
4: 42 bin lira bize şöyle bir yarım saatliğinde para lazım.
5: 20 bin lirayla başladık. Para 20 gün sonra gelecek ama bir daha açıldı, bir daha girelim. Bir seneye yakın sürede yaptı.
6: Kadın dolandırıcıya ulaşamadı, cezaevinde olduğunu öğrendi.
5: Yaklaşık 800 bin liraya yakın ama şu an faizlerle falan 1 milyonu geçti. Evime sürekli haciz geliyor.
6: Suç duyurusunda bulundu.
1: Tanzanya'da da başlayan hayat hikayesi Türkiye'de yağlı güreşle birleşti. 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu yaz tatilinde Balıkesir'de tanıştığı El Meydanı'na kısa sürede gönül verdi. Kısmetini giyip güreşmeye başlayan küçük pehlivan seyircinin ve baş pehlivanların dikkatini çekti.
7: Eskiden minder yaptığım için öyle başladı yani. Babam dedi ki Arap Mustafa diye eski bir tane güreşçi vardı. Bazı insanlar seni Arap Mustafa'ya benzetiyor dedi.
3: Tanzanya'da doğdu, Antalya'da pehlivan oldu.
7: Güreşe ilgim var, böyle başladı.
3: Doğduktan kısa bir süre sonra anne ve babasını kaybeden Osman Ali 3,5 yaşında dönemin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ile eşi Yeşim Meço Davutoğlu ailesinin parçası oldu. Şimdi 11 yaşında ve yaz tatilinde Balıkesir'de tanıdığı yağlı güreşe gönül verdi.
8: Eşim Büyükelçi görevindeyken 3 yaşında orada tanıştık ve çok sevdik. Onu ailemize katmak istedik.
3: Osman kisvetini giydi, Er Meydanı'na çıktı. Kısa sürede seyircinin de dikkatini çekti. Osman Ali'nin en büyük hayali Kırkpınar'da baş pehlivanlığa ulaşmak.
7: Baş pehlivan olalım.
3: Osman'ın başarılı olduğu tek branş güreş de değil.
8: Osman daha önce futbol denedi. Yüzmede okulunu birinci yaptı. Jimnastikte okulunu birinci yaptı. Osman yağlı güreşi çok sevdi.
1: İstanbul'da 4 yıldır kayıp olarak aranan genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kızın katili ise daha önce de bir kadını öldürdüğü için cinayetten hüküm giyen Fethi Dağlı'ydı.
6: Bir kadını öldürüp parçalara ayırmıştı. Esenyurt canavarının ikinci kurbanı ortaya çıktı. Fethi Dağlı 2024 yılında iş arayan Ervar Raza Asar'ı öldürmüş, genç kızın cesedini 6 parçaya

0: yırdıktan sonra bir inşaata asmıştı. Kısa sürede yakalanan Ocani cinayetten hüküm giydi. Ama tek cinayetinin asar olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti 4 yıl önce kayıplara karışan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım dosyasını yeniden açtı. Yıldırım 12 Eylül 2022'de tedavi gördüğü hastaneden ayrılmış, bir daha da haber alınamamıştı. Soruşturma kapsamında Yıldırım'ın cep telefonu incelendi. Son sinyali ise Fethi Dağlı'nın Esenyurt'taki evini gösterdi. Yapılan sorguda Dağlı korkunç cinayeti itiraf etti. Esenyurt'taki eve götürülen cani 4 yıl önce öldürdüğü kadın cesedinin yerini gösterdi. Olayla bağlantılı 6 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Kağıthane'de bir kadının şeytanın bile aklına gelmeyecek hırsızlığı kameraya yansıdı. Kadın önce çantayı çaldı, sonra çaldığı çantayı gelinin beğenmediği yalanıyla iade edip parasını almak istedi. Ama sert kayaya çarptı.
0: Çaldı, kaçtı, 10 dakika sonra dönünce foyası ortaya çıktı. Kağıthane'deki hırsızlık olayı ağızları açık bıraktı. Bir kadın züccaciye dükkanına geldi. İçeri girmeden çantalardan birini gözüne kestirdi. O çantayı aldığı gibi de gitti. Ancak 10 dakika sonra beklenmedik bir şey yaptı. Çaldığı çantayı geri getirdi. Gelinim beğenmedi dedi, iade etmek istedi. Ancak sert kayaya çarpmıştı. Esnafın dikkati kadının planını bozdu. Kadından fiş istendi. Ancak kadının gösterebileceği bir fiş yoktu. Anne ve baba oğullarını aradı. Güvenlik kamerasından bakıldı. Müşteri kılığındaki hırsız deşifre oldu. O kadın hırsız geldiği gibi tekrar kaçtı.
1: Adana'da 12. kattan düşen Edrin Karaca mucize eseri hayata tutunmuştu. Taburcu olan Edrin olaydan 4 ay sonra hayalini gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi çocuklarla pasta kesip onlara oyuncak dağıttı.
2: Masalar koyacağız, oyuncak dağıtacağız.
3: Çok büyük bir mucize.
4: Biz bunu hayal bile edemezdik. Çok mutluyuz.
0: 12. kattan düştü, mucize eseri hayatta kaldı. Tedavisi tamamlanan Ecrin hayalini gerçekleştirip ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak dağıttı.
5: Ben hasta sürümde bunu hayal ediyordum. Şu an gerçekleştirdim, mutluyum.
0: İlkokul öğrencisi Ecrin Deniz Karaca oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşine bakmak istedi. 12. kattaydı Ecrin, merdiven boşluğundaki pencereye çıktı ve sonra da bu felaket yaşandı. Yaşaması imkansızken o hayata tutundu. Çeşitli ameliyatlar geçiren Karaca 4 ayın sonunda sağlığına kavuştu.
5: Atlattık çok şükür. Şu an fizik tedavideyim.
0: Aklındaysa sadece iyilik vardı.
3: Baba, düştüğüm yere masa kurup oradan bütün çocuklara pasta dağıtmak istiyorum dedi.
0: Ve dediğini yaptı. Kocaman bir pasta kesti, çocuklara oyuncaklar dağıttı.
3: Sadaka gerçekten çok önemli. Çocukları sevindirmek çok önemli.
0: Hayalini gerçekleştiren Ecrin yardımlara devam edeceğini duyurdu.
5: Babamla birlikte yardım derneği var. Onu devam ettireceğim.
1: Muğla Fethiye'de orman yangını çıktı. Alevlerin arasında kalan huzur evindeki yaşlılar polis ekipleri tarafından sırtlarında taşınarak güvenli şekilde tahliye edildi.
6: Yangın var, dışarı.
0: Yaşlılar alevler arasında kaldı, ekipler seferber oldu. Kurtarma operasyonu film sahnesini aratmadı.
6: Hadi bir yandı sana, hadi yandı var, yandı. Yandı var, dışarı.
0: Ciğerlerimizi yakan yangında huzur evi de alevlere teslim oldu.
6: Yangın var, dışarı dışarı. Yangın var, dışarı.
0: Ekipler yaşlı çınarları kurtarmak için seferber oldu.
6: Basabiliyor musun? Ayağa basabiliyor musun?
0: Bazıları yürüme güçlüğü yaşıyordu. Ekipler sırtlarında taşıdı.
7: Yasa.
0: Vatandaşlar güvenli bölgeye tahliye edildi.
1: Manisa'da tamire getirilen bir motosiklet bir anda alev aldı. İş yeri sahibi yangına müdahale etmek için yangın tüpüne yöneldi ancak o sırada iş yerinde bulunan müşteri beklenmedik bir şekilde alevlere üfleyerek müdahale etti.
0: Alev alev yanan motosiklete kendi yöntemiyle müdahale etti. Yangın

0: yangını üfleyerek söndürdü. Bir motosiklet tamir için getirilmişti. İki kişi motosikleti tamir ediyordu. Motosiklet bir anda alev aldı. Bir kişi alevlerden uzaklaştı ama diğeri yangına müdahale yöntemi şaşkına çevirdi. Ne yangın tüpüyle müdahale etti ne de suyla. Nefesine güvendi. Alev alev yanan motosikleti üfleyerek söndürmeye çalıştı. Başarılı da oldu. Yangını söndürdü. O anlar sanal medyada gündem oldu.
1: İstanbul'da bir güzellik merkezindeki gizli kamera skandalı röntgencilik ağını da deşifre etmişti. Otel odaları, deneme kabinleri vatandaşlar için bir tehdit haline gelmiş durumda. İnternette büyük bir pazarı olan gizli kamera görüntüleri nasıl çekiliyor ve pazarlanıyor? İşte gizli kamera skandalının perde arkası.
0: Lazer epilasyon cihazlarına, otel odalarına, mağaza deneme kabinlerine her yere sakladıkları gizli kameralar deşifre oldu. 15 bin görüntülük dev arşiv ortaya çıktı. Peki çirkin röntgencilik şebekesi nasıl işliyor?
2: Prizden USB şarj cihazına, saatten duman dedektörüne, televizyondan aydınlatma sistemine kadar pek çok eşyanın içerisine gizli kamera yerleştirilebiliyor.
0: Bakırköy'de bir güzellik merkezinde yaşanan gizli kamera skandalı üzerine emniyet düğmeye basmıştı. İşletme kapandı, dev görüntü arşivi ele geçirildi. İşletme sahibi ve kamera sistemini kuran şüpheli de tutuklandı.
3: İşte ortaya çıkan bu skandal koca bir röntgencilik ağını da deşifre etti. Mahrem bulduğumuz yerlere sızan çete o noktalarda gizli görüntüler çekip bu görüntüleri internette para karşılığı sattı.
2: Gizli kamera ürünleri ne yazık ki internet ortamında çok rahat bir şekilde satılabiliyor.
3: Günlük hayatta da pek çoğumuz bu tarz mahremiyet gerektiren alanlara girebiliyoruz. Peki bu tarz alanlara girdiğimizde ne yapmalıyız, nasıl önlem alabiliriz?
2: Özellikle otel odası, tuvalet, duş, masaj kabini gibi mahremiyet beklentisinin yüksek olduğu alanlarda çevreyi kontrol etmek son derece önemli.
3: Eğer bulunduğunuz bir alanda gizli kamera olduğundan şüpheleniyorsanız da asla o kamera ellenmemeli, yerinden sökülmemeli. Hızlıca ekiplere haber vermelisiniz.
2: Çünkü o cihaz ve içerisindeki veriler soruşturma açısından çok önemli bir delil olabilir.
1: Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmişti. Anjiyo olan ünlü komedyenden iyi haber geldi. Hastaneden taburcu edilen Cem Yılmaz ailesiyle paylaşım yaptı.
4: Doğadım mı dönerim? Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta da biz ona mı gittik?
5: Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi.
6: Sevenlerini korkutmuştu. Ünlü komedyenden iyi haber geldi.
7: Avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kabanı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. Bak fark etmedi. Kaç. Kaç fark etmedi.
6: Cem Yılmaz Ayvacık'taki yazlığında rahatsızlanmış. Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yılmaz'a kalp krizi teşhisi konmuş ve anjiyo yapılmıştı.
5: Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Anjiyosu da çok güzel geçti. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil.
6: Cem Yılmaz'dan operasyonun ardından bir fotoğraf gelmişti. Ve Cem Yılmaz'dan iyi haber geldi.
4: Doğada bulunan dört element. Ateş, toprak, su kolay. Siz bana tahta vurun.
7: Hava olmasın. Kardeşim doğada bulunan diyorum.
6: Ünlü komedyen hastaneden taburcu oldu.
7: Fikir güzel. Mekan güzel ama yemez.
8: Gerilmemek için çok rahat olmak lazım. Ben de o rahatlık yok.
6: Ve Cem Yılmaz taburcu olduktan sonra ailesiyle bir araya geldi.
7: Bana bak benim asabımı bozma. Öyle ışıklı ışıklı yapınca olmuyor mu işte. Halıyı alıyorsanız alın kaldırıyorum ha.
1: Hatay depreminde evini kaybetti. Yeni bir yuva kurmak için 1 milyon lira ödedi ama aldığı evin 6 kişiye daha satıldığını öğrendi. Hatay'da bir depremzedenin yaşadıkları bu kadarı da olmaz dedirtti.
9: Görünen binadan bir daire satıp aldık. Adam benim haricimde duyduğumuza göre 6 kişiye daha evi satmış.
10: Aynı evi hem ona hem de 6 kişiye daha satmışlardı. Hatay'da bir depremzedenin yaşadıkları bu kadar da olmaz dedirtti.
9: Arkamda görünen binadan bir daire satıp aldık.
10: Serkan Sürmeli 6 Şubat depremlerinde evini kaybetti. Yeniden hayat kurmak için bir ev satın almak istedi.
9: Tamam dedik. Sonrasında hani hayatımıza devam edeceğiz. Arkamda görünen binadan bir daire satıp aldık.
10: 1 milyon lira ödedi.
9: 1 milyon ödeme yaptım ben buraya.
10: Tapu işlemleri için beklemeye başladı. Ancak büyük şok yaşadı. Aynı evin 6 kişiye daha satıldığını öğrendi.
9: Geldim baktım, hani kiracıya demiş ben her şeyi hallettim. Sonrasında öğreniyoruz ki evi 6-7

0: kişiye satmış hani.
1: Evi satan kişiye de ulaşamadı.
0: Kesinlikle iletişim kuramıyoruz, kesinlikle ulaşamıyoruz duyduğuma göre. Zaten şehir dışına kaçmış.
1: Sürmeli soluğu savcılıkta aldı.
0: Şöyle aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Sıkıntı yok, telefonunu kapatsa da devletimiz gereğini yapacaktır.
2: Ceyda Yakova'nın hayatını kaybettiği yol bir kişiye daha mezar oldu. Viraja hızlı giren motosiklet sürücüsü lastiğinin kayması sonucu ormanlık alana savruldu. 30 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.
1: Aynı yol, aynı viraj, aynı acı. Şile Darlık yolunda bir motosiklet kazası daha can aldı.
3: Hala ben bir saniye koşamayacağım.
1: 30 yaşındaki Yıldırım Ersan arkadaşlarıyla motosiklet kullanmak için Darlık yoluna gitti.
4: Ceyda Üniversite'yi yeni bitirmişti. Daha geçen ay mezuniyeti vardı.
1: Viraja girdiği sırada motosikletinin lastiği kaydı. Ersan kontrolü kaybederek ormanlık alana savruldu. Ağır yaralanan Ersan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın yaşandığı yol havadan görüntülendi. Keskin virajlar ve yoldaki fren izleri dikkat çekti. Çünkü aynı yol daha geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki Ceyda Yakova'ya da mezar olmuştu.
4: Biz gördük ki düz yolda, yani orman yolunda tekerleği mıcıra kaptırıyor. Direk var orada, tabela, yön direği. Direğe vücuduyla çarpıyor.
1: Ceyda Yakova da hastanede hayatını kaybetmişti.
4: Üniversitenin son 2 senesinde de motor merakı ve motor sevdası. Tabii bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama hani biraz tuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı.
1: İki ölümlü kaza aynı yolu yeniden gündeme getirdi.
4: Kendisi motorunu yeni almıştı. Daha doğrusu eski motorunu satıp yeni bir motor almıştı.
2: İstanbul Beyoğlu'nda ablasını aramaya çıkan 13 yaşındaki Özbekistan uyruklu kız çocuğu sıra kadem basmıştı. Küçük çocuk kaybının 3. gününde bakın nerede ortaya çıktı.
5: Çok meraktayım. Kız çocuk olduğu için daha fazla meraktayım.
6: Annesi kayıp kızı için böyle feryat etmişti. 13 yaşındaki Sarvinoz 3 gün sonra Özbekistan konsolosluğuna gidip yardım istedi.
5: Dört gözle bekliyorum. Uyumadım bile. İlaç içip kendimi gerip duruyorum.
6: 13 yaşındaki Sarvinoz 28 Ağustos günü ablasını aramak için dışarı çıkmıştı.
7: Öğle yemek saatlerinde birine ekmeği gönderdim, birine de markete gönderdim.
6: Bir süre sonra ablası geldi ama Sarvinoz'dan haber yoktu.
7: Ablasını aramaya çıktı normalde. 10 dakika sonra ablası geldi. Kızımın küçüğü gelmedi. Bayağı saat oldu geçti.
6: Endişeli aile hemen polise başvurdu. Güvenlik kameraları incelendi. Sarvinoz'un yürüdüğü anlar böyle görüntülendi.
7: Burada kimsemiz de yok, arkadaşı da yok. Telefon da kullandırmıyorum.
6: Tam 3 gündür kayıp olan küçük kız kendi imkanlarıyla Beşiktaş'taki Özbekistan konsolosluğuna ulaştı. İyi haberi duyan aile derin bir nefes aldı.
2: Uzun süren davalara son, yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi için Adalet Bakanlığı düğmeye bastı. Alo Adalet 135 hattı hizmete sunuldu. Peki bu hat nedir, ne işe yarıyor? Detaylarına haberimizde bakalım.
8: Vatandaşlarımızın adaletten şu anlamda özellikle bir varyansını var. Davalar geç sürüyor, uzun sürüyor.
9: Yargı süreçleri artık yıllarca sürmeyecek. Alo Adalet 135 hattı hizmete girdi.
10: Alo Adalet 135 hattıyla vatandaş artık devam eden dosyalarına güvenli bir şekilde ulaşabilecek. Özellikle kurulan bu çağrı merkezleriyle vatandaşlar direkt olarak uzmanlarla görüşecek ve dosyasıyla alakalı son bilgileri alabilecek.
9: Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası ise 3 yılı geçen kişiler hatta başvurabilecek.
10: Alo 135 hattını aradıktan sonra önce kimlik doğrulaması yapılacak. Daha sonra yapay zeka destekli sesli asistan sizi yönlendirecek. Eğer burada probleminizi çözemezseniz bu çağrı merkezlerindeki uzman temsilcilere aktarılacaksınız.
9: Başvurular incelendikten sonra gerekli görülürse ilgili mahkemeye sunulacak.
10: Dava dosyalarına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla yapılacak. Soruşturmadaki gizlilikler nedeniyle bilgilendirme mesajları sadece başvuran kişilere gönderilecek.
9: Alo Adalet 135 attı. Kısa süre sonra 81 ile yayılacak.
11: Bu mekanizma uzun süren dosyaların takibini daha hızlandıracak.
2: Ve balıkçılar vira bismillah dedi. Av yasağı sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar gece yarısından itibaren denizler

0: Türkiye'de sezonun ilk kısmetlerini aradığı ağlara en çok palamut takıldı. Tezgahlar şenlendi.
1: Bu sene denizimiz çok verimli.
2: Derya kuzular bunlar, derya.
3: Denizden en çok ne çıktı?
2: Maşallah palamut çıktı.
4: Palamut 150, palamut 150.
1: Doya doya palamut yiyecekler.
5: Balıkçıların bayramı başladı. Aylar sonra dümenler açık denizlere doğru kırıldı. Vira bismillah dediler, ilk avlar tezgahları doldurdu.
3: Sezon bereketiyle geldi anlaşılan.
2: Yani doya doya balık yiyeceğiz.
3: Sezonun ilk balıkları bakın tezgahta yerini aldı. Balıkçıların ağına en çok bu sene palamut takıldı. Bakın palamutlar boy boy tezgahta. Şimdiden bizlerin iştahını çoktan açtı.
2: Geçen sene palamutu hasret kaldık. Bu sene bolluk var.
3: Palamutun tanesi ne kadar?
2: Palamut tanesi 200 lira.
3: Pazarlık var mı?
2: Var var, 150.
3: Palamuttaki bolluğu bakın istavrit takip etti. Canlı canlı istavritler müşterisini bekliyor. Peki sezonun ilk istavritinin fiyatı bakın ne? İstavritin fiyatını da söyleyelim hemen.
2: İstavritin fiyatı şu an 4 lira.
3: Pazarlık?
2: Pazarlık 350.
3: İşte sezonun ilk fiyatları bu şekildeydi. Önümüzdeki günlerde derya kuzuları denizden daha da çok çıkacak. Balık bollaşacak. Böylelikle fiyatlar daha da düşecek.
2: Yavaş yavaş yağmurlar yağdıkça palamutlar iyileşecek, büyüyecek. Hem balık büyüyecek hem de fiyatlar düşecek. 1 kilo, 1,5 kilo palamutun tanesi 100 lira, 150 lira inşallah.
3: Nasıl fiyat?
6: Güzel, uygun.
7: Piyasasının bir tık üstünde ama 2-3 gün sonra bollanır.
2: İstavrit bollaşacak. Gördüğünüz gibi böyle canlı. Maşallah. Onun peşine hamsi geliyor.
3: Ne almayı planlıyordun?
7: Palamut istavrit düşünüyordum ama şu anda biraz bütçeye uygun değil olmadığı için daha sonra bakacağız.
6: Allah nasip ederse yeriz.
0: Emekliler yılın ikinci yarısında zamlı maaşlarını aldılar. Şimdi ise Ocak ayında alacakları zamları bekliyorlar. Peki olası zam senaryoları neler? İşte yanıtı.
8: Emekliler Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte %17,76 oranında zam aldı. Şimdi ise milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027 maaş zamlarına çevrildi.
9: Masada 3 farklı zam senaryosu var. İlk senaryoya göre yıl sonu enflasyonu %28 olacak. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse emeklilerin yıl sonu zammı %8,70 olacak.
8: Diğer ihtimal ise enflasyonun %29,43 oranında gelmesi. Bu beklenti karşılanırsa emeklileri %9,92 oranında zam bekliyor.
9: Ve üçüncü ihtimal o da %30,32 oranında gelmesi. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse emeklileri yıl sonunda %10,67 oranında zam bekliyor.
8: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bugünkü 23.552 lira üzerinden %8,70 oranında zam yapılırsa yaklaşık 25.601 liraya yükselmesi bekleniyor.
0: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Abi motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Regl gecelerimi. çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
19: Otomobil piyasası durgun.
20: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
21: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
17: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için yine evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
6: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
9: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Ankara'da lösemiyi yenen üniversiteli Mert Doğan Aydın, alkollü sürücü kurbanı oldu. Yolda yürürken aracın çarptığı Aydın hayatını kaybetti.
10: Araç hızlıydı. Zaten biz sese şey yaptık. Çocuk yerdeydi, kan içindeydi.
11: Lösemiyi yenmiş, yeniden hayata tutunmuştu. 23 yaşındaki Mert trafik magandasının kurbanı oldu.
10: Araç hiçbir şekilde durmadı, fren de yapmadı zaten.
11: ODTÜ'de okul öncesi öğretmenliği okuyan Mert Doğan Aydın, geçirdiği ilik nakli sonrası lösemi hastalığını yenmişti. Fenerbahçe maçını izlemek için yola çıktı ama yolun karşısına geçerken trafik magandasının kurbanı oldu.
10: Ses geldi. Ben bu tarafa doğru baktığımda yukarıdan çocuk yükseldi, sonra yere doğru düştü.
11: İddiaya göre alkollü sürücü son sürat Mert'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalandı, yere düştü.
10: Araç hızlıydı. Zaten biz sese şey yaptık. Biz uçarken gördük. Çocuk yerdeydi, kan içindeydi.
11: Lösemiyi yenen Mert ne yazık ki korkunç kazada hayatını kaybetti. Ona çarpan trafik magandası ise hızla kaçtı.
10: Araç hiçbir şekilde durmadı. Fren de yapmadı zaten.
11: Ama esnaf ve çevredekiler peşine düştü. Çıkmaz sokakta yakaladıkları sürücüyü polise teslim etti.
10: 200 promil alkollü oldu. 2 ay önce ehliyetin alkolden dolayı alındı. Yanında 2 tane bayan oldu. Biri işte nişanlı şimdisi galiba. Biz o şekilde biliyoruz.
11: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
9: Her şeyi bıraktım dedi. Hayranlarına yeni hayatına dair kararlarını açıkladı. Serdar Ortaç geride bıraktıklarını bir bir sıralarken eski eşinden de çok konuşulacak bir haber geldi.
12: Yüreğimden yaralı isim
13: İçkiyi bıraktım. Aşk meşki, hatun işlerini hepsini bıraktım.
14: Her şeyi bıraktım dedi.
13: Artık sadece şarkı söyleyeceğim sizin için. Depresyonu da bunalımı da bıraktım baba. Bunalım da yok artık.
14: Serdar Ortaç yine hayatını böyle özetledi.
13: Arkadaşlar her şeyi bıraktım abla.
14: Amasya da sahneye çıktı. Hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
12: Yüreğimden yaralı isim nikah.
14: Yıllardır hayatını olumsuz etkileyen alışkanlıklarını sıraladı. Hepsi artık geride kaldı dedi.
13: Anneciğim her şeyi bıraktım bak. Depresyonu da bunalımı da bıraktım baba. Bunalım da yok artık.
14: Serdar Ortaç sahnede bunları anlatırken eski eşinden gelen paylaşımda çok konuşuldu. İrlandalı model Chloe Lunchlin anne olmaya hazırlandığını duyurdu. Karnaburnunda pozlarını sanal medya hesabından paylaştı. Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm mesajını yazdı. Chloe, Serdar Ortaç'la evliliği sırasında çocuk sahibi olmayı istememişti.
9: Bu haberimizle ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.

0: eşim beni anlamıyor diyenler ekran başına. Çiftler neden zamanla aynı dili konuşamaz hale geliyor? Tartışırken söylenen hangi sözler evlilikte derin yaralar açıyor? Evlilikte susmak mı, konuşmak mı daha tehlikeli? Ben böyleyim demek ilişkide bir bahane mi? Gelin mi kayınvalideyi, kayınvalide mi gelini anlamıyor? Aileler çocuklarının evliliklerine karışmalı mı? Eşiniz ve anneniz arasında kaldıysanız ne yapmalısınız? Evliliklerde aşkı ve sevgiyi bitiren sorunları ve çözüm yollarını evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem canlı yayında anlatacak. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey.

0: Divara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden ilişkiler, bugün günlerden evlilikler. Biliyorum ki her evlilikte, her ilişkide sorunlar, sıkıntılar olabiliyor. Peki ya dertleşmeden bir sorun bulabiliyor muyuz? Çözümünü genelde tek başımıza çok fazla bulamayabiliyoruz ama bir uzmana danışmak, bir uzmandan belki de bir fikir almak bize çok iyi gelebilir. Çok sevgili evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacahennem bizlerle birlikte. Bu yeni sezonda da hoş geldiniz Selin Hanımcığım.
1: Merhabalar, hoş
0: nasılsınız?
1: Bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen?
0: Ben de iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum.
1: Çok başarılı.
0: Çünkü çok kıymetlisiniz bizim için.
1: Canım,
0: yani yıllardır süre gelen bu onca yıllarda hep ekranlardaydınız ve çok gerçekten engin bilgilerinizle ve çok tecrübelerinizle hangi hikayeler, kim bilir yüzlerce, binlerce hikaye duydunuz ve artık herhalde hangi yola gideceğini kişinin hikayesinden anlıyorsunuz değil mi?
1: Evet, çok iyi anlıyorum da. Erkekler bilhassa çok korkuyorlar, karıları diyormuş ki onlara, eşlere. Hı. Bak Selin Hanım'a gidiyoruz, o yalan söylemek yok. O buradan girer arkana o kır. Ondan sonra adamlar geldiği zaman bana şüpheyle bakıyor. Yok kardeşim dedim, sen konuştukça çabuk anlıyorum, hepsi bu.
0: Röntgen cihazı gibi. Buradan görüyorum, arkandan okuyorum.
1: Ama o kadar basitler ki hele erkekler.
0: Basitler mi gerçekten
1: evet,
0: erkekler?
1: Yani neden ve niçin anlamıyoruz onu anlamaya çalışıyorum ben de habire.
0: Nasıl anlayacağız erkekleri?
1: Ya şekerim, konuşmalarıyla, jestleriyle, her şeyiyle o kadar açık kitap gibiler.
0: Hmm, daha mı direkler biz kadınlardan?
1: Çok daha, yani en yalan söyleyen bile bence yalanını belli ediyor.
0: Hmm.
1: Yani
0: nasıl anlarız yalan söylediğini, bakışlarından mı?
1: Yok, kaçak oynar o gözler. Yani sana böyle bakamaz.
0: Hmm.
1: Anlatırken böyle fıldır fıldır
0: sağa
1: derler.
0: Sağa sola
1: ya.
0: böyle.
1: Evet.
0: Yani şöyle bir iş vardı da aslında bilemiyorum. Bir de şöyle kaşıntı oluyormuş bazılarında. Doğru mu? Bu kaşıntı böyle bir
1: onu
0: sinyal olabilir mi yalanda?
1: Tik yapanlar, kaçak oynayanlar, sonra konuşmalarından da anlarsın. Yani bilmiyorum, bana bunu kimse öğretmedi ama ben hemen görüyorum.
0: şöyle bir şey oluyormuş. Mesela yalan söylüyorsa bir insan genelde böyle yukarı sola bakıyorlarmış. Mesela şöyle işte dün neredeydin? Arkadaşlardaydım. Bak düşünüyor ya, bir şey üretecek. Sol tarafa yukarı bakıyor ki acaba ne üretsem, hangi yalanı üretsem.
1: İlk anda olmasa bile konuşmalardaki ses titremesi, hareketler, sözler, absürt şeyler söylüyor. Yani böyle olmaz. Daha bu kadar çabuk olmasa, hele konuşma biraz uzasın, daha tabiiye girsin, daha rahatlasın. Şey gibi, duvar kağıdı gibi.
0: Bir de şöyle oluyor ya, dün akşam sen ne yaptın? Dün akşam ben ne yaptım? Ne yaptım? Aynı soruyla karşılık vermesi.
1: Evet.
0: Niye soruyorsun ki aynı soruyu? Ben sana sordum zaten, cevabını ver. Orada işte düşünme payı bırakıyor. Dün
1: ama
0: akşam
1: ben
0: ne yapmışım?
1: Ne diyorum size? Böyle anlarda anlayış gösterin ya. Öyle dertlenmeyin yani. Neden? Niçin? Ayağa kalk, tek ayak üstünde adam cevap mı verecek yani? Böyle olmamalı.
0: Böyle de evlilik yürümez.
1: Konuşmaların arasında kaçak oynarlar. O kadar belli ederler ki erkeklerden kadınlar çok iyi güzel yalan söylüyor.
0: Ha.
1: Yani çok bilinçliler.
0: Kadınlar daha mı iyi yalan söyler?
1: Uf, hem de nasıl. Çok çabuk ağlayarak karşı tarafı etkilemeye çalışırlar.
0: Hmm.
1: Onun için ben hiç hayatımda ağlamadım. Kocamın karşısında yok canım, öyle değil. Normal birine acıdığım zaman şırıl şırıl döktüm.
0: Evet.
1: Ama yani böyle yalan söyleme durumuna kalmadım. çok açıktır yani.
0: İhtiyaç duymadınız. Ya niye söyleyesiniz ki zaten?
1: Yani olur, bir şey olmuştur. Ama ben zaten herkese onu söylüyorum. Eğer bir yere gitmek istiyorsunuz ya da bir şey yapmak istiyorsunuz, bunu kocanız ya da sevgiliniz, önem verdiğiniz kişi istemiyorsa gitmeyeceksin kardeşim.
0: Ha, gizli gizli yapayım demeyelim.
1: Hayır,
0: diyorsunuz.
1: Yok, erkek için de kadın, ama ben çok istiyorum. Ama senin hayatındaki kişi onu istemiyor.
0: Ama mesela diyelim ki şöyle bir istek geldi eşinden. Ailene gitmeni istemiyorum.
1: Ama bu saçma.
0: İşte.
1: Soru söyleyeceksin.
0: Aynen
1: niye?
0: Aynen öyle. Ne istekler var? Şimdi
1: ama
0: her dediğini, istediğini yaparsak.
1: Niye falan hemen kavgaya sokmadan. Niye canım? Niye gitmeyeyim anneme babama?
0: Hı-hı.
1: Seni kızdıracak bir şey mi yaptılar? Bak, söyleme şekli bu.
0: çok vakit geçiriyorsun. Biraz benimle vakit geçir. Her gün ailendesin.
1: Tatlım ben onu sana da vaktim var. Annemle babama da vaktim var. Çocuğuma da vaktim var. Sizler benim sevdiğim insanlarsınız gayet tabii. Ya da çok istediğim bir yer var mesela. İlla benim yaptığım artık öğrendiniz ama benim rahmetli kocam o bile diyordu ki nereye istiyorsan git bak şoför.

0: söylüyorum.
1: Hı.
0: Ama oraya gittiğim zaman herkes o güzel şarkılarda birbirinin elini tutuyor, karısına sarılıyor. Uf de romantizmi tam arttırıyorum. Şöyle yapıyor böyle. Ben böyle oturuyorum. Anneme mi sarılayım,
1: Aa bak. Ama eşiniz
0: çocuklarımı?
1: de demek ki romantik ki o duyguyu oradan
0: Hayatım, ben
1: alıyor.
0: onun zayıf noktalarını mükemmel bilirdim. Elimin içi kadar iyi
1: İyi
0: bilirim.
1: tanımak lazım o zaman insan
0: Yoksa bak,
1: eşini.
0: bu benim eskiden üniversitedeyken de erkek arkadaşlarım falan, yani bilemeden 10 gün bir 3 kere 4 kere gör, daha konuşmasından anlarsın. Avucunun içi gibi bildin mi? Kullanın diye söylemiyorum yani. Kullanmak bir yerde 3 kağıt gösteriyor. Hayır, bir şeyleri anlatmak için onun o zayıf noktasına birazcık girmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Bağırmak, ona ne yapıyorsun hemen böyle cırt diye cevap vermek, hele yüksek sesle bilmem ne yaparak canım dese canım çıksın demek doğru değil.
1: İşte bazen insanlar tetikleniyor. Yani mesela diyelim ki işte kendi anne baba ocağında da çok kısıtlanmış. Dışarı çıkmasına izin verilmemiş. Bu sefer eşi de aynısını yapınca kişide bir öyle bir travma tetikleniyor ki yerinden zıplıyor. Sen bana karışamazsın.
0: Ya
1: İşte ben
0: bunlar
1: yıllarca bunu
0: söylenmez.
1: çektim.
0: Evliliğin bir numaralı veya beraberliğin, ilişkilerin bir numaralı işi her iki tarafın karşılıklı anlaşması. Sen bağırdın mı, o bağırıyor. Ne oluyor sonra?
1: Evet.
0: Ben nefret ederim bağırılmasından. Evet, çok sinirli olduğunuz zaman her yerde söylüyorum, kitabımda, şurada burada gelen danışanlarıma da, hadiseleri büyütmeyeceksiniz. Bir anda ama niye dedin mi, cır cır cır cır karşısından geliyor. Hiçbir şey söylemeden açacık kalk git başka odaya.
1: O
0: O gün
1: sakinliği koruyabilsek zaten sorun kalmayacak.
0: ama işte evlenmeyin o zaman yani,
1: Aa.
0: veyahut sevgilin olmasın. İki insanın birbiriyle kavga etmemesi süper mutlaka olabiliyor. İş ki
1: Olabiliyor.
0: sınırını çizeceksin.
1: Bazıları da böyle gerçekten didişiyorlar. Yani onların evlilik modeli didişme. Böyle anlaşıyorlar.
0: Ama
1: Sürekli
0: yok.
1: tartışarak, sürekli
0: Didişme
1: tartışarak.
0: olduğu zaman çocuklar çok kırıcı olur. İnsan son söyleyeceğini ilk söyler. Sonra da der ki canım ben sinirlendiğim için söylemiştim. Sinirlenme kardeşim.
1: Hı.
0: Ben nasıl tutuyorsam sen de tutacaksın. O anda tutamıyor musun? Hemen salondaysan odana git. Ama ağlayarak, kızarak, böyle bilmem ne yaparak değil. Böyle bir jest de değil.
1: Hı.
0: Bunların hepsi tahrik edici şeyler. Böyle şeyler yapmıyoruz. Normal ses çıkartmadan gidiyorsun. İçeride oda, kapını kapatıyorsun. Oradan da bağırmak çağırmak yok. Arkandan gelip kapıyı kırıyorlar yani,
1: Aman
0: lüzumsuz böyle
1: evet.
0: şeyler.
1: Yani daha sakinliğimizi koruyacağız. Zaten bunu yapabilsek birçok şey yoluna rayına
0: Ama
1: girecek.
0: niye kendimize kötülük yapıyoruz? Bağırmak çağırmak insanı ne kadar yıpratır.
1: Tabii
0: Ben
1: ki.
0: en yani hani bana diyorlar ki ay sen bu yaştasın nasıl bu kadar şey kaldın hani böyle yüzün gözün hakikaten yaptırmayı ya yaptırdıysam da ufacık şeyler, ama bunları nasıl yaptın? Kendi kendime düşündüm, sahi nasıl yaptım? Çünkü öyle aman aman da harika, evet güzel ama bir sürü de sıkıntılarım
1: Dört dörtlük
0: oldu.
1: bir evliliğim yoktu dediniz, hep söylüyordunuz.
0: Ama neden? Çünkü ben beni sevebileceği tarzda davrandım. Üzüntülerimi, sıkıntılarımı, ondan memnun olmadığım şeyleri usturuplu bir şekilde
1: Allah Allah,
0: söyledim.
1: mesela şöyle, ben ne yaparsam beni sever mantığıyla mı hep yola çıktınız?
0: Kavga etmemek için kendimi de düşündüm. Şimdi ona, o bana bağıracak, ben ona bağıracağım. Çünkü ben annesi babası çok kavga eden, babamın el kaldırdığı bir ailede büyüdüm. Onun için ben daha şu kadarcıktım. Asla şunu yapma ileride, asla bunu yapma ileride derdim. Benim bir rahmetli teyzem de o zaman üniversiteye gidiyordu. O da bizimle
1: Hı
0: oturuyordu
1: hı.
0: İstanbul'da. O mesela senelerce ben evlenemedim babanı gördükten sonra demişti bana.
1: O da uzak durmuş evliliklerden işte kötü
0: Evet,
1: modeli
0: ama
1: görünce.
0: ben öyle düşünmedim. O annem, o babam, ikisi de apayrı insanlar. Kendi kendime düşündüm. Babamla ben evli olsam nasıl yapardım? Bir kere onun sinir aldığı konuları yapmazdım. Adam gelmeden evvel ben biliyordum. Anne etrafı toparlayalım. Anne bir üstüne bir şey giysene. Şöyle bir saçını tarayalım. Var. Ne yapalım bilmem ne. Evladım çok güzel bir kadındı. Çok iyi bir kadındı. Ama babamdan alttan almak yerine üzerine güzel terlik fırlatıyordu ya.
1: Allah
0: Öyle
1: Allah.
0: bir adama terlik fırlatmak ne demek? Gel beni döv demek.

0: Mecbur değil. Adam korkunçsa ya ayrılacaksın ya suyuna gideceksin ya ortayı
1: Siz
0: bulacaksın.
1: gözünüzle gördünüz mü babanızın şiddet uyguladığını
0: Tabii ki.
1: annenize?
0: En azından ilkokuldayken.
1: Oh
0: Hani
1: canım benim.
0: ortaokul
1: Ne
0: falan.
1: kadar büyük acı. Ya o resimler hiç aslında insanın aklından çıkmıyor değil
0: Yok
1: mi?
0: canım, ben çok telkin yapardım kendime. Ben daha psikolog olacağımı o yaşta anlamıştım. Kendi kendime dedim ki onlar ikisi apayrı iki insan. Ben ikisini de yapmam. Bir kere böyle bir adamla evlenmem. Babamı çok severim. Bana karşı son derece düşkündü. Bir güne bir gün bana bir şöyle bir ah dedirtmedi. Buna karşılık zavallı rahmetli kardeşime ve rahmetli anneme karşı çoktu. Kardeşim bilmediği için sıkıntıları çekti. Annem ise üzerine gitmemesi gerekirken öyle bir adamcağızla gitti. Diyordum ki ben niye peki bana kendi kendime niye bana bir şey söylemiyor? Hadi diyelim ki anneme göre çok seviyordu. Ama söylediği yani ben bakıyordum ben daha gelmeden etrafı kendi kendime küçücük çocuk düzeltmeye çalışıyordum. Babam her yer düzgün,
1: Düzen
0: güler
1: hastası.
0: yüzlü bir kadın istiyor. Kendisi belki kabaydı, belki çok asker olduğu için aynı zamanda hem doktor hem
1: Ha,
0: asker.
1: öyle mi? Hem doktor hem askerdi.
0: Evet, general doktordu. Dolayısıyla sert bir adamdı. Tamam, anlıyorum, kabaydı. Onu da anladım. Ya evlenmeyeceksin veya hadi seni evlendirmişler öyle diyordu. Ben bu adamı istemiyordum da annem zorladı. Neyse evlendi. E sonra sen öğretmensin. Çocuklarına bak, korkuyordu herhalde yalnız olmaktan.
1: Belki de.
0: Belki o zamanlar böyle şey vardı. Bilemiyorum. Ama bunun bir kötü tarafı bana oldu. Babam gibi biriyle evlenmemeyi kafama koymuşum katiyen, bağıran, çağıran, sinirle, yüksek sesle konuşan hayır.
1: Nasıl anlayacağız mesela
0: Ne
1: bir
0: oldu?
1: erkeğin mülayim olduğunu, sinirli olmadığını?
0: En
1: Yani belli bir süre
0: olmayacak
1: geçerek mi?
0: hadiselerdeki reaksiyonuna bakacaksın. Diyelim ki bir garson üzerine bir şey döktü. Dökülmez ama hani diyelim. Ya da taksiye bindi, taksi şoförü yanlış yola girdi. Böyle anlarda reaksiyonuna bakacaksın. O zaman kontrol edemiyor kendini.
1: Hemen mesela tepki
0: Evlenmeden.
1: verecek ya veya
0: Bağırıyor
1: sinirlenecek,
0: mu?
1: bağıracak.
0: Çağırıyor mu? Ya da sana çok karışıyor mu? Yani evet sen de dikkatli olman lazım. Kalk kalk git git konuşma. İşte bacağını ayağını ört. İşte şunu yapma bunu yapma. Bunların da mantıklı olanları var, mantıksız olanları var. Ya
1: İsteğe
0: ortayı
1: bağlı.
0: bulacaksın, bulmak için. Sen de biraz vereceksin, o da biraz. Olmuyor mu? Bakacaksın, çocuk yapmayın diye onu söylüyorum. İlk 2-3 sene lütfen yapmayın. Ki eğer anlaşamayacaksanız bütün bir ömrünüzü çocuk uğruna mahvetmeyin.
1: 2-3 sene. Şimdi
0: Evet,
1: bazen biliyorsunuz
0: 2 en
1: artık
0: azından.
1: evlilikler biraz gecikmeye başladı ya. Yani 35'inden sonra insanlar günümüzde ne yazık ki
0: Ama ne
1: evleniyor.
0: bir şey mi
1: Kariyerde,
0: çıkıyor
1: okuldu
0: yani?
1: derken sonra bir kadın için özellikle çocuk çok önemli hale geliyor. Hani evlendikten hemen sonra o planlamaya belki girişebiliyor ama 2-3 yıl bekledikten sonra diyorsunuz ki çocuk sonra planlayın, hemen yapmayın.
0: Yani yaparsanız ayrılamıyorsunuz. Gayri ihtiyari. Aman çocuğumu şey bırakmayayım, yalnız bırakmayayım. Aman şöyle olsun, aman böyle olsun. Ben de diyorum ki kimseyi üzmeyelim. 2 sene bekleyelim. Bak bakalım anlaşıyor muyuz? Anlaşamıyor muyuz? Huylarımızdan hangilerinden asla. Bir kere bir karşındaki kişi istemedikçe asla ve asla düzeltmez kendini. Onun istemesi lazım. Sen de sen şusun sen busun diye yiyorsun. Yok şu yok bu. Bunlara gelene kadar.
1: Ama yediği sana dokunuyorsa orada bir
0: E
1: sıkıntı
0: tamam
1: var
0: daha
1: değil mi?
0: evvel görmedin mi kardeşim? Diyelim ki görmeden evlendin ki böyle bir şey yok artık. Diyelim hani hoşlanmadan evlenmek yok yani. Güzel olur, çirkin olur, huyunu beğenirsin, davranışını belirsin bazı kadınların dediği zaman. Ben onu sevmedim ama onun beni sevmesini sevdim. Kardeşim ne demek o
1: O
0: ya?
1: nasıl bir şey?
0: Ben ne bileyim onu
1: Onun beni
0: sor.
1: sevmesini sevdim. Yani
0: Bana
1: o beni
0: çok
1: sevdiği için ben onu sevdim. Ya yani o beni sevmese ben onu
0: sevmeyi de
1: sevmezdim.
0: yani senin benim anladığımız gibi sevme değil. Yani hoşlandım diyecek.
1: Hoşlandım evet yani.
0: Hoşlanmadıysan annene babana söyleyeceksin. Yok ya ben tutmadı. Herhalde hiç kimse çıkmadan artık hiç olmazsa yanında biriyle olsa bile çıkarak bir tanıyor.

0: Ama yanına çocuk veriyorlar, teyze veriyorlar, hala veriyorlar. Sen onun yanında ne konuşacaksın ya? Nasıl konuşacaksın, nasıl soracaksın? Görüşlerini anlamak, aynı şeyi mi düşünüyoruz? İstikbalde ne yapacağız? Nasıl davranışlar? Yani nereye gideceğiz? Hangi işleri yapıyoruz? Bunları
1: Ne sormak
0: görmeden...
1: lazım mesela? Diyelim ki tanışmaya gittiniz, bir kahve içeceksiniz, karşılıklı oturdunuz. Ne sormak lazım? Mesela bazısı hemen ilk görüşmede diyor ki, evlilik düşünüyor musun? Ben evlilik düşünüyorum. Mesela bu doğru bir şey mi? İlk
0: O
1: buluşmada
0: senin
1: evliliği
0: dediğin
1: söylemek.
0: normal bizlerin anladığı flört. Benim dediğim hani herkes diyor ki biz flört mü ediyoruz? Şimdi etmeyen kalmadı o ayrı da. Hani öyle diyor. Biz görücü usulüyle tamam görücü usulüyle sen görmeden ya da annen baban istiyor diye evlenen onlar artık eskide kaldı zannetmiyorum. Bugünkü bu televizyonlar herkese öyle bir terbiye etti ki sen desen farklı kalıyorsun.
1: Yani görücü usulü yine olabilir. Ben bir arkadaşım, iki arkadaşımı çok severim. Tanıştırırım ama bu da görücü usulü.
0: Çıkmaları lazım. Nasıl
1: Çıkmaları lazım.
0: çıkacaklar?
1: Mesela
0: Hadi
1: ilk
0: diyelim ki
1: buluşmada,
0: aile çok tutucu.
1: evet.
0: Yalnız gitmek yok. İyi peki gittik. Şimdi sen bana bakıyorsun, ben sana bakıyorum. Tamam. Yanımızda da benim yanımı verdikleri kişi. Onunla ne konuşacaksın? Onun yanında nasıl sual soracaksın? Soramazsın. Ondan utanırsın.
1: Tabii
0: Halbuki
1: diyelim ki o
0: yalnız.
1: kişi yok yanımızda. İki kişi gittik. Ne sormak lazım?
0: Böyle sual açarak değil. Konuşmalardan.
1: Sohbet.
0: Yani ne güzel yer değil mi burası? Filtre mi seviyorsunuz? Ay ben ötekini daha çok seviyorum. Yani ne buldum? Şimdi hep konuşmaları açıyordum ben kendim öyle.
1: Evet.
0: Hava cıva değil. Öyle palavra şeyler yok. Aşkı şeyler daha hepten yok o sıralarda. Nasıl olur olmaz yani.
1: Tabii.
0: Nasıl? Mesela gelene geçene AVM'ye mi gittiniz? Gelenlere böyle gayet tabii. İşte ne güzel ayakkabılar değil mi? Ben çok seviyorum. Yazın ben şunları severim. Yok yok ama o acıtıyor falan.
1: Laf
0: Böyle
1: lafı açacak yani değil mi?
0: laf
1: Karşı
0: lafı
1: tarafta
0: açar.
1: konuşkansa.
0: Bunları konuşacaksınız.
1: Evet.
0: Keyifler uyuyor mu? Zevkler uyuyor mu? İlerisi için mesela yine böyle birinin üstünden işte çok hırslı. Benim yanımda bir tane bir kadın var. Yani herkesi ezip gidiyor. Ama bu kadar olmamalı. Bütün görüşlerini anlatıyorsun. O seni dinliyor. Eğer akıllıysa içinden düşünüyor. Bak böyle düşünüyor. Halbuki ben düşünmüyorum böyle ya. Fikirleri ne kadar uyuyorsunuz, ne kadar uymuyorsunuz? Hangi konularda aynı görüşleriniz var?
1: Bazıları da mesela böyle test ediyor. Mesela bir hikaye anlatıyor sana. Diyor ki benim bir arkadaşım vardı işte. En yakın arkadaşıyla onu aldattı. Mesela hikayeyi sana anlatıyor. Senin tepkini ölçüyor. Mesela ne diyeceksin acaba? Aa, nasıl aldatır? İnsanın en yakın arkadaşıyla bu yapılır mı?
0: Eğer böyle
1: Demeni mi bekliyor?
0: düşünüyorsam söylerim. Söylemeli.
1: Söylemeli.
0: Çünkü yok aman onu kaçırmayayım. Adam daha sana fikrini söylemedi. Bir şeymiş gibi anlatıyor birilerini.
1: Evet.
0: Genel ahlaka çok dikkat edeceksiniz. Öyle kendinizi yanlış tanıştırmayın. Yok bilmem ne de. Aa ne var canım? Şimdi onlar eski düşünceler canım. Bundan sonra öyle yapılmıyor falan. Yani bu daha çok böyle görücü usulünde değil de flört ederken çıkıyor. Bir gecelik kız diyor adam mesela bana.
1: Bak,
0: Mesela
1: bir
0: bana
1: gecelik
0: diyordu
1: kız.
0: benim kocam var ya benim kocam maşallah öyle bilmişti ki bana dedi ki ben Almanya'da okudum buradaki Türk kızları dedi çok çekingen ne var yani dedi filan. Şimdi bak ben şimdi buna rahat girmem
1: Bak
0: lazım değil
1: şimdi,
0: mi?
1: bu sadece sanki bir test ediyor gibi bir şey geldi
0: Ama
1: bana.
0: çaktım ben onu o
1: Tabii.
0: çoktan. Ama kendisini de tanımıyorum. Hakikaten biraz böyle şey acayip fikirleri vardı. Kendime diyordum ki Allah Allah ne biçim düşünceler. Her konuda ama o öyle
1: Evet.
0: olsa ne olur? Eksistansiyalistler falan vardı benim zamanımda. Böyle laflar Avrupa'da okumuş ya bu.
1: Evet.
0: Onları bana
1: Siz hemen
0: yutturuyor.
1: atladınız tabii o
0: Ay
1: cümleye.
0: atlar mıyım? Böyle
1: Ne demek bir
0: katiyen.
1: gecelik kız?
0: Ha öyle
1: Aa,
0: dedim.
1: evet.
0: Dedim ki valla bilmiyorum orasını. Burada da yapanlar vardır herhalde. Ben prensip olarak istemem dedim. Ne var canım annem baban görmeden de olur bunlar. Ne var ki? Bak şimdi
1: Aa,
0: bize
1: bak bak
0: normal
1: bak.
0: gelen ilk andan el şeylerine girdi. Zaten beni dansa kaldırdı bir yerdeydi. Ben elimi şöyle koydum. Bu ne dedi? Kol dedim. Ne yapıyorsun dedi. Ben yanak yana dans etmiyorum dedim. Aa dedi bu dedi çok dedi sen Anadolu gibi düşünüyorsun. Sen çok kapalı demedi de onun gibi bir laf yani tutucusun gibi filan. Ben dedim ki vallahi herkes başka türlü olabilir. ben genelde modern düşünen, insanlara önem veren bir insanım. Evet. Ancak

0: Ancak daha ben sizi burada topu topu sizi de demedim. Sen diyordu bana, ben de sen dedim. İlk gün onu bile yadırgadım. Senle ben ne oldu hemencik yanak yanağa dans etmek istiyor. Hadi be. Ben dedim ki yok kardeşim. Ben,
1: Allah Allah.
0: Kardeşim demedim de yok ben böyle bu kadar çabuk.
1: Bu ne samimiyet hemen değil mi ilk günden?
0: Beni diline doladı. Sonra annesiyle babasıyla görüştüğüm zaman aman dedi bakmayın bu böyle modern görünüştü falan ama o kadar şey ki kapalı. Evlendikten tutucu. Sonra bana ne diyor biliyor musun? Hep dedi zannettim ki benim dediklerimi evet diyeceksin. Ben zaten senin dediğin gibi kadın isterdim dedi. Allah yüzüme bakmış.
1: Allah Allah. Bak tam gerçekten doğru. Zaten siz içinizden geleni yapmışsınız. Önemli olan da bu. Ben bunu söylersem ne duymak ister acaba diye düşünceye girdiniz mi zaten orada çuvallarsın.
0: Yani evleneceğim diye kendimi niye saklayayım? Oralara geliyoruz, tanışıyoruz, flört ediyoruz. Tabii. Niye tanıyalım birbirimizi?
1: Bir de şimdi günümüzde de mesela bazen genç kızlarımız işte çocuklarla, genç erkeklerle yazışıyorlar. İşte yazışmalardan anlayamıyorsun bazen görüşüyorlar. Hani dediniz ya az önce işte bir gecelik kız işte ne olacak canım yanak yana. Böyle mesela içerikler yazıyor olanlar. İşte ne olacak canım gel bana bugün. Ne olmuş
0: şimdi
1: yani?
0: Kızlar da yazıyor canım. Ben böyle böyle. Benim torunum var. Yeni nesli görüyorum. Aman yarabbim neler söylüyor. Bunu söyleyen kızlar mı diyorum. Evet diyor. Yani neler neler. %100 erkekleşmiş kadınlar.
1: Roller mi değişti?
0: Erkekler. Evet.
1: Tabii bence kadın daha kendini koruması gereken bir sen, yapıda sen her zaman öyle. Prensiplerinden vazgeçmeyeceksin. Hemen bir erkeğe güvenmeyeceksin. Çok güvenilir gelebilir ama evine çağırıyorsa hele ki ilk zamanlarda hele. Tanıştığınızda aman aman dikkat diyorum.
0: Yani
1: çünkü
0: açık ve sıcık açık
1: olmaz.
0: Kitap yazıyor sana evime evet. Gel gerisini düşünme ne demek ya?
1: Tabii
0: Allah
1: ki.
0: Allah.
1: Ne işin var evinde?
0: Kusura bakmayın.
1: O en son ben, olacak şey.
0: Ben bir ömür geçireceksem birisiyle
1: evet.
0: Böyle bir seferde hemen sizli bizde olmadan senli benli konuşuluyordu. Şimdi bunlar size çok komik gelebilir ama bizim zamanımızda flört bile çok zordu.
1: Tabii.
0: Nerede kaldı?
1: Biz hep bu, evlilik düşünürdük zaten çocukken bile yani. Evlilik tabii. 18 yaşındayken bile hep evlilik amaçlı. Yani bir kadının genç kızın da hayalleri hep öyledir.
0: Şimdi bak şunu söylemek için girmiştim buna. Eğer vaktimiz varsa bir bunu söylemeliyim. Ben şimdi babamdan bu kadar şey oldum ya hani irite oldum.
1: Evet.
0: Bak işte yani böyle erkekle evlenmemeliyim. Teyzem hiç evlenmemeye kalkmıştı. Ben evlenirsem böyle seçme. O kafama girmiş. Şimdi ben Tunç'la tanıştığımda Tunç evet gayet iyiydi, şekerdi. Fakat nasıl anlatayım bu laf şimdi söyleyeceğim kelime doğru değil. Pısırıktı. Yani böyle benim gibi ben mevzulara atlıyordum. O geride kalıyordu. Ömür boyu da böyle gitti.
1: Daha pasif mi duruyordu?
0: Ya ben pasif erkek seçtim. Niye? İlk günü gördüm bunu. Ama niye seçtim? Aman babam gibi olmasın da. Yani o ömür boyu ben
1: idare ettiniz.
0: İdare ettim.
1: O da aslında tam tersi etki
0: o
1: yapmış
0: sizin için. O da çok güzel
1: için.
0: Annesiyle evlendikten annesi idare etmişti. Sonrasını Selin idare etti. Ama çok şekerdi. Sinirlenince de maşallah gayet dili de bu kadar
1: ya,
0: uzundu.
1: Pasifliği bitiyordu. Demek ya. Ki kimi seçtiğimiz çok önemli. Çok fazla pasif kalan bir erkeği de senin o zaman idare etmen
0: benim
1: gerektiğini
0: karakterimde,
1: unutmamak lazım.
0: Yani manyak gibi davranışlar değil.
1: Evet.
0: Ama düzgün de olsa güzelce fikirleri söylemeli. Erkekse evet. Erkek rolünü benimsemeli. Öyle her telefon çalacağı Zilet telefon çalıyor. İyi tamam bana mı geliyor? Hepsini ararlar nasılsa bak. Kapı çalıyor. Zeynep'in kapıyı aç.
1: Ya dominant olmaz bir kadın
0: kardeşim.
1: Olmak zorunda kalmışsınız bu durumda.
0: Olamadım da.
1: Olamadınız
0: da. Hayır.
1: Peki şimdi birazdan sevgili seyircilerimizden sorular gelecek. Bizi arayın sevgili seyirciler. Neyse sıkıntınız derdiniz. Bazen bir ilişkiniz çok harika gidiyordur ama bir sorun vardır. Onu çözemiyorsunuzdur. Çözümünüz inşallah bugün hep birlikte bulacağız. Zor sorularımız var sevgili
0: hadi
1: seyircilerimizden
0: ya.
1: Gelen. Bir hanımefendi yazmış bize diyor ki kocam iş hayatı yüzünden 7 haftadır eve gelemiyor. İş mi ben mi desem doğru olur mu? Bu acaba hangi işte 7 hafta yok? Acaba gemi kaptanı falan mı?
0: Olabilir herhalde.
1: Ancak gemi kaptanı olması lazım 7 hafta ortalıkta yoksa bu
0: yani
1: adam.
0: Yani veyahut da hani Arap ülkelerine falan giderlerdi eskiden. 3 ay gelmesi yasaktı. Veya 6 ay eğer daha da sınıfı şeyse aşağıdaysa.
1: Tabii çok ekstrem bir durum ama. O
0: ama
1: bellidir.
0: Yani en azından sorarsın baştan işe girerken veya bilirsin ne kadar süre

0: gemi kaptanı diyelim. Adam çıkıyor, iş para getirecek. İşi de böyle giderken 6 hafta, 5 haftada gelecekse gelmeye çalıştığını söyler. Bunu saklamanın anlamı yok ki. Gayet net ve seçik
1: Ama
0: söyleyeceksin.
1: gemi kaptanı olduğunu ben düşünmüyorum. Burada bence başka bir şey var. Yani iş hayatı yüzünden 7 haftadır eve gelemiyor. Pardon, bunun hangi bir iş?
0: Hayır, bana izah etmesi lazım. Bir kere sık sık arayacak. O zamanlar hadi şimdi mi? Şimdiki devir. Görüntülü aramak var.
1: Evet.
0: Gayet rahat istediğim anda telefonuma cevap vermesi lazım. Ya da şu ya da bu. Yani bunların hepsi bilmeden sanki yabancı gelmiş. Kızın annesi gelse. Kızım senin kocan nereye gidiyor Allah aşkına 7 hafta diye sorabilir.
1: Evet.
0: Ama sen bilmezsen kim bilecek, anlamadım yani.
1: Yani mesela bazen bunlar da oluyor. Hayatta her şey var cidden. Bir adam iki ev açmış oluyor. Yani bir evde eşi çocukları var. Bir bakıyorsun başka bir evde de yine farklı bir hayatı var.
0: Bu
1: Başka bir kadın.
0: anlaşılır canım.
1: Hatta bazen çocuk bile çıkıyor o evden.
0: Ya dili sürçer. Hiçbir şey yapmasa uykusunda öteki kadının ismini söyler. Oho,
1: Böyle
0: böyle.
1: yıllarca götürenler varmış ama ilişkiyi.
0: Demek ki
1: Kadın
0: hiç.
1: anlamıyor.
0: Ama nasıl
1: İkinci eve
0: anlamıyor
1: gidiyor
0: canım?
1: adam. Yıllardır gidiyor, çocuk da yapmış öbür hanımdan. Ondan sonra ayrı paralel bir hayat yaşıyor. Hem oraya gidiyor hem oraya gidiyor. Yani 7 haftadır eve gelmemesi sanki başka bir
0: Onların
1: hayat
0: işine
1: kurması.
0: geliyordur herhalde.
1: Çok
0: Başka hiçbir
1: enteresan. Bu
0: şey
1: biraz
0: değil.
1: bana onu hatırlattı gibi geldi. Olabilir
0: Bilmem,
1: mi?
0: bilemiyorum ama büyük bir alakasızlık, ilgisizlik,
1: Evet.
0: büyük bir komünikasyon eksikliği var demektir. Bu bir kocası gidiyor bir yere, 7 hafta gelmiyor atıyorum. Neredesin arkadaş, nereye gidiyorsun, hangi iş bu, nedir, sorulmaz mı ya?
1: Evet, yani burada çok
0: Ben
1: değişik,
0: mi o mu
1: enteresan bir
0: diye
1: durum var.
0: söyleyemezsin. Çünkü oradan para getiriyor, zevkine, keyfine, kumara gitmiyor.
1: Parayı ne yapacağım ben tek başıma
0: Çok zor
1: harcayıp da?
0: çocuklar,
1: Çok zor.
0: yalnız yaşamak zor. Tek başına hem erkek hem kadın olmak evin içinde çok zor. Ben onun için yani öyle işler seçeceksiniz ki para mı aile mi diyeceksiniz. Para sizin geçiminiz, aile de iç dünyanız. İkisini de birleştirecek bir iş olması gerek.
1: Yani bir
0: Her
1: adamın sana işte ne var canım, yediğin önünde yemediğin
0: yok
1: arkanda,
0: şöyle.
1: ben parayı getirmiyor muyum, daha ne istiyorsun demesi
0: Senin
1: aslında
0: kendin
1: haksızlık.
0: yok. Ama senin kendin yok.
1: Evet.
0: Kendin olmadığın zaman ben çocuklara babalık yapamam.
1: Evlilik nedir ki, maddi güvence mi? Yani ne oluyorsun, maaş mı alıyorsun eşinden? Böyle bu evlilik değil ki. Senin duygusal ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Beklentilerinin
0: Aynen
1: karşılanması
0: öyle.
1: gerekiyor. Bu her
0: Aynen
1: şey
0: öyle.
1: maddesel görmemeli. Ne var canım, işte paranı alıyorsun, bak çocuklara.
0: Yok öyle şey.
1: Yok
0: Her
1: böyle bir
0: akşam
1: dünya.
0: arıyorum da duyduk. Yok. Sen yoksun sen.
1: Evet, sen yoksan zaten hiçbir şey yok.
0: Olmaz.
1: Evlilik de yok
0: Evet.
1: ortada. Peki şöyle bir soru var. Bu sefer bir beyefendi yazmış. Diyor ki karım beni sürekli görüntülü arıyor. Açmayınca da boşanmakla tehdit ediyor. Allah Allah. Açmasam gerçekten beni boşar mı?
0: Mesela oraya gelene kadar bu ne kadar hafif, böyle incecik bir iple mi duruyorsunuz yani? Görüntülü. Adam iş saatinde karşısında insanlar var. Konuşuyor. Ya da işçilere bir şey anlatıyor. İşin ortasında sen görüntülü arayınca gayet net olarak diyecek ki şekerim, ben de seni çok görmek istiyorum ama o saatlerde açamam. Karşımdaki adamlara iş buyururken ya da bir toplantının içindeyken, yani görüntülü hoş değil. Ancak bu kadına izah edilmeli. Çaktırmadan şöyle göstermeli, bak toplantıdayım. Bu bile beni sıkar yani.
1: Rahatsız edici değil mi?
0: Evet yani ne
1: Neden
0: oluyor?
1: güvenmiyorsun bana? Asıl sorulması gereken soru bu. Yani sürekli beni görüntülü arıyorsan bana güvenmiyorsun sen. Neden güvenmiyorsun? Acaba güvenini kıracak bir şey mi yaptım?
0: Yani mesela
1: Mesela.
0: bunlar ayrılırım ne demek, anlayamadım bunu da.
1: Acaba
0: Böyle
1: bir
0: her şeyden
1: aldatma mı
0: ayrılır
1: oldu?
0: mı?
1: Bir aldatma mı
0: Kadının
1: oldu?
0: mutlaka hakkı vardır, durduğu yerde söylemez. Kadın millete vallahi bu kadar ekstrem anlayışsızlık yapmaz.
1: Evet.
0: Hayır, hayır, kadınlar yapmaz.
1: Daha önce belki bir aldatmayla
0: Bir
1: karşı
0: şeyden
1: karşıya
0: sinir
1: kaldıysa
0: almıştır bir
1: artık
0: şeyinden.
1: tek şartım var. Sürekli bana nerede olduğunu görüntülü göstereceksin. Ama şunu da düşünüyor insan. Şimdi sürekli adam sana görüntülü açıyor, gösteriyor. Yine için rahat mı? Yani bir aldatmadan sonra eğer boşanmıyorsan yani ya
0: Her şey
1: güveneceksin.
0: vardır ama onu bilemezsin yani. İkiz kardeşim David olması lazım. Ve hatta arabalara koyuyorlar ya.
1: Evet.
0: Hani nereye gittiğini
1: Takip sistemi.
0: görüyorsun.
1: Arabaya koyuyorlarmış bu arada. Takip sistemi koyuyorlarmış.
0: Hemen şekerim, Amerika'da vardı. Oh ne güzel. Türkiye'de yok diyordum. Burada da başlamış.
1: Dedektif tutuyorlarmış.
0: Vay.
1: Dedektif, özel dedektifler
0: Kadınları
1: varmış.
0: şeye saymayın. Vallahi.

0: şeyler, öyle şeyler anlatıyorlar ki benim ağzım. Nasıl yaptın ya?
1: Değil mi?
0: Nasıl gittin? Nasıl yaptın?
1: Kadının fendi erkeğe yendi olabiliyor. Kadın yani eğer bir şüpheye kapıldıysa ama korksunlar.
0: Kadın erkek kadar kuvvetli, iri yarı, sesi de koy sert olursa vallahi döver bile.
1: Hay Allah'ım. Gerçekten kadınların burada tabii ki özellikle bir aldatmaysa söz konusu, değil mi?
0: Eskiden
1: İyi düşünmesi
0: kalma
1: lazım.
0: Bir şeyleri
1: eskiden
0: varsa.
1: O güvensizlikle, çünkü de insan yaşayamıyor. Adam ne yapar? Sana şu an gösterir. Ben neredeyim? Arkadaşlarımı toplantıdayım. Hop gösterdi, hop. 2 dakika sonra başka bir apartmana
0: O
1: girdi.
0: Kadın kim oradaki? Soracak ya. Kadın hemen.
1: Yani bunun sonu yok. Mecbur güvenmek zorundayız bir yerde
0: evet,
1: de.
0: Evet, aynı kanaatim.
1: Şimdi hanımlar diyecekler ki ya çok fazla aldatılma konusu var. Çok fazla aldatılan var. Neden aldatılıyor insan? Onu da bilmiyorum.
0: Hayır,
1: Bu kadar
0: var.
1: Aldatma
0: Ben
1: neden
0: biliyorum.
1: var?
0: Her zaman söylüyorum. Yani illa aldatan değildir kabahatle. Ben sakın zannetmeyin erkekleri ya da aldatanları tutuyorum. Hayır. Her şeyin bir sebebi, bir sonucu oluyor. Ben bana gelen erkekler niçin aldattın diyorum. Karısının eksikliklerini sayıyor ya da ona göre
1: ona
0: eksik,
1: göre,
0: ona
1: evet.
0: göre eksikliklerini sayıyor. İşte ben geldiğimde beni güler yüzle açmıyor. İşte beni durmadan telefonla arayıp rahatsız ediyor. İşte şu, işte bu. Ondan sonra yani hiçbiri demiyor ki ben bir kadın gördüm. Ay bayıldım kadına, karımdan çok daha güzeldi. O da bana geldi, onun için ihanet ettim. Hayır.
1: Gerçeği bu mu?
0: Yani normali böyle söyleyen yok aldatanların arasında. Daima tamam kabahat paylaşıyor olabilirler ama içinde kadının da kabul ettiği şeyler çıkıyor mesela. Bütün gün kızmışım ona, şöyle olmuş böyle olmuş, bir de geldiği zaman güler yüzle hoş geldin canım mı diyeceğim diyor. Ben diyorum ki sevgilim canım hoş geldin, böyle konuşun hadi canım sen de diyor kadın bana. Ne bana diyor, çok mu iyi davrandı ona sevgilim canım diyeceğim.
1: Ya.
0: Anladınız mı, bu iş
1: karşılıklı ama her şey tabii ki.
0: Onun için evlilik terapisine gitmek şart. Çünkü seni de dinliyor, onu da dinliyor. O da anlatırken artılarını eksilerini anlat karının diyorum.
1: Evet.
0: O daha ben bir şey söylemeden şunları yapıyor. İşte atıyorum yani sadece. Karpuzun üstünü yıkamadan kesmiş. Kaç kere söyledim. Önce karpuzu yıkayacaksın sonra bir. Allah Allah ama büyük hadise diyorsun.
1: Ne büyük hadise değil mi?
0: Ama i̇şte, bunun gibi.
1: Neydi
0: minik,
1: o?
0: Minik.
1: Diş fırçasının işte macunu efendim.
0: Açık
1: şuradan
0: bıraktın.
1: Sıkmamışsın, açık bırakmışsın. Kıyamet kopuyor. Ya bir alt tarafı bir macun. Bugün yapmaz, yarın düzgün
0: ama
1: yapar
0: yapmıyor.
1: Yani.
0: Yarın yapmıyor diyor.
1: Yapmıyorsa işte ne olacak?
0: Söyleye bir hal oldum diyor.
1: Tamam yapmıyor.
0: Ya bunun için
1: her
0: mi?
1: Her gün yapmıyor. Ne yapacaksın şimdi? Yok. Başım duvarlara vurayım o zaman.
0: Yok bunlar
1: yok yani,
0: böyle
1: olmuyorsa
0: zaten her
1: olmuyor.
0: Şeyine bakıyorsa o adam baştan kokmuş demektir.
1: Çok çok sıkıntı. İşte orta yolu bulmak ya, evlilik sanatı çok önemli bir konu.
0: Vallahi sanat diyorum
1: sanat,
0: da.
1: Sanat, sizin hatta kitabınız var evlilik sanatı.
0: İlk başladığımda ne diyordu herkes? Evliliğin sanatı mı olur ya?
1: Ya.
0: Bunun soyadı da Karacahane, bu ne diyor? Bundan 20 sene evvel ilk ben getirmiştim bunu. Amerika'dan geldiğimde insanlara kendimi güvendireyim ne kadar canım çıktı.
1: Hem de ne sanatmış.
0: Ne
1: değil
0: vallahi
1: mi?
0: Sanat.
1: Olmaz
0: Tek
1: olur
0: ayak
1: mu?
0: üstünde böyle gidiyorsun.
1: Ya kolay
0: benim
1: değil.
0: Maalesef
1: Ama
0: kadınları da.
1: Mümkün. İmkansız da değil, mümkün.
0: Tabii
1: Ama
0: canım.
1: inşallah Allah herkese hayırlı eşler, iyi
0: İdare
1: niyetli,
0: etmeyi
1: vicdanlı,
0: bileceksin.
1: Merhametli eşler nasip
0: Kendini
1: etsin,
0: de
1: gerisi olur.
0: ezdirmeyeceksin.
1: Evet.
0: Alttan almak demek ezilmek demek değil. O anda tamam onun dediğini yaparsın ama daha sonra iyi bir zamanda hakkından gelirsin. Hiç altta kalmadı Allah'a şükür.
1: O doğru
0: ama,
1: zamanı kollamak diyorsunuz.
0: Aynen.
1: Bekleyin, sabredin. Peki bakın şöyle bir sıkıntı var. Bir hanımefendi yazmış. Eşi herhalde biraz cimri. Diyor ki eve ve kendime aldığım her şey kocamı rahatsız ediyor.
0: Allah.
1: Ne alsam ne gerek vardı diyor.
0: Sana
1: Artık
0: ne?
1: Gizli gizli mi alışveriş yapmam gerekir? Böyle gizli gizli poşetleri hemen dolaba
0: Yok,
1: koyanlar
0: bunlar
1: varmış.
0: Çirkin şeyler. Hayatta en nefret ettiğim şeylerden biri de cimriliktir. Bu bir yaratılıştır çocuklar. Yani bu yaratılış, eli sıkı adama veya kadına anlatamazsın. Aa ne yaparsın? Adama bazı şeyleri açık açık anlatırsın. İşte atıyorum sadece. İşte rujum bitti, şu bitti, bu bitti. Ey o ötekini kullan, sende kaç tane var? Ya ben zaten düşündüm onları kullanmayı. Ama işte olmuyor. İzah edeceksin. Yani nasıl anlatayım? Adamı ikna edeceğim. Bu dahi sende sinir yapar adama karşı. Ne bu ya? Her şey bazıları diyor.

0: Diyor ki kendisine gidiyor bilmem nereden alıyor en iyi yerden. Ondan sonra bana da sen de şeye git neydi sosyete pazarından al diyor. Ne orası da güzel burası da güzel. Ne
1: Evet.
0: olacak diyorum ben. Ama diyor yani düşünceye bak. Hele kredi kartını kim nasıl yedim bu kadar parayı wow diyerek suratına atıyor. Bu da güzel değil.
1: Evet. Ya her aldığıma mesela karışıyor diyor. Şimdi
0: Yok.
1: alabilir insan. Belki eve bir dekorasyon alacak. Evin ihtiyacı vardı. Bir tost makinesi
0: Kocasıyla
1: alacak.
0: konuşsun. Alalım mı? Bak bu çok güzel gider. Şu anda paramız yok demesi lazım. Bir şey göstersin. Ne lüzum var? Bu evde ben de oturuyorum. Bana lüzumlu görünüyor, sana lüzumlu görünmüyor. Peki ortası ne olabilir?
1: Evet.
0: Anlaşmaya çalışacaksın. Çok zor. Onun için diyorum başta çıkarken ya da tanırken
1: Hı.
0: zevkler uyuyor mu? Ben tahta her taraf bilmem ne tahta. Kendi kendine düşünüyorsun ya ben hiç sevmem böylesini ya. Ben de esasında atıyorum metal olsun falan. Ortası nedir? Onu düşüneceksiniz.
1: Evet. Benim vardı böyle bir arkadaşım. Sonra boşandılar ama mesela alışveriş yapıyormuş. Hemen mesela geliyor eve. Eşi diyormuş ki kaç para? İlk sorduğu şey kaç para? Her şeye diyor kaç para ya ben bilmiyor muyum diyor hesabının tutmasını. Hiç de diyor kredi kartı borcum da yok. Hesabımı kitabımı iyi yaparım. Ayağımı yorgama göre uzatırım. Ama adam bana hala diyor ki her seferinde bu kaç para? O kadar rahatsız oldum diyordu ki. Sonra zaten başka sebeplerden dolayı
0: Yok
1: da
0: zaten
1: evlilikleri yürümedi.
0: her şeyden sinir alan bundan da alır. Çok
1: Evet.
0: yemek yiyorsun. Ama ben onun iyiliği için söylüyorum. Selin Hanım işte elmalar şey şekerli şeyleri yiyor, yağlı şeyleri yiyor. Tamam da adam her yediğinde böyle gözün yedin mi? Ne kadar yedin? Bunlar da
1: Ha,
0: hoş değil.
1: değil mi?
0: İşte onun için önden tanımakta yarar var. Tanımak deyince ille orasını burasını ellemek demiyorum. Sadece ve
1: Tabii.
0: sadece fikirsel anlaşıyor musun? Bir ömür geçecek ya. İnsan kız arkadaşıyla bile bir takım önemli meselelerde aynı düşünmüyorsa arkadaşlık yapamaz ki.
1: Tabii ki de çok önemli. Yani
0: Yani.
1: zaten anlaşmak asıl mesele ya evlilikte. Yani
0: Evet.
1: anlaşacağın bir insanla evlenmek. Kim istemese evlilik için
0: Makul,
1: evleniyor.
0: mantıklı, düzgün,
1: Hı.
0: sana koruyucu, seni koruyan, anlayan, şefkat gösteren, bağırıp çağırıp sonra da gelip ay pardon ben işte böyle sinirliyim. Sen de ama bunu söyledin. Benim söylemem senin bağırmanı gerektirmez. Yani böyle bağıran, çağıran, her şeyde seni suçlayan, gözü senin yediklerinde olan yani ne bileyim. Şunu düzeltsene. Böyle baktığın zaman kadın arkadaşlar da öyle.
1: Hmm.
0: Aa bu elbise sana hiç yakışmamış. Senin bacakların tombul niye kısa giyiyorsun?
1: Kocası mı
0: Sana
1: diyor bunu?
0: hayır iki kız arkadaş söylüyor. Bakıyorsun kadına. Olabilir. Sana ne arkadaş? Sordun mu? Bu elbise bana yakıştı mı?
1: Hiç hoş değil.
0: Ben kısa elbise giyeyim mi? Kimse kimseye karışamaz kardeşim. Ama evlilikte karar verirken eşinin mutlaka fikri olması lazım. Onun hayır dediği şeylere hayır.
1: Ne
0: Ya da
1: derse tamam.
0: tamam
1: Hayır diyor
0: demesek
1: tamam.
0: bile
1: Öyle mi?
0: hayır tamam tamam demesek bile bana mesela kocam diyordu ki sakın makyaj yapma göz kapaklarım efendim benim yeşillenmişmiş. Ben hiç önce anlamadım ne demek yeşillen. Ay yeşil boyasıyormuşum. Öyle bir alıştırdım ki yavaş yavaş yavaş full makyaj.
1: Hele size makyaj yapma demesi bir beyefendinin bu kadar makyajın yakıştığı, bu kadar makyajı seven bir hanıma bunu dediğiniz
0: Olmaz.
1: zaman İnsan bir şaşırır. Allah Allah niye yapmayayım ki? Acaba çok fazla göze
0: Hayır
1: batmamı mı
0: ona
1: istemiyor?
0: karışma demedim. Yavaş yavaş böyle
1: Hmm.
0: hafiften alıştıra alıştıra.
1: Her şey
0: incelik
1: mümkün.
0: veya şişmanlık üzerine de söylemişimdir. İncecik olacaksın. Ya o dediğin bir artist vardı. Onun gibi olacaksın diyor. Ya o kadın bana göre sıskanın da ötesinde
1: Allah, baya o kadını örnek gösteriyor. Böyle olacaksın.
0: gösteriyordu evlenmeden evvel. Ben diyordu böyle severim. Ben de o zamanın artisti Sofia Loren gibi her şeysi yerinde ama balık etinde. Ne yapayım balık etinde dedim ki valla beni böyle kabul ediyorsan edersin etmiyorsan da etmezsen başka söyleyecek bir lafım yok.
1: Aynen
0: Çok
1: öyle.
0: sene sonra San Francisco'da otururken o böyle çok çok zayıf bir arkadaşımız vardı. Bir onun koluna bir benim koluma girdi karşıya geçeceğiz.
1: Hı.
0: Sonra bana diyor ki kadının ismi duyar muyar S. S'yi gördün mü diyor ne kadar zayıftı. Ne nasıl zayıftı? Ay kemik tutuyorum zannettim. Böyle durdum yüzüne baktım. Sana bir şey hatırlatıyor mu dedim. Ne? Ya anlamamış bile. Nasıl olacak da senin gibi diyor. Dedim hayatım.

0: duyunca duyduğum en güzel laf.
1: Değil mi? Demek ki insanın, eşinin seni beğenmesi çok önemli bir şey. Bazıları, kadınlar ne yazık ki eşlerinden bunu duyuyorlar. Ne biçim kilo aldın? Göbeğin şöyle olmuş. İşte yiyip yiyip oturuyorsun. Bak, laflara bak. Şimdi sen bu bir kadın olarak bunu eşinden duyuyorsan.
0: Saygısızlık kimse söyleyemez. Kız arkadaşın da, kocan da, erkek arkadaş dediğin kişi de sana ben sordum mu? Nasıl buluyorsun, bu saç iyi mi? Fikrini söylersin. Onda da kızdırmadan. Yani mesela kocalara onu söylüyorum. Nasıl buldun saçımı, yaptırdığımı görmüyor bile diyor da sorun diyorum. Hı hı. Soruyorsun. Adamın söylemesi beğenmedi diyelim. Yakışmış, güzel ama amması var. Orada hakiki şeyini söylüyor. Hı. Öteki saç rengi daha güzeldi değil mi? Bu da güzel ama
1: olabilir, bu tatlı güzeldi. Bir söyleyiş. Evet.
0: Söyleyebilirsin böyle. Böyle söyleyin diyorum. Ay neye benzemişsin? Bu ne? Sen kendini görmüyor musun? Şu musun? Bu musun? Yok böyle konuş. Konuşurken karşı tarafı incitecek laf söylerseniz daha sonra ödetiyor o kişi sana.
1: Ne yazık ki. Bazen de tabii ki kadın çok güzel olduğu zaman, kimi erkek de bunu çok kaldıramıyor.
0: Onu
1: çok duyuyoruz.
0: Sana.
1: Diyor ki ne biçim olmuşsun ya? Bu ne biçim kıyafet? Hiç yakışmamış. Bak.
0: Bırak kıyafeti, açık giymişsin. Mesela incesin, hoşsun, güzelsin. Kendini de görüyorsun. Senin de görüşün var. O şimdi düşünüyor, gittiği zaman herkes beğenecek. Hmm. Bu incecik kollarla olmamış ya da topluysa. Bu toplu kollarla yakışmamış. Ya kardeşim bırak, yakıştı veya yakışmadı. O zaman bana sorma diyor erkek. Sor zaten, kadın ondan sonra bir daha sormuyor yani.
1: Aynen öyle. Yani bir insanın, özellikle bu senin eşinse, zaten arkadaşlarda. Tabii ki biz arkadaşımıza bile bir şey söylediğimiz zaman ne diyoruz? Ya saçın gayet güzel olmuş. Eskisi de sanki hoştu ama bir önceki de hoştu bak. Onu da söylüyorum. Fikir yani, söylüyorsun.
0: Böyle ama söylüyorsun tabii.
1: Söylüyorsun ama onun bir tatlılığı vardır, ama eşin yüzüne karşı. Bu ne biçim makyaj? Boyaya bulanmışsın.
0: Kız arkadaşlar da bana bunları söylediklerini söylüyorlar birbirine. Hı hı. Ben ondan hiç alınmam. Ben şu kendi kendime düşünüyorum. Bana gözünün üstte kaşım var dese Allah Allah derim. Niye böyle söylüyor? Hele sert söylesin. Ya benim yüzümü göremiyor.
1: Ya işte. Vallahi. Vallahi öyle.
0: Benim de öyle bir kötü bir huyum var.
1: Öyle
0: kızmıyorum
1: tabii.
0: Kızmıyorum. Alttan alıyorum ama alttan almayıp da kızarak da olmasa, hakiki olarak söylersem
1: iş bitmiştir.
0: Evet.
1: Peki sevgili seyirciler, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra sizin dertlerinizi dinlemek için hazırız sevgili Selin Karacahennem. Burada bizi arayın. 0212 numaralarımız 333 33 70 71 nolu numaradan bize ulaşın. Sıkıntınız, derdiniz neyse hep birlikte çözüme ulaştıralım. Aradan sonra buradayız.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Garanti
3: ne oluyor?
4: Oğlum bırak şu telefonu.
5: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
6: Okullar açılıyor.
5: Evet.
6: Okul masrafları da gelecek.
7: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
8: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın, 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
9: Garanti BBVA.
10: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim ya.
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
17: Her anın Double Shot, Ice Break.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de

0: artı laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
4: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf

0: Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Damla? Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: 3-2-1-0 Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger.

0: kalmalık değil, doymalık.
1: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Sevgili seyirciler, hayatta her şey var da bugün ilişkileri konuşuyoruz. Çok sevgili evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem bizlerle birlikte ve sizlerden telefonlarınızı bekliyoruz. Dertleşmek için, içinizi bize dökmek için bizi arayın, çekinmeyin. Tabii ki isim vermenize gerek yok, nereden aradığınıza dair bir bilgi vermenize gerek yok. Sadece sizi sıkan, içinizi sıkan ve bir türlü çözüm bulamadığınız o konu neyse bize anlatmanız yeterli. İnşallah güzel bir yol ve çözüm bulacağız diyorum. Tabii ki sorularımız bize geliyor. Yazılı olarak da geliyor. Zor sorular bunlar. Sevgili seyircilerimizden mesela şöyle bir soru gelmiş. Babam diyor 65 yaşında. Annem bir ay önce öldü. Başını sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Beni evlendirin diyor. Ne yapayım? Bir de böyle daha, bir durum var.
4: Daha
3: bir
4: ay ölmüş karıncağız. Ah.
3: Ya. Genelde bunu ama beylerde çok görüyoruz.
4: Çok ayıp.
3: Yani önce hanımefendiler işte anne burada vefat etmiş. Zor bir durum ama bir ay içerisinde. Hatta bazen bir hafta içinde bile bunu duyuyoruz.
4: Böyle şeyler çok kötü.
3: Evlenmek istiyorum.
4: Çok çekmiş olabilir atıyorum. Ama bir dakika ya. Bir ölüye bir saygı lazım. Bu ne yani, nasıl şey. Kızlarım bana bakamaz, ben yapamam. Ne aslan gibi yaparsın, yaparsın.
3: Kırkı çıkmamış daha kadının.
4: Yok, yok,
3: hemen bir evlenme isteği. Hani yok. Derler ya erkeklerin mutlaka bir kadına ihtiyacı
4: hadi
3: vardır.
4: Hadi canım sen de o sadece şehir şeysi.
3: Efsanesi.
4: Efsanesi. Öyle şey yok. Normal kadınla erkek %90, %80 birbirine çok benzer.
3: Hı hı.
4: Belirli bir takım kurallar vardır. Her şeyler vardır. Usul vardır. Adap vardır. Ben yapamam ne demek? Öyle bir yaparsın ki. Bunun yaşı maşı yok. Çocuğa iş yaptırmayın. O hariç.
3: Hı hı.
4: Yaşlıya da tabii kıymayın. Ama geri kalan herkes işi. Ele erkek. Hem de nasıl yapar?
3: Bir de eşin ölmüş. Hani bunun bir yas süreci vardır ya, derler en az işte 6 ay mesela sürebiliyor. Bazen yas, 1 yıl sürüyor.
4: Ama bu kadar çabuk olmaz.
3: Evet.
4: Yok. Ne oluyor yani? Ne kaçıyor? Kızlarım bana bakmıyor, evlendirin beni. Gelen kadın şey mi, makine mi? Sana tanımaya falan lüzum yok. Çoğunlukla dul. Bak dul lafına onun için çok sinir alıyorum.
3: Hmm.
4: Dul demek yani bir kere şansını kullanmış, bundan sonra ne çıkarsa bahtına. Hayır. Katiyet de hayır.
3: Evet. Dul kelimesi zaten kulağa da hiç hoş gelmeyen bir şey.
4: Hayır. Hemen bir tane bana bir dul bulun. Kocası ölmüş falan yok mu? Böyle lafları
3: bak,
4: da.
3: Bak.
4: Bunlar hiç hoşuma gitmiyor.
3: Bir de genç de istiyorlar şimdi bu saatten sonra. Şimdi ya. 65 yaşında. 10 sene 15 sene sonra olacak 75-80. Bana bakacak durumda olsun.
4: Vay vay vay vay.
3: Ya
4: vay,
3: artık
4: vay.
3: Belli bir yaş.
4: Kaldık ya.
3: Diyorsun mesela, diyorsun ki tamam baba, o zaman sana bulduk bir hanım. O da 65 yaşında. Yok diyor, bana diyor daha genç istiyorum. Bak nasıl bana bakacak diyor.
4: Bu laflar bile çok sinirlendiriyor.
3: Sen bakım istiyorsan o zaman bir bakıcı tutacaksın kendine.
4: Aynen öyle.
3: Eş başka bir şey. Ondan sonra evleniyorlar. Böyle biliyorsunuz hani bazı tabii ki insanlar fırsat da kolluyor bu anlamda. Evleniyor, diyor ki işte malı mülkü var.
4: Ya,
3: ben de payıma düşeni alırım.
4: Hepsinde bir suyu niyet var. Hiç
3: evet.
4: Hoş değil.
3: Çocuklar tabii ondan sonra bölünüyor. Aman babam evlenmesin işte. Annemden kalan belki mallarımız var. Belki bir ev var. Yani çok da bir şey olmayabilir.
4: O da çok kötü.
3: O da kötü bir şey.
4: Ne biçim düşünceler bunlar ya?
3: Hak geçiyor bir şekilde de. Yok. Ama belli bir zamandan sonra tabii ki herkes yine evlenebilir. Yani eşin vefat etti. Yaşın 65 de olabilir. 30 da olabilir. Bu büyük bir şanssızlık.
4: Senden küçük olur, senden büyük olur. Bunlara hiç karışılmaz. İş ki arada birbirini anlayan, cidden anlaşabileceklerini düşündüğünüz saygılı, hı hı, efendi, düzgün. Tabii yani hali vakti yerinde. Hali vakti yerinde zengin demek istemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Kadın da öyle, erkek de öyle. Geçinebilecek kadar.
3: Hı hı. Yoksa kimse demiyor ki evlenme, tekrar bir hayat kurma ya da bir hayat arkadaşı alma. Ama burada hemen bir ay içinde böyle bir şeye kalkışması.
4: Yok, ben ayıpladım.
3: Evet. Hiç mi sevmemiş eşini?
4: Hiç, görünüyor işte.
3: Değil mi?
4: Yani. Hiç.
3: Hemen belli oluyor vallahi. Arkandan belli oluyor.
4: Vallahi.
3: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin ama, amin, yapacak bir şey de yok. Bazen gerçekler acıtıyor sevgili seyirciler. Şimdi bir hanımefendi yazmış, diyor ki kocam eve geldiğinde pijamasını giyip televizyonun karşısında uyuyor. Benimle de hiç ilgilenmiyor. Peki ya benim ilgiye ihtiyacım yok mu?
4: O zaman ilgi uyandırıcı güzel güzel laflar üret. Anlat sabahleyin öğleden sonra duydukların, arkadaş toplantılarında ya da televizyonlarda ya da okuduğun enteresan şeyler. Konuları aç. Adam seni dinlesin. Yorgunsa evet, o pijama giyip de hemen televizyonun karşısına oturmak bir sürü insanı sinir ediyor. Ama bunun yerine yapabileceği bir şey söyle adam.
3: Yani anlatsın mı şimdi? Ben anlatınca belki o zaman daha çok uykusu gelir.
4: Uyuyorsa da uyusun zavallı. Üstünü de ört. Sen evet. De böyle kabul etmiş. Senelerce Alzheimer'lı kocaya baktık. O ne yapıyordu zannediyor herkes.
3: Kaç sene Alzheimer'da eşiniz?
4: 15 sene.
3: 15 sene idare ettiniz. Ona baktınız değil mi?
4: Hem çünkü de kolay hiç belli değil. Etmeden. O beni çocuk gibi olmuş. O beni şey gibi görüyordu. Sevgilisi gibi. Hı hı. Sen düşünebiliyor musun? Yani böyle çocuğun gibi gördüğün kişi geliyor seninle bilmem ne diyor. Olmaz öyle şeyler. Evet. Çok zorlandım muhakkak. Ama ben her yere onun elinden tutup gidiyordum. Hiç bırakmadım evde. Onun için çok uzun sürdü.
3: Burada da böyle uykulu bir eş var. Demek ki belki de çok çalışıyor. Çok mu yoruluyor?
4: O bir tanesi. İkincisi karısından sıkılıyor da olabilir. Hı. Şimdikiler televizyon seyretmiyor. Hemen tık tık tık yapıyor. Yani konuşmayayım da ne olursa olsun gibi. Bu evlilikte çok işleyen bir şey yok. Gözüm gördüğü kadarıyla öyle diyeceğim. Hı. Bence olur ha. Bir evlilik terapisine gitseler daha iyi olur. İlla kavga etmek şart değil. Hı hı. Sebep aramak lazım yani. Belki adam açacak ağzını, karşısındaki doktor veya psikoloğa söyleyecek.
3: Kim bilir neler diyecek.
4: Neler diyecek. E sen de yapıcı ol. Niye o yapmıyor deme. Sen yap bakalım nereye kadar gidiyorsa.
3: Hani sıkıcı dediniz ya mesela, bir insan nasıl sıkıcı olmaz? Yani sürekli bir şey anlatıp böyle gündem yaratmak mı gerekir?
4: Hayır. Normal konular açıp karşılıklı konuşmak en doğrusu. Ama kalkıp da bana söylendiği gibi ya komşularla ne olmuş onu anlatıyor, ben ne yapayım onu. Tamam, onu istemiyorsan öteki kadın diyor ki habire iş anlatıyor veya hiç işinden bahsetmiyor, daha çok bunu söylüyorlar. Hmm. E ne yapıyor? Şimdikiler diyor ki işte biz hemen şeye oturuyor, o bitiyor bilmem nereye oturuyor. Benimle hiç konuşmak yok. Demek ki aranız tahmininizin üstünde soğumuş. Hmm. Ben olsam düzeltmek için neden ve niçinleri evlilik terapisine giderim. Sorsun bana ihanet etti mi? Hayır. İçkisi var mı? Yok. Kumarı var mı? Yok. Seni dövüyor mu? Hayır. E peki niye geldin diye soruyorlar. O da o söyleyecek. Aramızda bir türlü bir konuşma geçmiyor. Bir iki konulardan anlatsak hemen onu kötülüyorsun diyor. Ya da işte sana da kimse bir şey beğendirmek yok diyor. Anne baba desem anne baba üzere. Yani her şeye bir şey koyuyor diyor.
3: Evet.
4: Demek ki seninle beraber olmaktan sıkılıyor. Gayet net. Ama işi normalen güzel bir şekilde halledip de anlaşma yolunu arayan erkeği vallahi görmedim, billahi görmedim.
3: Yani mesela
4: kadınlar da diyor ki hep biz mi? E kardeşim yoksa karşındaki o bir kaya. Evet. Sen de burada taş, böyle oturuyorsun.
3: Kayayla taş birbirine öyle bakacak, buz
4: ağzını
3: gibi.
4: Ağzını açtığı zaman da canım dese canın çıksın anlıyor karşı taraf. Evet. Bu kelimeyi özellikle söylüyorum. Ne var bunda diyorsun kendi kendine. Aa, sana bir sual açtı. Hı-hı. Ya da birinden bahsetti. Hemen ona vermem. Demek ki o böyle her şeye gayret edeni bile susturuyorsa o evlilikte mutlaka şey lazım.
3: Yani konuşma terapi olmuyorsa, lazım. Sohbet edemiyorsanız eşinizle mutlaka bir evlilik terapistine gitmeniz görünün lazım. Diyor Selin Hanım.
4: Artık yani evlilik terapisi ben geldiğimde dediğim temin anlattığım gibi çok zor da kimse anlamamıştı. Şimdi neredeyse her kapıyı aç evlilik terapisi.
3: Tabii canım.
4: Kahve falına bakanlar, kendini terapist sananlar. Biz boşuna okumuşuz 4 sene ya. Niye okuduk o zaman? Herkes yapıyor. Yapsın, doğru yapsın, yapsın.
3: Peki, o zaman terapistten bir yardım almaktan çekinmeyeceğiz.
4: Bence
3: ama
4: bu bir
3: sohbet
4: problem.
3: Sohbet olmuyor. Mesela bazen diyorlar işte 40 yıllık evliyiz, artık konuşacak bir şeyimiz kalmadı.
4: Katiyen hayır.
3: Olmuyor değil mi böyle
4: hayır,
3: bir şey?
4: Hayır, benim hasta kocamla bile hayır.
3: Evet.
4: Yani ondan evvel de 40-50 seneden çıkart bir 15 seneyi, 35 sene. Konu bitmez ya. Oo, anlatırsın. O da anlatmazdı işinde. Ne yaptın? Gittim. çalıştım geldim. Daha ne yaptın?

0: Vallahi anlatacak bir şey yok. Ya ben olsam 10 tane 20 tane şey anlatırım.
1: Ama biz kadınız, biz konuşmayı çok seviyoruz. Biz akşama kadar da konuşuruz.
0: Başka
1: ama...
0: birini sonraki zamanlarda tanıdığımda da ay sen çok gevezesin dedi bana. Aa. Hayatımda duyduğum ondan en son kelime bu.
1: O da ayıp etmiş ya, ama.
0: Çok ayıp.
1: Geveze de denmez.

0: çıkan var ya ne?
1: Neospor mu?
0: Yok ya, sporosu anlayacaksın da.
1: Yapay
0: Hani
1: zeka mı?
0: ya, ya ben anlamıyorum, o anlatıyor abire mesela,
1: Tabii.
0: birisiyle tanıştığım zaman. İyi kardeşim de
1: Ya.
0: bir sonrakinde yine sorunca sen geçen hafta anlatmıştım diyor. Hay Allah.
1: Ya bak, insanlar artık gerçekten yapay zeka ile sohbet eder oldu. Eşiyle sohbet etmiyor. Bütün gün yapay zeka ile
0: Bir
1: söylüyor.
0: tanesi var hele, öz şeysi, girlfriend,
1: Ya kız
0: kadınca da,
1: arkadaşı gibi.
0: evet, ses
1: Aa.
0: şey, kadın konuşuyor.
1: Evet.
0: Onunla cilveleşiyor falan. Vallahi kendi kendime dedim ki, bu adama söylesem mi acaba, sen bir psikiyatra git diye.
1: Bak bak, telefondaki kadınla şu yapay zeka ile
0: Flört
1: sevgili gibi
0: ediyor.
1: konuşuyor.
0: Aa, tabii.
1: Tamam hayatım, tamam canım.
0: Aa, bugün diyor daha çok ya, ne yaptın, anlatsana ya falan, böyle
1: Aa,
0: laflar. Karşımdaki
1: Allah
0: basit bir
1: Allah.
0: adamdı zaten, anlatıyor.
1: Bak sen. Valla ne
0: Ya.
1: günlere kaldık. Gerçekten bir yapay zeka ile, bir hayali ürünle sohbet edecek hale geldiysek vay halimize.
0: Türkiye'de bu son derece ilerlemiş vaziyette. Ben
1: Evet.
0: eminim ki Avrupa'da, Amerika'da da kim bilir nasıldır.
1: Öyle de. Orada da artık öyle bence.
0: Evet.
1: Dünya ne yazık ki farklı bir yöne doğru gidiyor. Mesela şöyle bir soru var. Diyor ki sevgilime plan yap diyorum. Hani plan yaparsın ya, işte bir yere gidelim, pikniğe gidelim, oraya gidelim. Ben anlamam bu işlerden. Sen yap diyor.
0: Evet, ben de olduğu gibi hep ben yapardım.
1: Nasıl bir şey bu?
0: Plan programı yapmasını bilmiyorsa o zaman sana uyacak. Söyleme hakkı yok. Ya mesela diyorum ki nereye gidelim? Deniz tarafına mı, dağ mı? Atıyorum. O seçimi bile yapmıyorlar. Ne diyor? Sen nereye istersen bak şimdi. E tamam, ben kendime göre deniz diyorum. Gidiyoruz denize, atıyorum
1: Evet.
0: bunları, yani senaryo yapıyorum. Orada bir şeyler aksi gitti. Oldu ya. Çok ecnebi vardı, hoşlanmadı diyelim. Yok şu oldu, bu oldu. Hemen başlıyor. İşte böyle yerlere getiriyorsun. Ondan sonra da eğlen diyorsun.
1: Aa.
0: Ya kardeşim, sana sormadık mı baştan? Peki madem ki hayır diyorsun, o zaman söyle. Ya şunları, şunları, şunları ihtiva eden bir yer olsun.
1: Sen söyle o zaman
0: Ben
1: fikrini.
0: zaten işim, vallahi bir ara onu bile düşündüm.
1: Evet.
0: Acaba tur guide falan mı olsam dedim ya. Bu kadar ilerlettim bir şey.
1: Yani çok doğru bir şey. O zaman bir taraf bunu iyi yapıyorsa ona
0: Kim
1: bırakmalı
0: neyi yapıyorsa
1: diyorsunuz.
0: Allah aşkına biri yapsın da
1: Aynen.
0: kadınların üzerinden bu dertler de biraz gitsin, ya da erkeklerin.
1: Peki.
0: Hep tek taraflı olmaz.
1: Telefonumuz varmış sevgili seyircimizden gelen. Bir merhaba diyelim. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Günaydınlar.
1: Günaydınlar. Ne güzel geliyor
2: Günaydın.
1: sesiniz. Maşallah.
2: Günaydın. Selin Hanım, benim bir problemim var.
0: Dinliyorum
2: Kızım
0: canım.
2: evli. İki tane de çocuğu var. O bu çocuğu var ama karı koca ayrı yaşıyorlar. Boşanmadılar.
0: Niye?
2: Bunda damat biraz agresif. Devamlı şiddet uyguluyor. Yani dövme yok da ağzıyla küfürler ediyor işte. Onun için bu kızımız da çok rahatsız. Damadın bu davranışı çocuklara acaba etki eder mi?
0: Tabii.
2: Ondan
0: Aa.
2: sonra kızım diyor ki anne ne yapayım, bunu böyle götüreceğim diyor, ama torun büyük diyor ki annenle bu böyle olmaz, işte ayrıl, annesine öyle diyor. Herhangi bir şeyde çocuğa baskı yapıyor damat.
1: Çocuklara
2: Sorumsuz,
1: karşı
2: öfkeli.
0: anneye,
1: Çocuklara karşı bir şiddeti var mı babanın?
2: babanın şiddeti yok da yani ağız dalaşı yapıyor. Küfürler ediyor böyle
0: Annesi için.
2: çocuklara. İki çocuk var.
1: O
2: Ayrım yapıyor.
0: çok kötü.
1: Ayrı yaşıyorlar dediniz ama nasıl ayrı
0: Başka evlerde
1: yaşıyorlar?
0: işte yani.
1: Nerede
2: Ne
1: yaşıyor?
2: evlerde yaşıyor? İstanbul'da yaşıyorlar. Ayrı ayrı evde yaşıyorlar.
1: Adam ev mi
2: Ondan
1: tutmuş
2: sonra
1: başka yerde? Ev mi tutuyor?
2: ev tuttu. Evet.
1: Aa, bir de oraya masraf, kira.
0: Öfke sorunu var
2: Kira
0: herhalde.
2: tabii. Karı koca çalışıyorlar ama ki ayrı yaşıyorlar.
0: Çocukları nasıl görüyorlar? Hafta sonunda ayrılmış gibi çocuklar babaya mı gidiyor?
2: Hafta sonu gidiyor, onların evinde kalıyor, damadın evinde.
1: Ne istiyorlar
2: Yani
1: şimdi peki? Yani boşanmak düşünmüyorlar mı? Ya da düzeltmeye mi çalışıyorlar aralarını?
0: yok.
2: Boşanmayı şöyle düşünmüyor. Kızım diyor ki anne iki çocuk var, onların psikolojisi bozulur diyor.
0: Böyle
2: Onun için alıyor
0: bozuluyor.
2: götürüyor.
0: Böyle de bozuluyor. Yani resmi olarak ayrılmamış olarak ayrı yaşıyorlar. Hele

0: baba annenin aleyhinde konuşuyorsa en büyük kötülüğü yapıyor çocuklara. Kimse sorununu, öfkesini çocuklar üzerinden karşı tarafa aktarmamalı. Bence ayrılsınlar. Her ikisi de doğru düzgün insan gördükleri zaman evlenme hakları çıkar. Ya da şimdi kadıncağız, senin kızın yani, diyor ki ben hiç olmazsa resmi karısıyım. Benle evli olduğu sürece gidip biriyle de evlenemez. Aynı şeyi adam da düşünüyordur. Böyle resmen prensip olarak ayrı yaşıyorlar. Ayrılsalar böyle yaşayacaklar işte.
1: Zaten boşanmış gibiler
0: evet,
1: aslında şu anda
0: böyle.
1: Da. Çocukların psikolojisi daha fazla bozulamaz. Ayrı yaşıyorlar. Hafta sonları işte babaya gidiliyor. Bazen anneye gidiliyor. Aslında çözümü bulmuşlar da sanki resmi olarak boşandıklarında bir şey değişecekmiş gibi.
0: Yani oraya böyle...
1: Yani hukuksal anlamda değişecek.
0: Evet ama bu doğru mu bilmiyorum. Bence aynı evin içinde kavga ediyorlarsa, anlaşamıyorlarsa, birbirlerinin aleyhinde konuşup da çocukları zehirleyeceklerine evet, ayrılsınlar. Başka yerlerde çocuklar kimde kalıyorlarsa hafta sonunda öteki tarafa gitsin. Yalnız o babaya bilhassa ve bilhassa kadın, yani senin kızın da olabilir, karşı tarafa yani siz, senin o anan var ya, senin o baban denilen herif var ya, böyle laflar şunlar, bak en basitini söyledim, nerede kaldı küfürler. Ondan sonra ya da kadın mesela tembih ediyor, bu hafta sonu babanızı alın şeye gidin, alışverişe gidin, her şeyi alın, elinde para kalmasın. Ben kulağımla duydum onu. Niye? Bize harcamıyor, çocukları gönderiyor falan, böyle çirkin şeyler.
1: İşte kendince aslında bir savaşın içerisine giriyor
0: ama
1: insanlar.
0: Ama bunlar yıpratıcı.
1: Çözüm değil.
0: Çok.
1: Çocuklara da zaten küfrediyormuş. Yani baba aynı evin içerisinde kalmamaları en sağlıklısı olmuş da bu şiddet olayları, bu aşırı sinirlenme birçok ailede oluyor. Kendini kontrol edememe, öfke problemi. Bu nasıl
0: Öfke
1: çözülür?
0: Terapisi var. Yani ismiyle yazılı psikiyatristlere gidiyorsunuz. Devlet hastanesi de olabiliyor. Özel olmuyor. 10-15 dakika için derdini anlatıyorsun. O da seni bu konuda kompeten olan bir şeye gönderiyor. Yardımcısına mı artık ne diyeyim, bunun terapistine gönderiyor. Bağırmamayı, çağırmamayı, ama birbirlerine bu kadar nefret kusmak ve çocukların karşısında o nefreti onlara hissettirmeden yaşamak bence çok çok çok zor.
1: Evet, ne yazık ki aslında diyorsunuz ki tedavisiz bir öfke problemi dinmez. Bazen ilişkilerde hanımlar mesela şunu yapabiliyor. Ya biraz sabredeyim. Herhalde bu öfkesi zamanla diner.
0: Geçmez.
1: Alttan alayım, geçer. Geçmez mi?
0: Geçmez. Katiyen geçmez. Muhakkak psikolojik yardım alması gerekiyor. Öfke terapisinin özel, nasıl ayağınızı incitiyorsunuz ya da kırdınız, sonra yürüyeceksiniz. Nasıl hissediyorlar ki gelin, her gün sizi çalıştıralım, yeniden düzgün yürüyün. Aynen bu da öyle.
1: Evet.
0: Öfke terapisi herkese karşı mı böyle, yoksa sadece size karşı mı böyle? Bunların da dereceleri var. Eğer çocuklarına da kötü davranıyorsa gitmesinler. Mecburlar mı babayı görmeye? İsteyen gider.
1: Bazen de mesela kadınlar da çok öfkeli olabiliyor. Şöyle diyor kadın mesela, ya ben gençliğimde bekarken hiç sinirli bir insan değildim. Ne oldu bana böyle? Evlendikten sonra eşime karşı bir türlü bu öfkemi gizleyemiyorum, tetikleniyorum.
0: Neden?
1: Bir sözü beni tetikliyor.
0: Neden?
1: İşte
0: ne
1: neden
0: ben
1: acaba?
0: Ben anlatayım sana neden. Çünkü en başta yatakta problem oluyor. O %80 etkili.
1: Yatak
0: bu bir.
1: Odasında.
0: Evet. İki, anlaşamıyor. Ne dedik demin? Canım desen, canın çıksın anlıyor karşı taraf. Ya da çok sinirli olduğu için yaptığın, söylediğin her şeye bir şey buluyor. Bu adam ne hayatımı, Allah'ın bana verdiği bir tane hayat var. Ben evlenirken yanlış yaptım. Evet, çocuk doğurdum, yanlış yaptım. Ama şimdi hayatımı kurtarabilirim. Senin kızın çalışıyor. Çalışsa babadan da ayrıldıkları takdirde o eve mutlaka şey gelir. Aylık ne deniyor? Alimony.
1: Evet, nafaka.
0: Nafaka gelir. Yani bütün bunlarla da çocuklar büyüdükçe kendilerine yakışır, tehlikeli olmayan ufak işlerde çalışabilir. Mühim olan huzur. Kafanı dinleyeceksin. Evde kavga dövüş olmayacak. Ya da böyle bir kocam varsa, bir sürü insan tanıyorum. Kadın daha çok yatak odasında oturuyor, adam salonda oturuyor. Ertesi gün işe gidiyorlar. Birbirleriyle sadece yani iki kelime, üç kelime ediyorlar. Hmm. Yani her dakika azar işiteceksen tabii böyle yapabilirsin. Ama bu hayat mı şimdi? Yeni bir şans vermeyecek mi kendine? Ama çocuklarım var, ama küçükler, tamam. Böyle de çok yıpranıyorlar.
1: Zaten iki ayrı hayat yaşıyorlar,
0: evet,
1: aynı evin içinde.
0: Çok,
1: ve inanın bu o kadar da
0: çok
1: böyle
0: kötü.
1: Azımsanmayacak kadar çok sayıda var. Bakıyorsunuz 40 yıllık evlilik yok. Biz zaten yani ayrı odalarda uyuyoruz. Bakın
0: O
1: aynı
0: da
1: odada bile
0: var.
1: uyumuyorlar.
0: Evet.
1: Ayrı odalarda yaşıyoruz. Benim televizyonum benim odamda, onun
0: Aynen öyle.
1: televizyonu onun odasında. O işte akşam kendi maçlarını izliyor. Ben dizilerimi izliyorum. Çocuklar da zaten kendi odalarına çekiliyor. E hani burada aile sıcaklığı,
0: O
1: aile
0: geçti o
1: sevgisi?
0: devirler. Araları iyi bile olsa zevkler değişti. Televizyonu alıp da ya da bu şeyde yazışmalar bilmem ne. Herkesin elinde o kadar çok imkan var ki
1: Evet.
0: iki tık tık bir fık fık karısıyla ya da kocasıyla konuşuyor. Çocuklar hay bay gidiyorlar. Zaten gelsen seninle konuşmuyor. Falan yazıyor. Ben gözlemliyorum bunları.
1: Yemeğe bile gelmiyor çocuklar artık kendi
0: Ama yok
1: odalarında,
0: ben
1: telefon başında ya da bilgisayar başında.
0: sonra çok saygısızlaştı çocuklar yani. Hiç hoşuma gitmiyor. Biz seneler evvel annemle bir Avrupa şehrine gitmiştik. Küçük bir şehir, güzel diye. Oradaki çocukların otobüste yaptığı rezaleti gördüğüm zaman ya bunların annesi babası yok mu? Bu nasıl terbiye, nasıl devlet karışmıyor? Yemin ederim o kadar değilse bile ona yakın oldu.
1: Ya.
0: Şimdi benim torun dolayısıyla görüyorum hepsini. O kısmı da
1: Çok
0: görüyorum.
1: şımarıklardı diyorsunuz.
0: Ya sadece şımarıklık değil, edepsiz. Yaşlı bir kadın en arkada bunlara yer verdi verdi, tam bindi. Ayağıyla böyle itti, kadın yere düştü. Yani bunu şoföre sordum. Maalesef böyleler dedi. Orada çocuğa laf etmek bilmem neymiş. Neyse aman
1: Aa, bu
0: aman
1: kötülük
0: dedim.
1: artık yani, böyle yaşlı insana bu böyle davranılır mı ya?
0: Katiyette
1: Avrupa
0: yok.
1: diyoruz güya,
0: Evet,
1: bak
0: ne
1: işte
0: Avrupa'sı?
1: ne
0: Avrupa'nın
1: Avrupa'sı?
0: ağası gidip bağlı
1: İşte
0: kalmış.
1: medeniyet bu mudur yani insan?
0: Yok canım
1: Bak bizde ne
0: ya.
1: kadar önemlidir büyüklerimiz, değil mi?
0: Nerede o
1: Biz
0: günler?
1: ayağa kalkarız otobüste büyüğümüz, bir teyzemiz
0: Belki
1: otursun diye.
0: sen en son nesilsin desem inan
1: Ben
0: buna.
1: son nesil miyim artık? Bizden sonrakiler, ya benim umudum var ya, öyle düşünmek istemiyorum. Özellikle bizim ülkemizde hani bu duruma geleceğimizi ben düşünmüyorum. Çelme takıp da
0: Bizler
1: işte
0: karışırız ama ne
1: teyzeye
0: yapıyorsun oğlum?
1: karışmaz.
0: Ayıp değil mi kadına? Hemen yardım ederiz değil mi?
1: Yani tabii.
0: Beklenti bu.
1: Evet.
0: Böyle genel olarak şöyle duruyorlar. En iyi halleri.
1: Aman Allah korusun ya. Gençlerimizden ümitliyiz. Ümitli olmak zorundayız. Çünkü onlar bizim geleceğimizi
0: O
1: inşa
0: zaman
1: edecekler. Nasıl yetiştirdiğimiz de çok
0: aileyle
1: önemli.
0: başlıyor. Önce
1: Evet.
0: aileyle. Aile böyle saldım bayıra, Mevlam kayıra oldu mu o çocuğu kandıran da olur.
1: Evet.
0: Ya benim çocuğum yapmaz. Öyle bir yapar ki ruhun duymaz.
1: Aile kavramı nedir? Mesela akşam diyelim ki belli bir saatte sofranın başına
0: Ya
1: oturmak.
0: ben o saatte gelmek zorunda mıyım? Gençlerden bahsediyorum. İlla geleceksin diyor babam. Gelmeyeceksen haber ver diyorlarmış.
1: Evet.
0: Her gece bu dışarıda geziyor, tozuyor. Kaçta geliyor? Bunlar daha büyükler. Şimdiki küçükler hani bize göre ortaokul sıraları filan, liselerin başı. Böyle yapmaması lazım diye bekliyorsun. O da gece çıkmak ne demek? Ben torunu alıp güneyde o güzel otellere gittiğimde benimle kalıyordu. Orada gelmedi bir türlü. Aa, nerede çocuk? Annesine telefon ettim, o İstanbul'daydı. Gelir dedi, sen bir bak etrafa. Aşağı indim baktım gecenin üçünde lobide oturuyor. Ah ne yapıyorsun dedim burada arkadaşlarla. Kardeşim saati görüyor musun?
1: Ya.
0: Aa diyor bana, babaanne demiyor da nana diyor. Aa nana ne kadar tutucusun. Ben de hep tutucu çıktım.
1: Allah, olur mu, saat 3'te senin çoktan yatakta olman lazım
0: Olmaz
1: evladım.
0: dedim.
1: Hadi bakalım
0: Hayır.
1: çocuğum. Anne
0: Hayır.
1: demesi lazım, baba
0: Sonra
1: demesi
0: şimdi gel
1: lazım.
0: diyorum, yok sen beni çok kısıtlıyorsun diyor. İyi git annenle babanla
1: Ya
0: dedim.
1: aman aman. Bunlar önemli konular. Şimdi bir telefonumuz daha var sevgili
0: Tamam.
1: seyircilerimiz. Arıyorlar. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Aslı Hanım, iyi
1: Nasılsınız?
2: yayınlar.
1: Sağ olun. Nasılsınız, iyi
2: Teşekkürler,
1: misiniz?
2: sizler nasılsınız?
1: Teşekkürler. Biz de iyi. Sizi duyduk, daha iyi olduk. İnşallah çözüm de bulacağız. Sıkıntınız neyse.
2: Evet, inşallah çözüm buluruz.
1: Buyurun.
2: Benim sana bir sorum olacaktı da.
1: Evet, buyurun.
2: Ben 6 yıllık evliyim. Son bir yıldır eşim komşumuzun kızıyla aldatıyormuş beni.
0: Ne, anlayamadım bunu.
1: Patronun kızıyla mı?
2: Komşumuzun kızıyla.
1: Komşunuzun kızıyla. Oo.
0: Wow.
1: Çok yaş farkı mı var aralarında?
2: Tabii
0: 6 senelik evli adam komşunuzun küçük kızına, küçük sayılır, genç kızına takılmak ne demek? Ben bunları çok ayıplarım.
1: Nasıl öğrendiniz bunu?
2: Çalışıyordum ben bir gün, eve geldiğimde komşumuzun kızı bizdeydi.
0: Yokken eve geliyor.
2: Evet, eve gelmiş.
0: Vallahi.
1: Yani normalde de hep gelir miydi eskiden?
2: Yani çok fazla gelmezdi. Kayınvalidemler daha samimi onlarla. Hı hı. İşte kayınvalidem geldi zannetmiş, o yüzden gelmiş ama eşim evdeydi. Ondan sonra o şekilde yakaladım. Sonra eşim inkar etmedi bunu. Kayınvalidem de biliyormuş.
1: Yani yakaladım derken siz eve girdiniz. Şimdi kız evde, eşiniz evde. Yani bir uygunsuz görüntü mü gördünüz?
2: Evet, uygunsuz görüntü gördüm.
0: Ne yaptınız peki bu durumda?
2: Yani eşyalarımı alıp tekrar geri çıktım. Hiçbir şey yapamadım. Kayınvalideme söylediğimde de kayınvalidem zaten biz biliyorduk dedi. Seni başından beri istemiyorduk dedi.
0: Niye bana söylemediniz dedin mi canım kayınvalidene? Bu nasıl şey böyle?
1: Hayırdır inşallah.
0: Kayınvaliden niçin size söylemedi? Oğlunun kulağını niye çekmedi? Bu ne demek ya? Evli, hem de yeni evli sayılır 6 sene nedir? Kalkıp da o kız evde hiç kimsenin, diyelim ki kayınvalideye geldi. Küçük kızın kayınvalideyle ne işi olur onu da bilmiyorum ama geldi diyelim. Evde kimsenin olmadığını görünce ben sonra gelirim selamlar bilmem ne ablaya diye çıkarsın dışarı. Eve girmek yok. Girmek demek ne istiyorsan yaparım demektir.
1: Ve eşiniz evde yalnız yani, değil mi?
0: Olmaz
1: İnsan
0: böyle
1: şey. Beyefendi evde yalnız olunca komşu girmezsin zaten ama siz orada zaten uygunsuz bir görüntü görünce o anlık şok etkisiyle hiçbir şey yapamadım dediniz. Nasıl bir anda o bir şey yapamadınız?
2: Yani direkt masa yaptım. Çıktım. Yani ne yapacağımı bilemedim. Dışarıya çıktım. Sonra işte sakinleştikten sonra geri geldim. Eşime sordum. Ben bir yıldır zaten birlikteyim dedi.
1: Kayınvalidem söyledi yani.
2: Evet. Kayınvalidem nerede biliyormuş?
0: Bir sen bilmiyorsun. Vah vah.
1: Hayırdır evet, inşallah ya. Bir yıldır zaten birlikteyim. Yani bir yıldır zaten hep evinize mi geliyormuş bu kız?
0: Sen yok.
2: Siz... İşte ben işteyken geliyormuş.
0: Yok, çok kötü bir şey. Böyle bir adamla bir saniye durmadan boşarım o adamı. Ne yaptın?
2: İşte ailem de arkamda durmuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Ailen ne demek ya? Ben böyle göz göre göre tek kelimeyle bana ihanet edilmiş. Kayınvalide dediğim bunu bildiği halde bana söylemiyor. Kocam benden saklıyor. Ben tesadüf görmesem bu bana böyle bir evde seni yaşamaya mecbur etmeleri anneye babaya da doğrusu çok kırıldım.
1: Çocuğunuz var mı?
2: Yani ne yapacağım bilmiyorum.
1: Çocuk yok değil mi?
2: Çocuk yok evet.
1: Evet 6 yıllık evlilik. Sizin gönlünüz ne diyor size? İçinizi dinlediğinizde ya bu evliliği bitirmeliyim artık ben bu insana güvenemem diyor musunuz?
2: Ben bitirmek istiyorum ama ailem arkamda olmadığı için yani sığınacağım bir yer de yok. Ne yapacağımı hiçbir şekilde
0: annem,
2: bilmiyorum.
0: Annem baban ne diyor canım sana? Biz sana bakamayız ne olursan ol mu diyor?
2: Evet yani zaten ailem istemiyordu eşimle evlenmeyi. Hı hı. O yüzden dolayı hani sen tercih ettin.
1: Ama siz çalışıyorsunuz. Ya çalışan bir kadınsınız, ayakları üzerinde duran bir kadınsınız. Ben ses tonunuzdan anlıyorum zaten bunun. Niye anne babaya şu an o ihtiyacı, o arkayı hissediyorsunuz?
2: İşte insan yine de bir destek arıyor ya yanında o yüzden.
0: Neymiş?
1: Destek arıyorum diyor yine de onların. Onay vermemeleri sizi kararınızdan geri tutuyor.
0: Evet. Şekerim böyle göz göre göre gözünün içine böyle elini sokmuş adam. Yani hani... sokmaya çalışmamış, gözüne sokmuş. O kayınvalide out, senin o eşin dışarı. Sen kendin, annen baban sana bir ev kendine tutup da kendi başına yaşamaya başlayana kadar sahip çıkacaklar. Bunu buradan haykırıyorum. Ben bakmayan anne babayı da saymıyorum. Sana çok üzüldüm. Ne annen, ne baban, ne kocan, ne kaynanan hiçbirisi sana sahip çıkmamışlar. Böyle bir şey bir başkasına aşık olma falan değil. Böyle göz göre göre sana ihanet ediyor. Hiç çekinmiyor, utanmıyor. Ondan sonra da hiçbirisi bir şey yapmıyor. Ben senin yerinde olsam az yerim. Bir oda

0: tutarım. Güzel bir şekilde işime devam ederim. Ve bunları çekmem. Ben sana sadece bunu bir ahlaki mesele olarak alıyorum. Böyle ahlaken düşkün ya da bunlara karışmayan insan tipleriyle olmak güzel bir şey değil.
1: Vallahi kimseye ihtiyacınız yok. Çalışıyorsunuz, ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Senin hanım dediği gibi simidimi yerim, çayımı içerim ama onurlu ve haysiyetli bir hayat sürerim. Size böyle pişkin pişkin aldatmayı yapıp bir de ben zaten 1 yıldır birlikteyim.
0: Şahane
1: Keyfim
0: bak.
1: bilir demesi, hiçbir şekilde bir pişmanlık duymaması, af dilememesi bunlar zaten çok kötü göstergeler. Çekinmeyin diyor Selin Hanım da.
0: Yani kendinize
1: Hayatınızı baştan
0: güvenin.
1: kurabilirsiniz,
0: Üç
1: gençsiniz.
0: kuruşsa bütçeniz, ne bileyim ben, 2 kuruşuyla yaşarsınız. Ya bir kuruşuyla
1: Evet.
0: yaşarsınız, 2 kuruşuyla da. Ayrıca da kendiniz gittiğiniz yerlerde ayrıldıktan sonra siz de kendi hayatınıza bakın. Var mı etrafta doğru düzgün bir insan? Bir dahaki seferlere de doğru düzgün. Ben senin yerinde olsam annemle babama da boşarım mı, boşamam mı bilmiyorum ama onları sıfırlarım.
1: Evet,
0: Böyle
1: anne
0: bir
1: baba tabii
0: anne
1: yine
0: baba.
1: anne babadır
0: Ya
1: ama
0: hem sana bunları yapacak açık ve seçik. Yani demiyor ki kadıncağız şüpheleniyorum. O zaman git gel de bunu kurtaralım bu evi deriz. Anne baba da yardımcı olur. Ama bu açık ve seçik yersen diyorlar.
1: evet, kendi hayatınızı baştan tekrar yeniden kurabilirsiniz. Kendinize güvenin. Kimseye ihtiyacınız yok. Allah var yanınızda, öyle düşünün. Bazen insan bir ihtiyaç arıyor. En yakınlarından anne baba da olsa o desteği göremiyor. Ama siz ayakları yere basan bir insan olarak, bir kadın olarak, hele ki Türk kadını zaten çok güçlü. Mutlaka bunun üstesinden geleceksiniz. Kendi hayatınızı tekrardan kurup mutlu olacaksınız. Buna siz inanın. Siz inandıktan sonra olacaktır. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi günler.
1: İyi günler. Buyurun, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim.
1: Evet,
2: Aslı
1: buyurun.
2: Hanım, sizi seyrediyorum. Kusura bakmayın, biraz heyecan bastı da görünce.
1: Evet.
2: Şimdi şöyle bir şey var ki, arkadaşın Selin Hanım'dı galiba. Ona bir
0: Evet.
2: sorum olacaktı da.
1: Buyur.
2: E,
1: Tabii,
2: şimdi
1: buyurun.
2: Selin, şöyle bir şey ki, eşim 50 yaşını geçtikten sonra biraz asabileşti. Yani ne derler, ben yurt dışından geldiğim için bu kelimeleri tam olarak bilemiyorum. Menopoza girmiş hanımefendi.
0: Ne
2: Yani
0: oluyor?
2: herhangi bir
1: Evet.
2: şeyde sabah saat erkenden kalktıktan sonra kahvesini yapıp getirdikten sonra bağırıp çağırmalar, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş, şunu şöyle yaptım, bunu böyle. Ya hayatım bir dakika ya. Sakin ol, sakin ol. Sinirli olma. Yok efendim. Bağırıp çağırmalarıyla, ama 12 geçtikten sonra sakinleşiyor. İyi diyorum. Sana bir yere gittikten sonra tamam iyi dolaşıyoruz, geziyoruz. Yani çoğunlukla tabii arkadaşlarla zamanını geçirmek istiyor. Ben de dedim Allah Allah, neden mi böyle? Ben de evde yalnızım. Ben de ne yaparım? Tabii ki çalışıyorum. Kendi işimi bilgisayardan yapıyorum. Yani ben sizden sonra öğrenmek istedim. Gerçekten de menopoza giren insana biraz fazla mı saygı göstermemiz lazım veya da sabretmemiz lazım.
1: Kaç
2: Çünkü bana
1: yıllık
2: bir kimsenin
1: evlisiniz? Kaç
2: efendim
1: yıllık? Kaç yıllık evlisiniz?
2: 6.
1: 6 yıllık
0: Ha,
1: evlisiniz.
0: geç
1: Geç
0: evlendiniz.
1: evlendiniz. Yani
2: Evet
1: bu
2: efendim.
1: 6 yılda böyle bir agresifliği
2: Yani
1: yoktu.
2: bizim şeyimiz ne derler, ikinci baharımız.
1: Ne güzel, ne
0: Çok
1: mutlu.
0: güzel, ancak menopozdu. Yok ben hamileyim de. Onun için böyle oluyor da. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Onu bilmem ama ben geçirdim. Ne menopozu ya? Senin, yani kusuruma bakmayın. Ruhun edepsizse her zaman her bir şeyi göstererek işte bundan dolayı oluyor. Ama o yapıyor da onun için. Ya alttan alacak, güzel konuşacak seninle. Sabahın kör şafağında sizin de ilgi göstermeniz lazım. Günaydın. Ya zaten beraber aynı yatak diyelim. Konuşuyorsunuz. Böyle menopoza girdim de ondan böyle gitti kardeşim. Bütün Türkiye'deki şeyler, hastanelerde menopozlu olarak gayet güzel şeyler var, ilaçlar var. Gir internete, menopozda olanlar, terlemelerde bilmem nelerde, tamam ama sinirli olur da, yok bilmem ne olur da. O zaten öyleymiş, onu kusura bakma, sadece onu kullanıyor.
1: 12'ye kadar bir de. 12'ye kadar siniri, 12'den sonra yumuşuyormuş. ve daha çok arkadaşlarıyla vakit geçirmek istiyor.
0: Tamam, o da gitsin arkadaşlarıyla konuşsun.
1: Biraz hani bu
0: çalışıyor.
1: Menopoz döneminde kadınlar

0: Keklerden biraz böyle uzak kalıyor, biraz soğuyor mu acaba böyle?
1: Yok öyle şeyler. Yok yok yok. İşte bilfiil buradayız. Görüyorsunuz benim gibi seyreden nerede var? Nerede öyle şeyler? Yani ona ben şımarıklık diyorum. Bilmişlik diyorum. Ne dersen de. İlaç var ilaç. Öfke içinde var. Sinir içinde var. Belki bir ufacık 6 senelik evlisiniz ama bir evlilik terapisi sizin. Senin şu anda anlattığını kadının versiyonunda dinler. Ortayı bulur belki. Yani bunlarla yok işte kocası bilmem ne yapanlar diyorlar ki acaba bu erkeklerde de hani böyle şeyler olurmuş bilmem ne deniyor ona neyse işte
0: Andropoz da erkekte var
1: andropoz
0: işte.
1: yok öyle şeyler.
0: Beyefendi de muhtemelen andropoz geçirdi ya da o dönemde olabilir. İşte bu yaşlarda kadın da erkek de bir şekilde giriyor.
1: Anlaşma var anlaşma kardeşim yumuşak olacaksın olamıyor musun? İlaç var en basitinden ilaçlar var hani sana öyle pembe reçete falan değil bunlar. Normal gidiyorsun. Doktordan reçete getirmeni gerektirecek bir durum değil burada. Yumuşatır, rahatlatır, anlayışını arttırır.
0: Burada tabii ki öncelikle beyefendiyi de tebrik etmek lazım. Eşinizin bu durumunu anlayabiliyorsunuz. Menopozdan olabilir diyorsunuz. Belki fevri çıkışları var, bağırıyor, sinirleniyor. Buna sabrediyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bazen beyler de bu sefer parlıyor. Kadın parlıyor, bey de parlıyor. Bu sefer tam daha böyle farklı şiddete doğru giden olaylar ortaya çıkabiliyor. Bu sabrınızı bir kere kutlayalım. Hayran kaldık. İnşallah düzeltirsiniz diyelim. Yani eşiniz belki bir uzmana gitmek ister mi?
1: Dinliyorum. Türkiye'de gayet güzel gider. Herkes gider. Öyle her ilaç kullananı, sinir ilacı kullanan da illa deli değildir. Katiyetle değildir. Evlilik terapisine giden, bunlar ayrılacak galiba. Hayır. Yani şuram ağrıyor diye gidiyorsun doktora, değil mi? Ağrıyor. Burada karaciğer var. Onun altında bağırsak var. Şurada desem bilmem ne var. Bakılıyor. Bakımdan geçiyorsunuz. Check-up gibi. İlla yani bir yerinizde bir şey olması şart değil. Ruhsal check-up da var.
0: En önemlisi de ruhun zaten
1: Tabii
0: sağlığı değil
1: ki.
0: mi? Ruh sağlığı yerinde değilse hiçbir şey bütün olmuyor. Kolaylıklar diliyoruz. İnşallah birbirini seven iki çiftseniz de bu durumu düzelteceğinize inanıyorum diyelim. Bu menopoz dönemini rahatlıkla geçirin. Bir diğer telefonumuz hattaymış. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba.
0: Merhabalar, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Sağ olun, biz de iyiyiz. Sizi dinliyoruz. Kulağımız sizde.
2: Çocuğum 8 yıllık evli. Hanımıyla 3 yıl ayrılmaya çalıştılar. Mahkemeden döndüler. Benim çocuğumun da yalnız yaşadığım var. Fakat eşiyle kirada oturuyorlar. Oğlum zamanı var ayrılmamız için. Sürekli tartışıyorlar. Terapi gördüler, evlilik terapisi. Ama hiçbir netice alamadılar. İkisi de birbirine hakaret ediyor, tartışıyorlar. Eşi aile içinde olan her şeyi kendi ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaşıyor. Ben sonuç neyse bilemiyorum. Ne yapmamız gerekir?
0: En büyük kavga sebebi ne oluyor sizin oğlunuzla gelininiz arasında?
2: Ya o kadar basit şöyle bir şey. Mesela benim çocuğum eşinin yanında
0: Alexander'la.
2: değil bir zamanda değil. Çok yakışır. Sakın söyleme eşim çok kıskanır.
0: Evet, sesinizi biz çok net buradan duyamıyoruz ama
1: Boğuk
0: muhtemelen
1: geliyor. Ben
0: seyircilerimiz
1: tam
0: daha iyi
1: anlayamıyorum.
0: duyuyor olabilir. Yani bir sıkıntı var. Yani basit sebeplerden dolayı bile çocuklarla ilgili olabilir bu.
1: Evlilik terapisine gitti diyorsunuz. Bu eğer bu şekilde devam ediyorsa ona rağmen bu demektir ki birbirlerini sevmiyorlar. Şahsım itibariyle birbirini sevmeyen iki insanı, karı kocayı ağzımla kuş tutsam ortada tutamam. Sevgi şart. Şart. Taraflardan biri seviyor, biri sevmiyorsa yani büyük miktarda söylemiyorum. Yani yaşayabilecek kadar seviyorsa %50 kurtulur. Ama ikisi de sevmiyorsa birbirleriyle terapiste giderek yani bir terapistin elinden ayrılma değil bu kavgaların hiçbirisini geri dönmez terapiste
0: Ama
1: giden.
0: sevmese zaten terapiste gitmezdi.
1: Ama gitmiş işte.
0: Gitmişler çünkü kurtarmak istiyorlar. Belli ki yani bir sevgi var ve birçok defa aslında hep böyle boşanmadan geri dönülmüş. Birçok defa mahkemeler açılmış, davalar açılıyor ama boşanmıyorlar da ama hep böyle bir git geldi. Bir türlü yapamıyoruz. Ne seninle ne sensiz vardır ya.
1: Anladım ama bunların çaresi yok demek değil. Mutlaka mutlaka evlilik terapisi doğru düzgün.

0: Ya da açın internette, yüz binlerce var. Yani ne diyeyim, hangisi doğru hangisi yanlış ne yapıyor bilmiyorum ama bu o olanlara bakın, kafanıza uyar mı? Orada mutlaka bir kendisine YouTube açtığına göre birisi, demek ki bilinçli olması lazım ki o YouTube açabiliyor. Dinleyin, okuyun. Bununla ilgili kitap bakın. Baksın, oğlunuz mu gelininizde mi kabahat diye aramıyorum. Her iki tarafta da olabilir. Ama evlilik terapisti düzgün bir kişi ise %100 çaresini bulur.
1: Evet, evlilik terapisti de aslında işe yaramamış burada. Defalarca gitmişler. Terapi de işe yaramayınca işte hep sıkıntı. Çocuklar var. Çocuklar çok etkileniyor biliyorsunuz böyle
0: Anladım ama
1: durumlardan.
0: çocuklar uğruna da böyle kavga dövüş de olmaz yani.
1: Evet.
0: Olmuyor. Ben ayrılmalarını hiçbir zaman istemem kimsenin. Ortayı bulabiliyorlarsa bulsunlar ama hep birisi alttan alacak, öteki istediği gibi at oynatacak. Yok öyle şey. Herkes ortada birleşmeye razı olmalı. O bana bir adım gelse ben 10 adım gideceğim. Sen de başla işte 10 adım gideceğine. Sen başla. Ancak ne dedim? Anlaşmak için bir taraf devamlı alttan almayacak. Geçici bir zaman için, hani ateşi varsa şahsın ilaç veriyorsunuz. Ömür boyunca bu ilacı alacaksın, bu ateşsiz kalman için olmaz.
1: Evet.
0: Anladınız
1: Mesela
0: mı?
1: burada sevgi de bazen yeterli olmuyor değil mi? İki taraf birbirini çok sevse de yürütemeyebiliyor evliliği.
0: İşte şey lazım orada.
1: Yeterli değil mi sevgi?
0: O zaman yok. Çok sevse dahi ki, sevip de ayrılan çok var. Ama hiç sevmeyip devam eden çok var ayrıca.
1: Mesela
0: Yani.
1: nasıl bir şey bu?
0: İşte öyle hayatı nasılsa böyle geldi böyle gidiyor. Yok öyle şey. Bu dünyada ne kadar yaşayacaksın? Ne yapacaksın? Kendine de güveneceksin.
1: Evet.
0: Sende kusur varsa düzeltmeye çalışacaksın. Okuyacaksın ya da bir doktora gideceksin. Düzgün bir evlilik terapisti bulacaksın. Bilmiyorum ama mutlaka çaresi bulunur.
1: Evet, bu her şeyin bir çaresi var bu hayatta. O çareleri biz bir şekilde üreteceğiz. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Aslı Hanım.
1: Sağ
2: Merhabalar Perin
1: olun.
2: Hanım.
0: Merhaba.
1: Ne güzel sesiniz var.
2: Teşekkür ederim. Sizin de öyle, sizi görmek çok güzel.
1: Maşallah.
2: Yeni yayına tekrardan hoş geldiniz.
1: Sağ olun, hoş bulduk. Çok teşekkür
2: Hoş.
1: ediyorum.
2: Sağ olun. Şimdi öncelikle ben iki şeye değinmek istiyorum. Birincisi kendim hakkımdaki olan bir durum. Benim babam 8 yıl maalesef demans oldu ve ben kendisine baktım. Bu esnada da kendimce tabii ki mesleğimi bitirdim. Öğretmenim, çalıştım. Ama farklı mesleklerde çalıştım. Sonrasında televizyon sektörüne ben de girdim. Sonrasında da babam rahatsızlanınca 8 yıl bir fiil boğuma bakmak. Ben yani kalben baktım babacığıma. Yalnız şöyle bir durum oldu tabii ki. İnsanlar bana hep şunu soruyor. Yaşım 43. Ya işte niye evlenmedin? Güzel de kızsın. Sende bir sorun mu var? Yok efendim. Yok kesin sen evde kaldın. Kesin sende bir sorun var. Kardeşim ya Allah Allah, niye insanlara bu kadar çok diretiyorsunuz? Yani ben hep bir açıklama yapmak zorunda hissettiriyor bazı insanlar. Yani haddini aşan insanlar aslında bunlar.
0: Evet.
2: Yani hepimiz bir takım sorunlar yaşıyoruz ve ben hala evlenemedim. Sebebine gelince de tabii ki belli bir yaştan sonra da artık insan kendini tanıyınca karşındaki profil aşağı yukarı bir denk olsun istiyorsun. Bir bakıyorsun ahlaki dengesi bozuk. Veyahut maalesef şunun altını çizmek istiyorum. Karşılaştığım bir noktadır bu. Erkekler, kadınlar da gerçi artık kızlar da böyle, inanılmaz derecede küfürlü konuşuyorlar. Yani ağızlarına böyle pelesenk olmuş şekilde bir küfür modu var. Kesin duymuşsunuzdur illaki dışarıdayken vesaire.
1: Evet.
2: Neyse, tabii ki bu benim sorunla alakadar olan bir şey değil. Ancak buna değinmek istedim kendimce. Bir de bir kadersel diye bir şey var. Yani Allah tabii ki birinin karşısına çıkartır birini ya da çıkartmaz. Yani az çok da anlıyorsunuz insandan. Zaman da boşuna zamanımı vermeyeyim diyorsun. Karşı tarafı da oyalamayayım diyorsun. Güzel bir şekilde ayrılıyorsun. Bir de tabii saplantılı, sapık ruhlu tipler de var. Hani kabullenemeyen, bu beni nasıl reddeder diye. İşte bunu, burada yine altını çizdiğim bir nokta. Hani psikolojik olarak Selin Hanım siz daha iyi bilirsiniz. Maalesef bu saplantılar zaten daha çok şiddete meyilli oluyor.
1: Yaşadınız mı böyle bir şey, böyle bir saplantılı bir aşık?
2: Evet, maalesef öyle bir şey yaşamıştım. Ama ben bunu kardeşim olarak görüyordum. Yani ben insanlarla aram biraz şeydir, nasıl söyleyeyim? Diyaloğum iyidir. Hani

0: Ben anlarım. Şerbet misali. Bir dükkandaydı bu olay. Yani benim semtimde yaşadığım bir dükkanda. Geçtiğim zaman merhaba ablacığım nasılsın? Bir bakıyorum çocuk tezgahta yok. Meğersem bana karşı içten bir sevgi besliyormuş ama aramızda da bayağı bir yaş farkı var. Ben sonrasında tabii o zamanlar o dönemler cep telefonu çok fazla olmadığı için evden sipariş veriyorduk. Ev telefonu bir şekilde oraya yansıyor. Gecenin bir saatinde telefon alıyorum. Alo diyorum, hiç ses yok. Allah Allah falan. O zamanlar babam yaşıyor, aklı dengesi yerinde. Kızım kim arıyor bu saatte bilmiyorum, baba kim arıyor? Allah Allah, neyse kapatıyoruz. 5 dakika sonra tekrar telefon açılıyor. En sonunda bir gün kapım çaldı. Gecenin bir saatinde ben açtım. Yani daha doğrusu zili basmadan önce aşağıdan seslendim kim o diye. Ses gelmedi. Baktım bu çocuğu gördüm. Alkol de almış. Alkol de almasının sebebi de şu. Rahatlamak için artık içindekini dökecek. Tabii ben bunların hiçbirini bilmiyorum yani. Tamam, ben kardeşim gözüyle bakıyorum, hani çocuk bir sorun mu var? Aşağıdaki kim diyorum, birisi zile bastı, ben bilmiyorum diyor. Sonrasında da bana diyor ki ben bastım. Dedim oğlum niye basıyorsun? Niye basıyorsun zile? Ben öyle bir daha dedi ablası deme ya da ablacım diye konuşma. Ne diye konuşayım sana dedim ya.
1: Yani bu tecrübeleri yaşadıktan sonra siz de artık diyorsunuz ki yani burada yanlış anlayanlar oldu beni. Kötü tecrübeler yaşadım. Her insan denk değil. Belki ahlaki yönden size uymayan insanlarla karşılaştınız. Bu yaşa kadar 43 yaşınıza geldiniz. Acaba doğru insanı bulmak hani daha çok kadersel diyorsunuz ama Selin Hanım'ın galiba burada farklı bir düşüncesi var. Doğru eşi bulmak, doğru insanı bulmak biraz da bizim elimizde mi?
2: Anlamak bence için, evet. Anlamak için güzel sesli öğretmen hanım. Bir kere evde hasta, demans dayı olsa rahatsızlık olan bir babası olduğu için insanlar sizi çok beğenmesine rağmen gelmemiştir maalesef. O ona bakıyor, ben babasına ve ona bakamam. Çocuk için de aynı şey, çocuğu var onun için istemem diyorlar. Ama 43 yaş şimdiki duruma göre katiyen geç bir yaş değil. Geç kalmadınız. Şimdi bundan sonrasını mutlaka ayarlayın. Sevgili babanız vefat etmiş. Şimdi yalnız olduğunuz için ve güzel bir hanım olduğunuzu tahmin ediyorum. Sizi rahat bırakmazlar. En iyisi yavaş yavaş bir takım kulüplere aza olun, derneklere aza olun. Onların aktivitelerine katılın. Seyahat grubu yok bilmem ne grubu, çok para da yapmıyorlar. Devlet, belediyeler bile yapıyor, bilmiyorum parasal durumunuz ne kadar. Kendinizi okübe edin, güzel güzel çalışın. Geç saatlerde dışarıya hiçbir erkekle çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Evde anneniz babanız ya da kardeşiniz falan bir erkeğin olmadığı zaman, bir kız çıktığı zaman maalesef bana gelen vakalarda çok istismar ediyorlar. Gündüz vakti, cumartesi, pazar, efendiliğinizle, güzelliğinizle, açtığınız konular sizi böyle aman bir erkek var mı diye görmemeli. Ve de maalesef herkes sizin gibi düşünmediği için yok merhabalaşmayın dahi. Çok üzgünüm bunu söylediğim ama dünyanın her yerinde insanlar bu tip manyak veya doğru. Doğruysa evlenebiliyor, manyaksa başına iş geliyor. Uzak durun. Ama dediğim gibi bir takım insanların tanıdığı, ranseyman verdiği, size bak bu adam şöyle böyle çok da iyidir diye falan böyle överlerse tanımak için gündüz vaktini tanıyın. Neti var, kimdir, neresidir, manyak mıdır, kontak mıdır, bunlar için de okuyun.
1: İnşallah, inşallah.
2: YouTube'lara bakın yani.
1: Sizin de çok fazla kitaplarınız var tabii ki, söyleşilerimiz var bunlarla ilgili.
2: Orada anlatılır, şöyle yapıyorsa böyle olabilir, dikkat diyorsun falan.
1: Evet, yani bir toplum baskısı da var ya, ondan çok rahatsız olmuş herhalde.
2: Ama hanımefendi, yok
1: haklı
2: artık.
1: Bir şekilde, ya sen niye evlenmiyorsun, işte güzelsin de, sende bir sorun mu var diyorlarmış.
2: Yani bunları soranların olduğu yerlerden çıkın canım. Bunu ben temin de söyledim, sana mı sordum diye bir laf var yani. Kavga da etmeyin. Kendinize uygun, güzel, temiz bir muhitte. Kimse böyle artık sormuyor. Onun için de zaten aile ve insanlar birbirine karşı daha çok kayıtsız oldu. Mümkünse çok dikkatli olun ama bir an evvel

0: evvel birini seçin.
1: Bir an evvel diyorsunuz. Çünkü kadında
0: %70'i.
1: sorun aslında yaş da değil. Kadında çocuk doğurma yaşı ne yazık ki geçiyor. Asıl sıkıntı burada. Yoksa
0: Ama
1: insan kaç her yaşta ya,
0: doğru
1: 60
0: ya.
1: yaşında da evlenebilirsin. Sorun yok ama çocuk istiyorsan ve hiç çocuğun yoksa
0: Ama bir şey olmuyor.
1: 43
0: Artık
1: diyorsun.
0: şimdiki ilerlemiş şeylerde çocuğu annenin karnında bile ameliyat ediyorlar.
1: Evet, onun da
0: Bu
1: yöntemleri var şimdi
0: şeyden
1: artık.
0: kesilene kadar, venoza girene kadar rahat rahat çocuk da yapılır. İlla çocuk şart da değil. Ne şartı? Bir sürü yavrucak var. Annesi babası ölmüş, şu bu. Kendinize uygun birine evlat edinin. Bu sevgi dolu verişinizi onu da mutlu edecek şekilde kullanın ve de hayatınızı birileriyle
1: İşte
0: birleştirin.
1: onun için bile bir evlilik lazım, evlat edinmek için.
0: Öyle mi?
1: Mesela bu,
0: Şart mı?
1: tabii evlenmek gerekiyor. Peki doğru evlilik yaşı nedir? Kadında veya erkekte var,
0: Valla
1: farklı mı?
0: zaten daha büyük, daha küçük. Kadın büyükmüş de erkek küçükmüş de geçti bunların hepsi. Geçti. Hiç kimse bakmıyor. Anlaşıyor musun? Anlaşmıyor musun? Dikkat etmesi gereken kadın büyük adam küçükse parana geliyor. Eğer adam büyük kadın küçükse zaten o da çok uygun görünmüyor gözüme. Çünkü her dakika yaşlısın da sen benden yaşlısın da falan diye başlıyorlar. Herkes çok dikkatli. Paramı mı geliyor, şu mu bu mu diye. Ayrıca da evlenme yaşı diye bir şey kalmadı. %70. Evvela kendinizi tanıyın. Ben ne istiyorum evlilikte? Şöyle şöyle olsun. Hepsini bulamam. Ben zamanında anneme anlatırdım. Annem demişti ki evde kaldın. Katliam bulamazsın böyle bir adam.
1: Aa.
0: Buldum.
1: Daha kaç yaşındaydınız o zaman evde kal?
0: Canım
1: 19,
0: ben
1: 20.
0: evin içinde üniversiteden bahsediyorum.
1: O zaman evde kaldıysanız artık geçmiş
0: Aman
1: olsun.
0: anneme göre ben senin yaşındayken seni doğurmuş kardeşim. O evde kaldım diye.
1: Aman aman.
0: Yani diyorum ki anne bana bir seferde 50 kişi evlenme teklif etti. Şaka yapmışlardır diyor.
1: Allah.
0: Anneme göre
1: Peki.
0: annem güzel
1: Doğru
0: diyor.
1: kişi bulduğumuzu nasıl anlayacağız?
0: %70 sizin isteklerinizi karşılıyorsa
1: Birazdan
0: evlenin.
1: konuşalım. Doğru kişiyi bulduğumuzu nasıl anlarız? Kısa bir aranın ardından burada olacağız sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bizimki yine çok heyecanlı.
4: Baksana her gördüğünü almak istiyor.
5: Anneciğim bu sıvıkları da alalım mı?
3: Anneciğim sınavımız vardı ama.
5: Olsun, yedek olsun anneciğim.
3: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
4: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
3: Yani bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
5: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Tuttum kardeş Şupra Levrek. Sana bir mucize gerek.
5: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipra'nın kilosu 299 liraya Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'sa.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
7: İki Bellona, Bellona.
8: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapı.

0: O var ya, blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Boy, boy, boy, boy, boy, boy, Domino's'u
15: 30. yıla özel bir alana bir bedava.
16: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
17: Domino's'u hoş geldin.

0: her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
6: Her şeyine baktım. 20 kalori.
7: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Okul ihtiyaç listen hazır mı? Okul çantası, defter, kalem ve daha fazlası. Peki sence bu liste Şok'ta ne kadar? QR okut, tahminini yap. Okul ürünleri için ihtiyacın olan her şey hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey değil mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
12: 9 kere 6.
13: 54.
12: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
13: Dik.
12: Bıcı bıcı kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlanta

0: Evlilik ve ilişki terapisti sevgili Selin Karacahennem'le birlikteyiz. Sevgili seyirciler, doğru kişiyi nasıl anlarız? Doğru kişi belki kişiye göre değişebilir ama onu anlayacağımız bazı kriterler mutlaka vardır. Nedir? Kimdir doğru kişi?
1: Herkese göre değişir doğru. Ama genel anlamda çok birinci derecede, ikinci derecede diye ayırmıyorum. Aklıma geleni söyleyeceğim. En fazla bakılanlar. Bir, kendinizi tanıyacaksınız. Ben ne isterim, neyi istemem. Şöyle yapan benim için yoktur. Hemen acele anlatıyorum çünkü vaktimiz çok kalmadı. Ama şunlar esastır. Yani ahlaklı olacak, efendi olacak, sana karşı şefkatli olacak. Çok rica ederim, bunun altını iki kere çiziyorum. Seni koruyacak, kollayacak. Bak, hiç yakışıklıktan bahsettim mi? Daha bahsetmedim.
0: Yok.
1: Erkeklere sor. Güzellik 7. 8. sırada kalıyor. Etrafa karşı dikkatli olacak, teşekkürü bilecek, seni takdir edecek. Evet, fena değil. Yakışıklılık bile fark etmiyor benim için. Hoş olm, yani iğrenç demeyeyim, öyle laf, güzel bir laf değil. Ama çok yakışıklı. Allah Allah, neye yakışıklı? Kime göre?
0: Ne yapacağım? Biblo gibi duvara mı asacaksın?
1: Evet,
0: değil
1: yani,
0: mi?
1: Evet.
0: Bakıp
1: sana
0: bakıp
1: karşı
0: durmayacağım.
1: Ayrıca da etraftan çok rahatsız ediliyor. Benim elimden tunçu çekiyorlardı ya. Amerika'da partilerde.
0: Sen eşiniz çok yakışıklı diye.
1: Evet.
0: Allah
1: Ben, o da
0: Allah.
1: Böyle giderdi. Bana gel beni kurtar. Git kendin gittin. Kendin kurtul.
0: Demek ki her şeyinde bir negatifi var. Güzelliğinde, yakışıklılığında bir
1: niye
0: bazen
1: biz de güzeldik,
0: durumu olabiliyor.
1: Kimse
0: Sıkıntısı.
1: Elimizden tutup götüremiyordu yani.
0: Yani. O da bir duruş ve tavır meselesi tabii
1: tabii
0: ki.
1: ki.
0: Şimdi doğru kişi kimdir? Şimdi size bir doğru kişiyi göstereyim bakalım. Kimdir acaba? Acaba kim? Ünlü tanıdığımız biri. Çok da sevilen bir oyuncu kendisi. Kıvanç Tatlıtuğ. Ne yapmış son dönemde? Kendi sosyal medya hesabını tamamen kapatmış. Şimdi buna tabii ki çok fazla görüş geldi. Bir taraf diyor ki ya işte evli erkek dediğim böyle olmalı.
1: Bu ben.
0: Siz bu
1: söyleyen.
0: musunuz?
1: Evet,
0: Evli
1: katiyen.
0: erkeğin sosyal
1: Ne
0: medyayla
1: erkek ne
0: işi.
1: kadın. Sosyal öyle bilmem ne, yok öyle
0: Öyle
1: şey.
0: mi?
1: Tabii yok öyle şey.
0: Olabilir sosyal medyası. Belki işini paylaşıyor oradan. İşte günlük
1: Yok kardeşim,
0: işlerini.
1: Yok. O sosyal öyle kalmıyor. Kız arkadaşlarıyla da olsa, gruplarla da olsa olmuyor. Ya da kocanın veya karının haberi olacak. Ondan gizli, ben de onu konuşuyorum. Sonra bir bakıyorsun aşklar meşkler girmiş. Yok öyle şey. Prensip olarak yok.
0: Ama mesela şimdi Kıvanç Tatlıtuğ bir ünlü. 5 milyonda takipçili bir Instagram hesabı varmış. Bir anda kapatması, Allah Allah, niye kapattın ki?
1: Neden
0: Sorabilir mi?
1: kapatmış?
0: Neden kapatmış olabilir? Bilmiyoruz.
1: Çok bıkmıştır etraftan devamlı metiyeler duymaktan. Aman sen şusun, aman böyle. İş şeyden baştan çıkarmaya çalışmışlardır. Çok ayıptır söylemesi ama benim olmamasına rağmen ben okumuyorum. Bana gelecek olan hasta diyeceğim artık, hastalarımı şey yapan, randevu yapan benim bir çalışanım var. O oku diyorum. Ben bir veya iki tanesine gözüm ilişti. Edepsizce laflar yazıyorlar. Çocuklar yapmayın yani. Ben istemiyorum.
0: Evet. Yani mesela Instagram'da sosyal medyasından çok böyle kendini çok gösteren fotoğraflar paylaşması. Diyelim ki bir erkeğin, kriterimiz şu an erkek. Kıvanç Tatlıtuğ üzerinden gittiğimiz için. Mesela bazen görüyoruz. İşte böyle üstü açık. Mesela tişörtünü çıkarmış. Böyle kaslı pozlarını koyuyor mesela. Güvenebilir miyiz?
1: Yani onu meşhur etmek için böyle yollara sapılmışsa, işi icabı yapıyorsa mesele yok. Ama keyfinden bazı kızlarımız çok var. Çok güzel vücutları var. Allah için konuşayım. Bunların hepsi bu kadar güzeldi de ben mi görmedim? Yoksa işte popolar bilmem neler ameliyatlarla mı bu kadar güzelleşti?
0: Evet.
1: Onlar çıkıp da böyle böyle yaparsa tabii ki geliyorlar. Ama normalde böyle göstermeyeceksin. Her Allah'ın kulu kadar. Neyse, şeyle çıkmışım.
0: Çok
1: o
0: abes
1: kadar.
0: Geliyor bana. Yani eşinin
1: olmaz.
0: Diyelim eşin var. Kendini sergileyecek fotoğraflar paylaşmışlar. Biraz tuhaf gelebilir
1: başka
0: insana.
1: Bir konusu, evet.
0: Ama yine sohbetimizi balla bölüyorum. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum Selin Karacahennem. İyi ki geldiniz. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Haftaya yine görüşmek ümidiyle diyorum sevgili seyirciler. Biz yarın yine buluşuyoruz Beyaz TV ekranlarında sabah saat 9'da. Görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Günaydın, hoş geldiniz ve Asli ve ekranlarına günün en lezzetli anına nasılsınız? Keyifli, neşeli, bol bereketli bir gün olsun. Bizler çok hazırız sizler için en güzel tariflerimizle ve tabii ki en güzel sohbet muhabbetimizle geldik. Bakalım sizler için neler yapacağız? Öyle bir tarif var ki pirinç yufkasından çok yöresel bir lezzet hazırlayacağız. Hem hamur olmasın ama o lezzetten de geri kalmayalım diyorsanız izleyelim neler yapacağız.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Pirinç yufkasının ince ve hafif yapısıyla hazırlanan, iç harcıyla buluştuğunda farklı dokular sunan geleneksel esintili, yaratıcı bir yorum. Pirinç yufkasından gırık. Yeşil tonların hakim olduğu nohut bazlı kremamsı yapısıyla ferahlatan ve besleyici modern bir meze. Yeşil humuslu meze. Havucun doğal tatlılığının yumuşacık dokusuyla buluştuğu ismi gibi hafif ve etkileyici bir tatlı deneyimi. Havuç rüyası. Frambuazın ekşiliğiyle kerevizin kendine has aromasının cesurca buluştuğu dengeli ve farklı bir salata. Frambuazlı kereviz salatası. Üç farklı renk ve lezzetin bir araya geldiği, görsel olarak dikkat çeken ve her lokmada farklı bir tat sunan eğlenceli kurabiyeler. Üç renkli kurabiye. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
2: Hadi gelelim.
0: Nasılsın Serpil Hanım? İyi misin? Maşallah.
2: İyiyim çok şükür.
0: Sabah 6'da başladım güne.
2: Oh ne güzel. Ne güzel.
0: Gayet enerjik, gayet dinçtim. Ondan sonra işte
2: diyorsun.
0: Oluyor bir şeyler. Ya bak düşüyor. Babam hep bir şey söyler. O kadar doğru ki. Sen ne yaparsan yap, sen ne kadar moralini iyi tutmaya çalışırsan çalış, insanoğlu gelir senin moralini bozacak bir şey bulur. O yüzden hayatındaki az ve öz insanları seçip bir kere, 10 kere düşünüp bir kere konuşacaksın. Her ama aklına geleni konuşursan yarı yolda kalırsın.
2: Sana bir şey söyleyeyim bak. Ne, diyorlar ya ne çekerse insanoğlu dilinden çeker. Hı? Gerçekten öyle bak. Düşün.
0: 10 kere düşün. Bir kere konuş yani.
2: Kimi yok yani.
0: Çünkü gerçekten kalp kırmak çok kolay. Sonrasında telafi etmek, toparlamak mümkünatı yok.
2: Diyorsun gerçekten ki enerjimi emikleydiler.
0: Evet evet. Sabah bir şeyim oldu ama tabii ki bizim enerjimiz bitmez. İzleyicimizin karşısında biz şıkır şıkır olmaya alışmışız. Sanıyorlar ki gülüyoruz diye mutluyuz. Bu da günün sözü olsun efendim.
2: Çok şükür.
0: Pirinç yufkasından gırık yapıyoruz. Yani yöresel bir lezzet hazırlıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Ben gırığı çok seviyorum diyorsunuz. Çok. Ama dışındaki hamurundan ötürü yiyemiyorum diyorsunuz. Kilo alıyorum diyorsanız o zaman gelsin. Pirinç yufkasından gırık nasıl yapılır? 9-10 adet pirinç yufkamız var. Yufkaları ıslatmak için tabii ki su kullanacağız. İç harcı için 1,5 su bardağı pirinç, 1 adet soğan, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet haşlanmış tavuk göğsü, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım demet maydanoz, tuz, karabiber, nane, kimyon, pul biber ve tavuk suyu sunumunda süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimiz olacak. Efendim ve başladık günün tarifine.
2: Bu arada hatırlarsın anıyorum değil mi Nermin şeyi?
0: Hatırlarım yıllar öncesinde yapmıştık.
2: Evet ve zaten bu böyle bir yemek bizim Türk mutfağında vardı. Ciddi ciddi sayemizde desteklerimizle popülerleşip hayatımıza girdi iyicene.
0: Evet ben
2: sosyal medyada o kadar çok dönüyor
0: yıkıldı ki. Yıkıldı çünkü artık herkes yörenin lezzetinin farkına vardı. Herkes artık infüz eden yemek sayfaları var. Hakikaten helal olsun. Eskiden hep böyle popüler tarifler paylaşılmaya çalışırdı. Artık herkes yöresine gidiyor. Bu güzel oldu.
2: Bir de örnek olduk şey oldu. Bizden tarif de hani kolay buluyoruz.
0: Gitmiyor. Aynen öyle. Bizden tarif de dediğin gibi elimizde kalmış oluyor. Biz de tam böyle doğru olarak ekran başına getirmeye çalışıyoruz. Gırık biliyorsunuz yılların tecrübesi yani atalarımızdan günümüze gelmiş en lezzetli besleyici tariflerden bir tanesi. Nasıl akıl edilmişse dışına hamur yapılıyor içli köfte gibi haşlama şeklinde pişiriliyor. Çok enteresan.
2: Yoğurt sarımsağı batır batır ye. Bu arada benim Buray'a işte geçen hafta yaptım.
0: Sen pirinç yufkasından mı yaptın?
2: Yok onu ben Buray'a normal hamurla yaptım. Biliyorsun biz kaç sene önce de seninle

0: normal hamurla yaptık, yaptık sen önce.
1: Evet evet.
0: O da çok keyifli oluyor. Hatta benim oğlum şey dedi Nermin. Anne görüntüsünden çok daha lezzetli bir şey bu. Şimdi bence gluten alerjisi olan izleyicilerimize
2: bir böyle kilo istemeyenlere bence güzel, ideal bir şey. Çünkü biz hanımlar hep böyle son güne bırakıyoruz diyet olayını. Şimdi tabii burada Haziran'a bir şey kalmadı. Yaz tatilleri başlayacak. Fit olmak istiyoruz. Güzel giyinmek istiyoruz. Ne yapacağız? Bu tarz hamur işlerinden uzak duracağız. Ama tabii ki ağzımızın tadını da bozmayacağız. Hem lezzetli hem de sağlıklı beslenmeye devam ederken hamursuz güzel bir gırık yapacağız sizlere bugün.
0: Hoppa.
2: Ve bugün Beyaz TV izleyicilerine özel harika bir yemek takımını açıklayacağız. Yanında da efendim hemen gördüğünüz o efsane küçük tencere setini vereceğim. Bilginiz olsun.
0: Onu gönder, salçayı ortasına açar kavururuz diye düşündüm.
2: Aynen, biraz soğan. Bunu da bir tık kavurmasını seviyorum yağında.
0: Ben de seviyorum
2: bir
0: onu.
2: Bir tık seviyorum. Sizin vaktiniz varsa önden koymayın. Bir tık soğanı böyle hafif karamelize ederseniz çok daha lezzetli hale, çok daha lezzetli boyuta geçiyoruz. Şöyle biraz da pirinciyle kavuralım. Böyle işte ya hayat. Valla sabahın 5, tabii 6'ya 10 varken kalktım.
0: Hayır, derdine ne oldu o saatte kalktın ki?
2: Tam ezan okuyor o saatte. Aha. Dedim namazımı kılayım, normalde dönüp hayır, bir tamam, yarım saat yatmadım daha uyuyorum. Sonra dedim kalkamıyorum. İyice böyle gözümü kapatıyorum. Böyle yarım göz açık geziyorum. En iyisi dedim ben dedim kalkayım. Bir de hanımları birazcık Nermin Öztürk sayfamda morallerini yükseltiyorum. Birazcık önerilerde bulunuyorum. Enerjileri yerine gelsin. Bana bakma, sabah yayın saati iyi oldu. İzleseydin storylerimi görürdün ne yaptığımı.
0: Ya ama ben daha o saatte şey yapamadım.
2: Saçınızı fiyonk yapmışsınız Serpil Hanım. Evet. Hediye paketi gibi olmuşsun.
0: Evet, Hatice bugün bunu münasip gördü. Ben de sevdim. Ama güzel oldu.
2: Bir dön bakayım arkana.
0: Ha, döneyim değil mi?
2: Dön dön. Hediye paketini bir görsünler. Kaldırma gerek yok kafanı.
0: Heh. Güzel oldu ama değil mi?
2: O, güzel oldu.
0: Ben de sevdim. Güzel olmuş hakikaten.
2: Fiyonk yapmış.
0: Tam gülmediğine göre iyi iyi iyi.
2: Hatice güzel yapmış.
0: Ya kızım bir el kabiliyeti var Nermin.
2: Var var, becerikli Hatice'miz.
0: Bir saç yapıyor sanırsın ki 40 yıllık kuaför.
2: Çok söylemeyelim, bir şona kalmasın.
0: Tamam, sustum.
2: Susalım. Susalım.
0: Sağ olsun arkadaşımın ellerine sağlık.
2: Efendim, salçamızı koyuyoruz. Biraz renkli bir iç harcı oluyor. Efendim, pirinçle soğan kavruldu. Bakın karabiberi, kimyonu, pul biberi ve nanesiyle inanılmaz bir baharat cümbüşü var gırığımızda. Ne kadar güzel bir yöre ya. Ne kadar güzel bir yöre lezzeti.
0: Bir de suyun içinde pişirmeyeceğiz. Hamuru biz suda pişiriyorduk. Ay biliyorsun. Mantı gibi değil mi?
2: Bu çok farklı bir şey. Direkt buharda pişecek yani. Düşünebiliyor musunuz? Altta suyunu koyacağız. İki ben kat buharda pişeceğiz. Çok güzel. Efsane bir lezzet hazırlıyoruz. Günün ilk tarifiyle başladık. Hanımlar evlerini toparladı. Çocuklarını okula gönderdi. Ve ekran başında Nermin Öztürk'le günün menüsünü belirliyor. Çok şanslısınız kızlar. Bugünkü tarifler çok iyi değil mi Serpiko?
0: Ben söyleyeyim. Böyle ana yemekli, şeyli nefis olacak.
2: Biz yaparız. Bu arada
0: ne olur pirinç yufkası yok bizde demeyin. Yapmayın pirinç yufkasıyla istiyorsanız. Değil mi?
2: Normal yapsınlar.
0: Mis gibi. Un, su, tuz. Hamurunda da hiçbir şey
2: hamurunda
0: yok.
2: Hamurunda da hiçbir şey yok. Ama pirinç yufkasıyla yapsınlar. Her yerde var artık.
0: Yok var. Ha, ama hani efsane dersin ya.
2: Aynen aynen. zayıf olsunlar diye ben özellikle pirinç yufkasını söylüyorum. Hamur yemeyelim ya. Artık hamur yiye yiye hamur olduk.
0: Ya işte mübareğin keyfi de orada be. Valla. Bence gayet keyifli oldu Nermin'im.
2: İçine sana suyumuzu koyalım.
0: Sıcacık tavuk suyumu da vereyim.
2: Dök bakalım. Evet efendim, biraz daha geçirelim.
0: Ne diyorsun? Sanki iyi gibi hissettim ha?
2: Bir tık daha gelirse en azından şey mi olur dedim.
0: Çok şey İnce yapamadım.
2: Kıt kıt kalmasın.
0: Şey olacak ki buharlı. Şunu da vereyim, daha vermeyeyim.
2: Aa, o yeterli. Evet.
0: Şimdi.
2: Ve kapağını kapatıyoruz kıymetli izleyenlerim. Biz sıradaki tarife geçeceğiz. Birazdan maydanozunu ekleyeceğiz ama altını kapattıktan sonra.
0: Hı hı.
2: Ben bugün ikinci tarifi.
0: Ha, ne istiyorsun?
2: Üç renkli kurabiye mi yazmışım, emin misin?
0: Verelim Nermin'i.
2: Evet, üç renkli kurabiyeyle başlayalım. Evet, dakika dün sınırı şey olmasın dedim.
0: Evet, onu bir atarız biz zaten. O kaşığını da istersen oraya koy, ben bunu alayım sana.
2: Aynen, o burada dursun dedim. Evet, üç renkli, çok farklı bir tarif yapacağım. Şimdi kurabiye deyip geçmeyin kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Şunu söylemek istiyorum. Her şekilde değerlendirebileceğiniz, saklama kabına koyabileceğiniz, renginin, güzelliğinin, lezzetini hiç kaybetmeden 10-15 gün kavanozlarda saklayabileceğiniz bir tarifle geldik.
0: Tek hamurla yapacağız bunların hepsini.
2: Evet, tek hamurla yapacağım. Hamurla. Sonra sana vereceğim kakaoyu.
0: Hay doğru. Eldiven takarım ben, sen rahat ol.
2: Hamurunda 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un, kakaolu kısmında 2 yemek kaşığı kakao. Kaplamak için 1 adet yumurta, fındık kırıntısı, beyaz çikolata, diğerlerini kaplamak için 200 gram sütlü çikolata, Hindistan cevizi, toz, Antep fıstığıyla taşlandıracağımız noktası var.
0: Ben şimdi senin şeyi kaçırdım. Fındık dedin. Nereye koydun kartını?
2: Pardon.
0: Fındık kırıntısı ve beyaz çikolatası. Sütlü çikolatası.
2: Şimdi efendim.
0: Hindistan cevizi ve şey.
2: Yani biraz eritsek mi bilemedim.
0: İster misin yoğurayım? Elimin sıcağıyla eritince.
2: O ne?
0: Ha, şimdi orayı çözeceğim. Aha.
2: O şeyin grahit.
0: Yok, o tarafı evet. Gırığın o.
2: Evet evet.
0: Şimdi İster efendim, misin? Benim ellerim sıcak.
2: Taktım eldiveni. Şöyle olmadı, sana veririm. Şöyle birazcık yumuşatıyorum tereyağını elimle. Çünkü çok eritince maalesef istediğiniz kıvamı yakalayamıyorsunuz. Şöyle içine bir su bardağı yağma ekliyorum. Serpil Hanım, yumurtamı kırarsanız
0: kıracağım. Şu kakao ve çikolata orada. Şöyle yapayım hatta, dur.
2: Şöyle bir yandan.
0: Kakını ben alacağım, sarısını sana vereceğim.
2: Yağını eritiyorum avucumda. Şimdi bu tarifte önemli olan ununu yeterli miktarda vermeniz. Çünkü ununu yeterli miktarda vermediğiniz takdirde ister istemez kırılmalar oluyor, dağılmalar oluyor. Şöyle pudra şekerini üstüne koyuyorum ve pudra şekeriyle aynı şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Kabartma tozunu ve vanilyasını ekliyorum. Kabartma tozunu onunla vereceğim. Şöyle biraz aromalandırıyorum tarifimizi. Elimin sıcağıyla eridi. Şöyle birazcık üstüne unu ekleyip onun da üstüne kabartma tozunu veriyoruz. Şöyle yoğurmaya devam ediyoruz. Haydi bakalım. Evet. Elden ayrılana dek unu vermeye devam ediyoruz.
0: Ayıracağım ama buradan zaten. İkiye yarısı kakaolu olacak ya. Onu biliyorum, farkındayım. Şey.
2: Ben de biliyorum. Oldu.
0: Kendimi sorguladım. Kendimi bir sorgulama.
2: Her şey akıyor, yolunu buluyor. Yeter ki kalpler bir olsun.
0: Diyorsun ki gönüller su akar, yolunu bulur.
2: Allah, bak her şey yapılır. Dediğim gibi sadece şunu unutmayın. Kırdığınız ve kırıldığınız nokta bir daha aynı olmaz.
0: Çikolatam acaba şey yapsam mı gidip?
2: Versene, sana bir tabak vereyim. Kakaolu yiyor. Çok güzel oldu bu. Çok benimkini koyultmadan sana vereyim ki rahat karıştırasın.
0: Geldim. Geldim. Şu benim için iyi midir?
2: İyi.
0: Göndereceğim.
2: O burada iyi sana.
0: Kakaom, ben böyle minnacık bir sulandırayım ya.
2: Ama daha un alması lazım.
0: Alacak, tamam. Unumu onu da öyle ekleyeceğim.
2: Bunu... Yok, bence hamur çok gevşek yer. Papa, ama eldivenle olur. Tak, tırnakların kenarları şey olmasın.
0: Şuradan bir çimdik su alacağım ki kakaom biraz parlak olsun ya.
2: Kara olmasın. Hmm. O çok. Çok koyma bak sana.
0: Bunu eklerim. Çünkü kakaom da bayağı var ya Nermin onda. Bak bunu Nermin çocukların beslenmelerine, evde kavanoza koyan acım. Tamam mı? Mis gibi.
2: Evet.
0: Bir hafta
2: beyaz
0: 10 gün
2: olanı
0: ye.
2: Hamuru ayarladım.
0: Seninki tamam mı?
2: Kız taktırmayayım, gireyim bari. Tamam.

0: Sen onu yuvarlamaya başla. Hazır elimde vardı. Ama bu ben sana söyleyeyim mi? Şey oldu, cıvık oldu.
1: Un ver.
0: Şuradan attır bana.
1: Ha, unu vereceğim sana.
0: Hı
1: Dur.
0: hı.
1: Sen hem kendi sunu halledeceksin hem benim sunu. İyi mi sana bu?
0: İyi.
1: Şimdi
0: O çok
1: Nermin'im.
0: güzel oldu, onu al.
1: Hocam unun bana da geliyor. Kakaon. Şimdi bunu aldım. Sıralayıp hangisini şey neye bulayacağımızı orada karar verelim.
0: Farklı farklı rengarenk kurabiyeler yapıyorsunuz. Tek hamur ama farklı 3 kurabiye. Hatta 4 mü?
1: Yok, 3 olacak. Kakaolu bir tık da böyle çikolataya batıracağız ki bir şey olsun rengi. Bu arada benim elim yapmaz diyorsun. Gayet de güzel şey oldu biliyor musun? Ne
0: Önden
1: derler?
0: çok yoğurdum ama oyundan. Onu koymadan iyice harmanladım ki una yapıştım mı çünkü çok kötü oluyor, toparlayamıyorsun.
1: Ben bir
0: Erimiyordu.
1: tık daha un koydum buna. Sence iyi mi şu an? Bence iyi.
0: Evet.
1: Şimdi böyle hemen alması benim için kolay olacak. Şu iyi midir büyüklük? Çünkü kabartma tozumuz da var, değil mi?
0: Aynen. Bir yandan da grığımızın iç harcı pişiyor. Haydi
1: Şöyle
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: sıralayacağım.
0: Bakar mısınız efendim ya? Allah'ım. Hamurumuzun güzelliği, parlak, şeffaf ve gerçekten çok pratik. Değil mi? Şipşak yoğur.
1: O kadar kısık ki.
0: Tepsiye
1: Ha?
0: koyacağız. Fırında güzelce pişecek. Fırından çıktıktan sonra bulayacağız üstlerini yavrucuğum.
1: Tamam.
0: Ama yumurta hakkında bulacağımızı kakaoluyu fındık yapacağız. Tamam canım benim. Sağ ol
1: Seninkiler öyle,
0: Özlemciğim. Seni 5
1: benimkiler.
0: yıldızlı uğurluyorum o yüzden.
1: Hayır, bak duyabilmek için öyle.
0: Fark ettim, evet.
1: Bu arada orayı bir karıştırmak istiyorum ben hemen.
0: Duyuyorum Nida. Sor. Yok, kurabiye olmak istemiyorum şu an. Emin ol istemiyorum. Nida'nın bir sorusu var. Az önce Kadir Bey'e de sormuşlar. Eğer bir kurabiye olsaydın hangi kurabiye olmak isterdin? Ben dedim ki şu an kurabiye
1: Ben de
0: falan.
1: hiç olasım yok mesela
0: Ha,
1: şu an.
0: şu an serpilip aynı kafadayız
1: Gelmedi. O şu
0: hissediyorum.
1: an gelmedi o perilerim.
0: Kadir ne kurabiyesi olmak istemiş?
1: O bir yere
0: Bu,
1: gidecekti bizi
0: o
1: çaya
0: da...
1: götür.
0: O da
1: Çaya
0: istememiş.
1: götürecekti. Öyle.
0: Dertler derya olmuş.
1: Sen kaç tane çıkardın?
0: Hı?
1: Kaç tane çıktı senin hamurundan?
0: Çıkıyor bir şeyler ya. Devam ki.
1: Tamam.
0: İstesen biraz vereyim sana, ikili yap.
1: Yok.
0: Eskiden yapıyorduk ya. Üç,
1: Ebruli.
0: dört tane.
1: Topu birleştirip.
0: İki tane top yapsana ya. Bak
1: Dur, tamam
0: göstereyim
1: anladım.
0: izleyicime. Bak iki tane bu kadar bana top ver.
1: Geliyorum ama. Geleceğim şimdi senin. Anladım niyetini.
0: Küçüklüğümüzün tarifidir. Sosyal medyada ilk çıktığımda yani çok yapıyorduk bu tarz tarifleri. Nasıl var ya, takipçi getiriyordu Serpil Ko. Of ya. Ne günlerdi yahu. Şimdi göstereceğim izleyicime. Bekleyin hanımlar, dakikalar sonrasında viral olan geçmiş kurabiyeyi yapıyoruz.
1: Bir tane de ondan gönderelim bakalım. Bir de çok güzel yuvarlanınca şey olurdu böyle. Sanatsal
0: Değil
1: bir
0: mi?
1: çalışma.
0: Sanatsal bir çalışma falan böyle. Görsel
1: Şimdi.
0: ön planda.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu mevsimde şey hani evet hepimiz böyle bir diyet derdi alıyor falan filan ama yani, bu tarz şeyler de evde bulununca mesela bir kahve içerken böyle kıt diye atıyorsun böyle.
0: Yok, sabaha kadar bitiyor. Atmaya vakit kalmıyor maşallah. Sabaha kadar bitiriveriyoruz. Şimdi ne yapıyorduk bunu alınca? Böyle alıyorduk. Bak,
1: Yuvarlıyorsun.
0: gördünüz mü? Bak.
1: Hatırladın mı? Hı?
0: Hatırlamam mı?
1: Yuvarla.
0: Bak, bak. Hop,
1: Çok da yuvarlamıyorduk ki şu
0: döndür, döndür,
1: şekli.
0: döndür. Ay, ay, ay. Allah'ım.
1: Bakayım. Böyle. Biraz
0: Vay
1: daha
0: be.
1: dönerse daha çok şey oluyor.
0: Vay be.
1: Kıvrılıyordu. Hatırladım.
0: Bak, dans, dans,
1: Arkasına bir
0: dans.
1: bak.
0: Uf, çok güzel oldu. Bunu Fatma

0: Ama çok güzel yapardı Serpil. O dizi ağrı alan. O kadar güzel yapardı ki onun bu kurabiyesini yemekten keyif alırdım. Ama öyle tabii çok yok. Azar azar yiyorsun. Nerede çok? Serpil Hanım.
1: Şimdi sen elini yıka gel. Ben de şimdi burayı hallettim. Unlarımı alıyorum. Ardından aksiyon alıyoruz. Tepsimizde.
0: Evet efendim. Şimdi
1: gel.
0: yarım tepsisi piş normal koyulacak. Bu şekilde beyaz gidecek fırına. Tamam mı? Bunlar önce yumurta akına,
1: Sonra
0: sonra fındığa.
1: istersen biraz küçülteyim mi fındığını?
0: Yok, güzel
1: İstiyorsan
0: gözüküyor.
1: komple bula, istiyorsan yarım.
0: Gayet iyi.
1: Ben bunu artık
0: Ben
1: söndürmek istiyorum
0: şöyle yarım
1: sanki.
0: bulamak istiyorum. Allah'ım. Hem pratik, hem görsel ön planda, hem de çok lezzetli olacaksın. Çok yaramaz bir kurabiye olacak Serpil bunlar
1: Bazı
0: bize.
1: pirinçler, Nermin, yanına suyun dışında verdiğin her şeyden etkileniyor. Niye acaba?
0: Sence?
1: Söylemeyeyim.
0: Söyle.
1: Şimdi sen burada demlen tatlım bakayım. Hassas ponçikler.
0: Şöyle buluyoruz.
1: Ben benimkileri direkt atıyorum. Ah yavrum, benimkiler direkt. Görüyor musun?
0: Seninkiler direkt giriyor. Seninkilerin başı kel.
1: Olsun. Sana da.
0: Ali
1: Aktar.
0: Hoca'nın da başı kel.
1: Aktar.
0: Ektirmeyi düşüyor mu saçların Ali Hoca?
2: Yok, eksik kalmıştı. Onu da tamamlarsak.
0: Ha.
1: Dişlerini
2: Üçüncüyü
1: yaptırdıktan.
2: de alırız.
1: Hey maşallah.
0: Var bir gönlün. Kız şey saçan hoca var ya,
1: Ay
0: neydi?
1: ay tut. Ey.
0: Hayırlı uğurlu olsun hocam. Ama 4 aydır
1: Nur
0: bile
1: Saçan hocam.
0: yapmasaydın Nur Saçan hocam ya, açık.
2: Kadir saç bağırsak
0: Bak şey
2: falan.
0: yapmıyorum. Asla, ne güzel. Allah'ın emriyle evlenmiş hocam. Güzel ama ne bileyim işte, biliyor musun? İnsan kendi yerini koyuyor ya
1: Empati
0: ölen.
1: değil mi?
0: Vah vah gidene demişler ya.
1: Hey hey.
0: Vah gidene demişler ya.
1: Hocam.
0: Allah hocam evleni vermiş. Güzel de kadın almış. Mutluluklar diliyoruz, o ayrı. Bahtı kaderi güzel olsun. Şöyle.
1: Ben bir kere fark ettim. Çimdikliyorum.
0: Serpil, ona göre önce ölme. Önce gitme Serpil.
1: Ama Nermin, ben öldükten sonra bana. Aa.
0: Aa, sen vallahi çıkar
1: Benden sonrası
0: gelirsin
1: tufan.
0: rüyasında. Yok, sen bırakmazsın
1: Mı
0: ortayı.
1: diyorsun?
0: Ben bildiğim Serpil asla bırakmaz Aynen abinin
1: Hortlar
0: peşine.
1: gelirim.
0: Vallahi eskiden şey vardı ya, Ruslar gitti, ruhu geldi. Onun gibi olur yemin ederim, sen bırakma. Abime diyorum ben de. Sen bıraksan ben bırakmam kız.
1: İyi dedim.
0: Yok abi öyle bir dünya.
1: Bırak bırak. Onu da bir. Neyse, içim içime konuşayım. Şimdi cevap hakkı da var.
0: Bak da. Bu yumurta hakkı bir daha lazım değil.
1: Değil.
0: Ben onu alıyorum. Ellerimi bir su tutuyorum. Kurabiyeleri önceden ısıttığımız. Bak bugün çok aşamalı tarifler var. Hepsinin sunumu çok ön planda. İzleyicimin 1 dakika ekrandan ayrılması tariften kopması demektir. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın ve tariften
1: Boncuk.
0: kopmayın.
1: Boncuk gibi dizdim, görüyor musun?
0: Güzelce açılıma devam ediyoruz biz. Efendim,
1: Buyurun Nermin Hanımcığım.
0: bunu alıyorum. Önceden
1: Boncuk çok
0: ısıttığımız
1: ezik.
0: aynen 200 derecelik fırına veriyoruz. Kurabiyenin pişme süresi çok çok çok kısadır.
1: Evet, ona evet,
0: 15
1: fokus.
0: dakikadan 20 dakikadan fazla tuttuğunuzda kurabiyemiz rengi döner ve hoş bir görüntüye sahip olmaz. Ne yapıyoruz? Veriyoruz ama verdiğimizin de arkasında duruyoruz. Bugün seninle birazcık şey yapmak istiyorum zaman yetişirse. Burada oturmadığımız için bizim büyümüz bozuluyor. Köşemize
1: Sen
0: geçmemiz
1: diyorsun ki
0: lazım.
1: birikti.
0: Kolajenimi de hazırlamadınız bugün zaten.
1: Gerek
0: Canınız
1: yok.
0: sağ olsun.
1: Hiç benim problemim değil Nermin.
0: Belli. Belli Serpil.
1: Bu arada lütfen bu cümlelere takılmayın. O biliyor benim niye söylediğimi. O bir
0: Şöyle
1: latife efendim. Latife aramızda.
0: kaldırdık. Üçüncü tarif gelsin. Üçüncü tarif
1: Nermin
0: gelsin.
1: fark etti mi? Burası bir yığıldı.
0: Evet. Havuç, hiç hızlı değiliz. Bunu saracağız daha. Fırındakini çıkacağız, süsleyeceğiz. Hiç hızlı değiliz.
1: Evet.
0: Ama istediğin kadar bunu sarmak bir zaten 10 dakika. Getir Serpil'im. Getir Serpil'im. Anlamıyor. Yemek bilmiyor, anlamıyor. Bugün bu yayın bitmez. Pirinç yufkası

0: Sonra bunu saracağız. Fırındakini çıkaracağız, süsleyeceğiz.
1: Ben 83 yaşında olup da yine burada çekerken
0: Sen 83 yaşın...
1: orada oturursanız nasıl eğileceğim, nasıl kalkacağım hiç düşündünüz mü?
2: Tabure veririz senin altına. Tabure.
0: Yalnız 83 çıktı ağzından, fark ettin mi?
2: Ha, olmadı öyle.
0: 83 çıktı ağzından.
2: E ne kaldı şurada 3 sene? Onun lafı mı oldu?
0: Üçün
2: beşin lafı mı olur?
0: Alt zeminde 7-8 adet havuç, bir su bardağı şeker, bir çay bardağı ceviz, bir çay bardağı Hindistan cevizi.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Elhamdülillah hep birlikte. 15-20 adet sade bisküvi muhallebisinde, 1 litre süt, bir su bardağı un, bir su bardağı şeker, bir paket vanilya, bir yemek kaşığı tereyağı üzeri için bir paket şanti, bir su bardağı süt. Hindistan cevizi sunumunda toz fıstığımız var. Kıymetli izleyenlerim.
2: Şimdi bir aklım karıştı. Sen çok hızlı gidiyorsun, sana yetişemiyorum.
0: Yok, gayet iyi gittim. Hepsini de
2: yetiştin mi diyorsun? Peki,
0: evet.
2: Tamam.
0: Bu 200 gram sütlü çikolatam burada yok, sadece o kadar. Tamam. Sütlü çikolatayı koymam sadece.
2: Yok, o şantinin içinde ya. Geliyor, sütlü çikolata tamam. Yok bunda. Ha. Gel.
0: Süt, Hindistan cevizi, tamam. Havuçları, ama bir şey söyleyeyim mi? En meşakkatli bir şeyi buraya koymuşsun.
2: Bölümü mü diyorsun?
0: Ne yaptın? Ben anlamadım.
2: Basiretim bağlandı.
0: Vallahi bak. Hor hor hor hor. Har har har har. Har har har.
2: Hiçbir şeyin sonu gelmeyecek daha. Henüz.
0: Gelmeyecek.
2: Tamam, ben gidiyorum, şey yapacağım. Sen de biraz bisküvilerini kır.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onu ver, rendelesin. Orada getirsin. Evet evet. Biz bunları yapalım seninle.
2: Ha, onu muhallebi de var diyorsun.
0: Ha, muhallebimiz var. Sen onu ver. Canıma. Çok boş kaldı orada, canı sıkılmasın.
2: Makineye mi koysaydım acaba?
0: Makineye koyun, daha rahat olur sarflı.
2: Çünkü o, ben biliyorum, o 20 dakikada bitmez o.
0: Aşk bitmez. Olsun, o kadar da sarflı.
2: Deneyelim mi?
0: Dakikada biter.
2: Deneyelim mi? Ha, ister misin?
0: Yok yok.
2: Süre tutarak.
0: Ver ver.
2: Gücü yok, kolunun gücü yok. Ben biliyorum.
0: Ben de tencere alayım bir tane o zaman. İzleyicimin biraz kafası karışacak ama böyle kısaca ben özetleyeyim. Gırıkla başladık. Pirinç yufkasına yapacağız. Şu an tavuklu pilavımı altını kapattım. Sadece dinlenmesini bekliyorum. Çok sıcak olursa ben onu saramam. Sence sarabilir miyiz Serpil?
2: Ne canım?
0: Gırığı. Tatlıya girmeden.
2: Çok sıcak ya Nermin.
0: Yufkayı yırtar mı? Bir deneyelim mi? Bence onu verirsek iyi olur. 10 dakikamız var ya. Pişsin arada.
2: Deneyelim.
0: Bence bir onu deneyelim seninle.
2: Ama şey,
0: çünkü çok izleyicim de dağılacak. Bu kadar aşamalar, bunu düşünemedik. Evet. Şöyle. Bence çok oyalamaz. Hemen sen de koyarsın şeye, tenceremin içerisine Serpilko.
2: Al canım bunu, sen makineden orada geçir.
0: Aynen aynen.
2: Gel. Gel, sana takacağım makineye.
0: Şimdi burada... Pirinç yufkası şöyle herkesin alabileceği tarzda, bakın şöyle suyla ıslatacağımız bir yufka. Bu bir tık buraya küçük geldi gözüme.
2: Bu parçalamaya devam eder, onu olmaz öyle. Bıçak olursa parçalamaya devam eder. En geniş yeriyle halledelim onu.
0: Şimdi kırık tabakları bir daha koymayalım o yüzden. Sunuma lütfen.
2: İyi canım.
0: Kırılmış kenarları.
2: Şey diye herhalde.
0: Çıktı kalmış.
2: Bölmeyeceğim ben bu arada. Yok yok, daha büyük bir şey vereceğim Nermin. Sen
0: çok
2: rahat
0: çabuk
2: çalış.
0: Gidiyor ya Rabbim. Çok kırılmış.
2: Onlar hassas ve nazik.
0: Hayır, böyle değil de eskiden yaptığımız.
2: Bekle bekle, geldim.
0: Açıkta
2: bırak
0: kalmış
2: onu.
0: Herhalde.
2: Sen bana pilavı karıştır, ben halledeceğim. Bölmeyeceğiz zaten. Benim yufkalarım
0: tamam.
2: Küçük.
0: Karıştırdım ben pilavı. Aha. Şimdi suyun gelsin. Şöyle ıslatıyorum.
2: Hı-hı. Bak hiç bölme.
0: Bir şekilde bozulmuş.
2: Aha. Ben senin şu alanı niye açamıyorum bugün?
0: Bu önceden açılan pirinç herhalde yufkası değil mi? Serpil sarılmıyor.
2: Nasıl? Ama biraz yumuşayacak canımın içi.
0: Yumuşamıyor.
2: Tam yumuşayacak o ama.
0: Öbürküler gibi değil.

0: Değil bizim daha önce yaptığımız gibi.
1: Sen muhallebi yapmak ister misin? Ben bunu yapayım. At
0: Şu
1: onu.
0: an bir dakika, ilgi odam gitti.
1: Tamam, bırak içinde bir 30 saniye.
0: Ama çok bırakırsak dağılır.
1: Kimin fikriydi? Reklama git. Neden şeyi?
0: Benim fikrimdi.
1: Hı-hı. Çünkü o
0: Çünkü
1: yumuşamadan onu hareket
0: izleyicimin...
1: ettirirsen kırılır.
0: Hayır, bizim öbürküsünün içine daldırıp çıkartmıştık yaptığımızda. Bu böyle biraz sert.
1: Nermin, ne diyeyim, ne olsun istiyorsun diyeyim.
0: Niye kapalı değildi bunlar
1: Ha.
0: poşette? Sararmış.
1: Pirinç yufkası niye sararsın? Yok, tamam. Yufkayı
0: Buyurun.
1: çamur atacaksın ya, tamam, anladım. Seni anlıyorum
0: Çamur
1: tatlım.
0: atmak değil kız. Benim en son yapacağım şeydir o.
1: Bilmiyorum ne desem bir. Tabii sabah
0: Bir
1: sabah
0: tencereyi alalım.
1: enerji emikleyen. Bana şey yapsana.
0: Anladı biliyor musun? Şu an kıvırmaya çalışıyor.
1: Neyi?
0: Görürsün.
1: Sarcak. Ben
0: Görürsün.
1: sabah, dün test ettim.
0: Ettin
1: Bak,
0: ama
1: evet.
0: kopararak
1: Bekle.
0: etti.
1: Hayır. Batırdım şeyime. Şimdi 30 saniye bekle.
0: Bir tencere de alayım ben.
1: Ay, bunu şey yapacaktım. Geldim. Yumuşuyor.
0: Efendim, burada güzelce içerisine maydanozları da ekledik ve şu an yumuşamış olan yufkanın iç harcını koyacağız.
1: Bu
0: Üstüne
1: katı alıyorum. Bu kata bir güzel.
0: şöyle Bismillahirrahmanirrahim.
1: Tam ortasına koyup, bunlar çünkü çok büyük
0: Şöyle
1: pirinç yufkası değil, hiç bölmemize bile gerek yok.
0: koyacağım.
1: Bunlar çünkü boy boy biliyorsun.
0: Şöyle
1: Hı-hı.
0: buradan alacağım. Bunu da buradan alacağım.
1: Şimdi Nermin'in buranın buharını aldım.
0: Şöyle incecik saracağım bunu. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yağladım ve seni bekliyorum.
0: Böyle lahana edasında gözükecek.
1: Gönder hocam.
0: Ama lahana değil.
1: Geldim, ıslandım. Hemen ben oraya bir tane daha atayım. Bu da geldi.
0: Sert bir tık
1: Yok yok, şimdi bizim işimizi görecek. Ver. Gel, gel, gel,
0: bütün iç harcım bitene
1: gel.
0: kadar bu şekilde koyacağım. Artık yemek kalmayınca verdik bütün zor tarifleri bir arada.
1: Zor değil, değil.
0: Değil değil.
1: Evet, değil. Bir
0: Aşamalı
1: kurabiyeyi
0: işte.
1: unutan ekip arkadaşım olursa kurabiye vermem. Söyleyeyim. Ben
0: Şöyle
1: söylemesi.
0: böyle.
1: Hadi. Bak, yapıştı, geri gelmiyor. Bu
0: Evet, şöyle koyuyorum
1: burada
0: buraya.
1: beklesin. Ben bu arada kurabiyeme gitmeliyim.
0: Hemen buradan atıyorum.
1: Anneyim. Alacağım. Bir dakika içinde alacağım kurabiyeyi. Unutturmayın, ne
0: 10
1: olursunuz.
0: dakika olmuş şu ana kadar. Düşünsenize ne kadar kısa sürede pişiyor. Böyle bakınca da lahanaya da benziyor biliyor musun?
1: İlk bakışta değil mi?
0: Çok güzel oluyor ama incecik ya bu. Hiç size ağırlık vermeyecek.
1: Biraz bunu hoyrat davranmışız. Tamam, bunlar
0: Ha,
1: hassas.
0: onu duymak istiyorum.
1: Hoyrat davran.
0: Saklanma koşulları.
1: Ha, hoyratça hareketler. Çünkü bunlar
0: Saklanmışız.
1: pirinç yufkası olduğu için, bak,
0: Narindir. Evet.
1: suyun içinde maydanoz taneleri var,
0: Normalde
1: sakın.
0: bu kadar beklemezsiniz. Çok çabuk ıslanır. Biz Serpil'e daha önce yaptık. Bu kadar beklemedik. Bu dediği gibi Serpil'in biraz hava almış. Açıkta kalmış. O yüzden.
1: Yoksa öyle hani şeyi yok.
0: Bunun canı yoktur. Suya değdiğinde dağılır.
1: Böyle bir 30 saniye bekletiyorsunuz, mis.
0: Bu bir tık dediği gibi hoyrat davranmış. Aslında bunu duymak istedim. Aynen. Keşke yeni mi alsaydık dedim
1: Niye
0: yani.
1: atıyoruz, affedersin? Sadece birkaç
0: Biraz
1: de.
0: fazla kurumuş ya onda.
1: Yo yo, hiçbir şey olmaz. Bak şimdi görürsün.
0: Yok bir şey olmadı da işte izleyicimizi bekletmeyelim benim
1: Yok yok,
0: amaç.
1: onlar anladı. İzleyicimiz dedi ki, ben şimdi bakıyorum dedi. Nermin Hanım bunu dedi, nasıl yumuşatacak, nasıl kurtaracak dedi. Çöpe atacak mı dedi.
0: Atmam. Biliyorsun
1: İşte.
0: alırım kuşlara koyarım gene de atmam. Atmam.
1: Değiştirsem, bak, maydanozlar hocam başka bir
0: Yok yok
1: şekilde
0: tamam
1: gözüküyorsa
0: elimizden geldi
1: şey,
0: maydanoz.
1: hani yanlış anlaşılsın istemem.
0: Şu an beni çekiyorlar.
1: Bu
0: Efendim, bu
1: kurabiyelerimizi.
0: şekilde gırığımızı hazırlamaya devam
1: Al
0: ediyoruz.
1: sana
0: Bak,
1: kurabiye istersen.
0: yumuşacık. Hatta şöyle yapayım ben.
1: Heh, sen.
0: Kurabiyeyi birlikte fırından çıkaralım, öyle gidelim.
1: Sen al.
0: Gelin efendim. Kurabiyeyi alıyoruz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Gırığımızı yapmaya devam ediyoruz arada. Dakikalar sonrasında sizlerleyiz efendim. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
2: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
3: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı, almayalım diyecekler.
4: Hayır diyecekler.
5: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf
1: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Vay!
3: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
7: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
6: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
7: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134.000 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
9: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen. Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
9: Domino's'um hoş geldin.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
8: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
9: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
10: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı? Almayalım diyecekler.
11: Hayır diyecekler.
12: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
13: Ne istersen Neon 1.
14: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
15: Piko.
16: Açtım.
15: Sardık çok şükür. Neden saramadık? Çünkü biz bu yufkaları daha önce almıştık efendim. Birazcık sertleşmişti. Suda bir tık fazla bekletmek durumunda kaldığımız için güzel oldu. Reklam arasında iyice beklettik, yumuşattık. Kurabiyelerimiz fırından çıktı ama kurabiyelerimiz daha kokoş olmadı. Kokoş olacak. O yüzden onu da beklemede kalın.
16: Kokoşluk aşamasını bekliyor Nermin.
15: Aynen öyle. Havuçlarımızı rendeledik. Üzerine sadece şekeri koyduk. Evet, bisküvi de eliyle şimdi Serpil ona kıracak.
16: Şöyle sulansın dedim reklam arasında birazcık. O yüzden şekeriyle.
15: Şöyle şimdi aşama aşama gideceğiz. Böyle kaldım, yufkalar ıslanmayınca şok oldum. Çünkü ben o yufkayı daha önce kullandım. Suya girdiği anda yumuşar. Sizin gözünüz korkmasın canlarım. Böyle Serpil'le bakıştık kaldık.
16: Yok o şey dediğim
15: az
16: gibi.
15: Az daha böyle deyip bırakacaktım yani.
16: Saklama koşulu sebebiyle biraz hava almış diye düşünüyorum, o kadar.
15: Yani sizdeki böyle olmayacak sıfır aldığınız.
16: Ya zaten bu da dediğim gibi birini 30 saniye bekletiyorduk. Ötekini 1 dakika beklettik falan yani. Çok şey olmadık. Burada rendelediğimiz havuçların içine şekeri şöyle koyduk Enerminim. Ben buradan şimdi bisküvileri kırıp kırıp ekliyorum.
15: Hı, sen onu ekle. Ben de şöyle çiğden sana cevizi atıyorum.
16: Gönder.
15: Böyle dişe gelir vaziyette. Çok ufalamadan koydum. Bisküvilerle onlar güzelce harmanlanacak ve zemine doğru yolculuk alacak.
16: Ne aradın? Muhallebi için tencere arıyorsun. Anladım. Bir litre süt.
15: Şimdi kıymetli izleyenler, 3 aşamadan da gideceğiz. Bugün hep aşamalı gibi gelse de aslında tek başına evde koordine ettiğinizde çok hızlı gideceksinizdir. Şöyle tatlımızın zemininde bisküvi, şeker, ceviz ve havuç var.
16: Bir de Hindistan cevizi alacağım şimdi.
15: Muhallebi de un ve görmüş olduğunuz üzere toz şekerimiz var. Bir paket vanilyamı da ekliyorum içerisine.
16: O benim. Heh,
15: veriyorum. Hindistan cevizini de bu şekilde üstüne bırakıyoruz. Hepsini harmanlayarak ilerliyoruz. Burada da kuruları önden bir tık karıştırıyorum. Üzerine şöyle sütünü ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiğiniz bugün böyle ayıla bayıla harika bir sofra hazırlayacağız ki izleyicilerimiz bu sofrayı kurduğunda herkes şok olacak yani. Diyecek ki nasıl? Bir saatte mi hazırladık? 1,5 saatte mi hazırladık bu kadar şeyi?
16: Dolmasından, evet. Tatlısından,
15: kurabiyesi. 1,5 saat içerisinde kurabiyesinden tatlısını, görmüş olduğunuz üzere havuzlu, cevizli, inanılmaz proteinli, güzel, harika bir lezzet yapıyoruz. Havucun içerisindeki vitamin değeri.
16: Ve senin burada kabına geçtim.
15: Muhallebi. Bir gün herkes emayeli olacak.
16: Vallahi geçtim.
15: Evet.

0: Bunları da alıyorum buradan. Efendim.
1: Sence bisküvi ister mi birazcık daha?
0: Hı.
1: Sence birazcık daha bisküvi ister mi?
0: Bence iyi gibi.
1: Bol
0: İçimden bir ses. Var mı bisküvimiz orada?
1: Var var. İster diye düşünüyorum. Çünkü
0: vereyim şuradan sana yarısını da.
1: Neden biliyor musun? Sulanıyor. Şekerledim ya.
0: Hocam beni görme hocam. Kabı görürsen
1: oluruz. Bak. Of, cevizi de var. Oh. Gönder benim küçük küçük şöyle toz gibi. Sık onu Adeleli kollarınla.
0: Adele bırakma.
1: Hayır. Sık sık sabahki şeyden tutun. Sık. Un yap onu.
0: Onu ne kadar sıksam?
1: Un haline getir.
0: Olmaz bana daha.
1: Olur olur.
0: Gırtlağını sıkmam lazım Serpil.
1: Diyorsun
0: ki
1: bu
0: yetmez. Hiç kaba şiddet sevmem ama.
1: İşte bazen lazım. Kötü ama bazen. Valla. Bak şimdi. Sık onu, onu çevir.
0: Sıktım. Dizimi de böyle yapayım. Sıkarken. Aldık siniri verdik. Attık fazla bu stresi, sıkıntıyı. Ah,
1: bisküvilerle atalım, boş ver.
0: Efendim, aa, burada da muhallebisini verdik ocağa. Güzelce pişiyor. Havuç ve bisküvi, şeker, Hindistan cevizi, ceviz güzelce harmanlanırken tatlımızın zemin kısmını hazırlamış olacağız. Üzerine ipek gibi bir muhallebi yapacağız. Muhallebi birazcık kaymak tuttuktan sonra üstüne de böyle incecik şantisini geçeceğiz. 3 tane aşama var bu tatlıda yapılırken.
1: 3 kat.
0: 3 kat çıkmış olacaksınız ama en güzel yanı ne biliyor musunuz? Gerçekten sağlıklı, güzel atıştırmalık oldu. Suyu var değil mi altında?
1: Olması lazım. Bitmemiştir. Naminim, şeyin benmarinin altı yanmıyor galiba ya.
0: Oh, buharlar pişiyor efendim.
1: Buhar sıçratıyor değil mi?
0: Hmm.
1: Aa, bak bak bak.
0: Bakar mısınız şunun güzelliğine?
1: Parıl parıl, şeffaf olacak.
0: Tertemiz bir görüntü. Bunu yemenizi istiyorum. Hani pirinç yufkasıyla yemenizi istiyorum hem de.
1: Kesinlikle.
0: Çok farklı bir lezzet, çok farklı bir tat haline dönüşüyor. Serpil, zemine onu koyalım.
1: Ayrılın
0: artık.
1: Mı?
0: Ayrıl. Bir sevdin. Bir
1: bu arada
0: sanmıştım.
1: Çok güzel.
0: Bu arada elindeki şey.
1: Ha, o şey değil.
0: Bir şey değil yani, bilginiz olsun. Geçen yanmıştı. Yanık izi.
1: Bu arada Nermin, bunda çok güzel şey olur biliyor musun? Şu an dokundukça onu hissettim. Havuç topları.
0: Böyle kıvamı tırıf... çok iyi oldu.
1: Evet.
0: Çikolataya bulayacaksın üstüne böyle cevizler, çikolatalar falan.
1: Böyle
0: efsane.
1: Cezeriye de olabilir gibi.
0: Kurabiye gibi.
1: Vallahi bir gözüme kestirdim onu. Şimdi.
0: Göz mü var bu çıt çıt neyin nesi?
1: Hakikaten ha, tencere nasıl şey oluyor ki o? Yağ
0: evet,
1: gibi.
0: Ekranı yeni açan izleyicilerimiz için söylüyorum. Üçlü tencere setimiz vardı. Onu da bugün açıklayacağım. Siz yeter ki bizimle kalın. Bir de bu güzel tabağımız var. Onu da açıklayacağım birazdan. Hatta tabağa bakalım kazananına. Burada kurabiyelerimiz vardı. Kurabiyelerimizin üstüne beyaz çikolata gelecek. Bunların üstüne de ayrı ayrı efendim fıstığımız var. Hindistan cevizimiz var. Güzel bir güzellik olacak. Evet, tabağı seçelim.
1: Sence iyi mi? Bunu da
0: koyayım. Reklama gitmeden tabağa verelim. Aynen, onu da koyalım.
1: Aa, tamam o zaman.
0: Bol bol zeminimizde güzel olsun.
1: Turuncu.
0: Çünkü bu da güzel olacak.
1: Onun kenarlarını sileceğim Nermin'im. Bekle. Geliyorum hemen.
0: Bu çok iyi oldu. Şu yağını sadece alacağım Serpil Hanım. Teşekkürler. Evet, ızlanıyoruz şu an ve iki tane tarifimiz daha var. Harika iki tarifimizle devam edeceğiz.
1: Kurabiyeleri bitirelim mi senle?
0: Bir efsane bir meze yapacağım ama bu mezenin rengi bambaşka bir boyuta taşıyacak sizi. Yeşil humuslu efsane bir meze ve framboazdan hiç kereviz salatası yaptınız mı bilmiyorum ama o kerevizi sevmeyenleri bile o salataya aşık edecek tarif geliyor efendim. Benden nacizane söylemesi. Salata tarifi bekleyenler kaçırmasın. İki tane farklı salatamız var. Bu da böyle ceylan gözü gibi pıt pıtladığında Serpil'in bana hazırladığı düz zeminin üstüne geliyor olacağım.
1: Şimdi ben hazırım.
0: Evet. Hı? Şöyle bir döndürdük. Vallahi
1: turunçu turunçu oldum Nermin.
0: Kıvamı çok. Ben kereme yedirmekten
1: baksana.
0: Havuç, patates, burnu tutturunca olmuştu. Evet, doktor demiş siz çoklu sebze yediriyorsun.
1: Şu temiz alana.
0: Bakın şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor
1: zaten
0: musunuz?
1: Zaten bu soğuk.

0: Bıcak üstüne kıvamını.
1: İpek. Vay.
0: Hiç topak topak da olmadı. Ölçümüz tam. Serpil bir spatula ile bana sadece.
1: Hemen geldim. Dikkat et sana çarpmasın.
0: Şöyle bir sıyırsan yeter.
1: Sıyırdım.
0: Bunu da biz alırız arada.
1: Dibini.
0: Bunu dümdüz bir zemin haline getireceğiz. Şantimiz var ama şu
1: Bu
0: an
1: kaymak tutsun.
0: koymayacağım. Onun böyle çok güzel bir şekilde kaymak tutmasını istiyorum. O yüzden Özlem bunu arkaya dolaba atsın. Kurabiyenin sunumunu yapalım mı?
1: Evet. Nermiş'in rengine bakar mısın yanda? Şuradan
0: Aynen. Bunu
1: bakar.
0: ben koyayım mı birazcık dolaba?
1: Sen de at, ben de atayım, sonra buluşalım.
0: Aynen. Şöyle birazcık donsun ki şey olmasın, dağılmasın.
1: Camdan vereyim sana, camdan.
0: Şöyle geldim.
1: Gel.
0: Kurabiyeyi buradan alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Onu biraz kaydırsana, evet.
0: Serpil tatlımızı dolaba gönderiyor.
1: Ama şey
0: Ve
1: yapma, dengesini
0: geldim.
1: bozma.
0: Şimdi benmar usulü erittiğimiz çikolatamız olacak. Şöyle birazcık.
1: Hemen geldim Nermin'im. Ay buraya bir küp tereyağı koysam ne olur ki?
0: Bunu
1: İstersek
0: şöyle.
1: şeyin üstüne sıkacağım. Hemen geliyorum. Beni bekle tatlım.
0: Geldim. Şöyle
1: Geldim.
0: bakın.
1: Sen kakaoları evet beyaz çikolata sosu bir gezdirirsin. İçinde şey var ya.
0: Burnun
1: Dur.
0: çıkmış.
1: Canım canım canım gel.
0: Ne çıkmış? Onda mı ucu delik?
1: Anlamadım. Bunu yıkayalım. Ben şu kenara alayım da.
0: Şöyle bakın. Beyaz çikolata sosunuz varsa incecik çizgiler. Of, görüntüye bakar mısın?
1: Gayet hoş oldu. Emeğine sağlık.
0: Senin de Serpil amcığım. Bir ara dedim ki tamamlayamayacağız. Üst
1: Neden?
0: üste
1: Ah.
0: izleyicinin kafada dağılsın istemiyorum. Çünkü onu yaptık, onu yaptık, oradan oraya geçtik falan. Ama bazen aşamalı tariflerde bu gerekiyor
1: 30
0: efendim.
1: saniye içinde bir hamur yoğurur, ben onu gene çıkarırdım. Ay. Çıkarırım yani.
0: Baktım
1: Biliyorsun.
0: diyorsun olmuyorsun orijinal gırık yapardık.
1: Aa, hiç bakmam gözünün yaşına.
0: Evet. Benmaru usulü erittiğimiz çikolatamız geldi.
1: Şimdi.
0: Güzelce şey yapıyoruz, buluyoruz. Ben bununla da biraz başlamak istiyorum.
1: İstersen
0: Şöyle.
1: benimle karıştır, istersen öyle yap. Hangisi kolayına geliyorsa tatlım.
0: Şöyle alayım. Seninle karıştırırsam sürülebilir olur mu?
1: Zaten şey gibi böyle çık diye vandırıveririz. Gel
0: Tamam.
1: konuşalım.
0: Kaldıracak.
1: Değil mi? Hissettim.
0: Temkinli gidelim, ziyan olmasın çikolatamız.
1: Tamamdır. Gönder kuzu. Bence yüzünü yapıştır.
0: Yapıştırayım mı?
1: Bence yapıştır. Ağzını öyle çık
0: Tamam.
1: diye yapışsın.
0: Şöyle.
1: Hangisine geliyorsun? Bence de fıstık.
0: Görüntü çok güzel.
1: Geleyim mi ben de?
0: Sen bileyim.
1: Hemen geliyorum. Şu dağınıklığı toplayayım ki yakına girdiğimizde. Bu arada ben şeyleri söndüreceğim. Sence söndüreyim mi?
0: Neleri?
1: Hassas davranmadım Nermin'im.
0: Bazen hassas davranmamak gerekiyor. Boş ver.
1: Ah diyeceksin diyor. Bak kadın iyi dedi.
0: Nereye kadar hassas?
1: O da bana hassas davransın.
0: Kimse bana hassas davranmayacak. Sen çok böylesin, sen şöylesin. Niye böyleyim? Niye ben böyleyim?
1: Ha.
0: Ne oldu da ben böyle oldum? Ben iyi ki iyiydim. Niye kötü oldum?
1: tabii.
0: Ha, canım canım ki neydi?
1: Yazıklar olsun.
0: Yok, ben anladım.
1: Sunucu sinirlendi ve ben de coşku veriyorum.
0: Üç köfte 500. Yok öyle bir dünya. Nerede bulacaksın üç köfteyi 500'e?
1: Şunu şöyle geri çekeyim daha rahat çalışalım biz onları. Dip dibe gelmesinler.
0: Biz geldik.
1: Ama şey yapamıyoruz canım benim.
0: Ay, bunları böyle yapmayı çok severdim küçükken. Sen
1: Evet.
0: öyle gidiyorsun, ben böyle gidiyorum diye. Sıra sıra. Sen girdin benim kadrajıma.
1: Yalnız benim hunharca davranmam şuna.
0: Ama çok kıyır kıyır olmuş ya, kayı veriyor bence. Seninle
1: Bir şey
0: alakası yok.
1: yapıyorum kesin de ne yapıyorum bilmiyorum.
0: Of, çok güzelsin.
1: Bunlar
0: Çok
1: yayın sonuna
0: güzelsin.
1: kadar bizi beklesinler. Sonra görür onlar gününü.
0: Sonra biz onları inşallah Nermin dünkü gibi dökmezse
1: Canım olur öyle şeyler.
0: yazmış insanlarda Nermin Hanım nazara

0: geldi, üzülmeyin. Vallahi çok üzüldüm ama ecele faydası yok.
1: Biz ona daha çok şey diye üzülüyoruz ya.
0: Ziyan oldu diye. Ama yere böyle düşenleri alsaydınız demişsiniz, öyle yaptık. Aldık. Bak, üstlerini Serpil kesti.
1: Şöyle düşmüştü ya bazıları.
0: Onları aldık.
1: Onu ne yaptım? Bıçakla uçurdum.
0: Yedik yani vallahi. Bırakmadık.
1: Yalan yok, yedik ekiple.
0: Ve bitirdik final.
1: Şimdi ben de buraya geldim. O zaman şunları ben toparlıyorum canımın içi.
0: Evet, bunları ziyan etmeden arkaya atalım. Ben de bir bal tutan parmağını yalan.
1: Dur sen gelme.

0: Çok iyi gözüküyor.
1: Ekran şenlendi.
0: Kendimi güzel batırmışım.
1: Bildiğim pastaneye kurabiyesi yaptık valla maşallah.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi Nermin? Bunları böyle kurabiye standları var ya hani evlerimizde. 2-3 katlı falan.
1: Hı hı.
0: Öyle standlara bence koyup masanın baş köşesine gayet de güzel alabiliriz. Şimdi ben aslında gırığımı da kapattım altını. Nermin'im orada artık.
1: Bıkları da aldım.
0: Hı, iyi yat. Geliyorum. Geliyordu gelmekte olan.
1: Şimdi hep diyor annelerimiz hep kilolu oluyordu ya annem hep şey diyordu.
0: Ne?
1: Son lokma ziyan olmasın, son lokma ziyan olmasın ben ziyan oldum diyordu. Her şeyi yiyordu, yiyordu annem de garibim. Kırıntısı yerde kalan böyle ufacık bir şeyi. Anam hep sıfırlardı kurban olsunlar.
0: Ondan sonra anneler hep o yüzden kilo oluyor Nermin.
1: Evet ya ziyan olmasın, ziyan olmasın. Şimdi ben mermerin üstündeki fındıkları ağza ziyan olmasın. Ve efendim, üçüncü tarifimizle devam edeceğiz yola. Üçüncü tarifimiz, yeşil bir humus mezesi yapacağız. İnanılmaz bir aurası var. Üstündeki sebzelerle, kuşkonmazla bambaşka bir boyuta ve görsele sahip olacak. Hep diyorsunuz ya, sizin salatalarınız bize ilham oluyor ve gün masalarımızı renklendiriyor. Bu salatayla emin olabilirsiniz, gün masanız renklenecek. 2 su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı edamamemiz var, 1 çay bardağı taze fesleğenimiz var.
0: 1 çay bardağı.
1: 1 bağ taze fesleğen, 1 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağımız olacak, tuz, kimyon ve buz efendim. Tuz, üzeri kimyon. İçin ise 1 demet kuşkonmaz, 10-12 adet çeri domates, yarım çok çay bardağı zeytinyağı ve tuz yine. Efendim bu kısma ait sunumda top peynir, çihil peynirimiz var, çihil biberimiz var, taze nane ve zeytinyağı. O birazcık acı o biliyorsunuz çihil biberleri. Acı acı. Çok koymayalım.
0: Şimdi Nermin'im bu domatesimiz...
1: Şunları fırına verelim ben.
0: Bence vermeyelim. Ben onu tavada sana senin dilediğin gibi sotelerim. Sen humusunu yap. Canım
1: ben
0: içi.
1: Alalım rondoyu o zaman mutrafa.
0: Şimdi... Senden böyle ipekimsi bir humus.
1: Şimdi burada açtık.
0: Takılı takılı takılı. Ne aradın?
1: Ne aradım? Çıkarmıyor muyuz bu şeyleri biz?
0: Çıkarıyoruz. Ne koktu ayol? Fırında bir şey
1: değil mi?
0: Ha yok. Tamam.
1: Evet. Sonrasında başlıyoruz. Şöyle nohutu koyduk.
0: Hı hı.
1: Edamame'miz var. Onu da içerisine ekledik. O zaten önden bir haşlanma olduğu için yumuşak. Kimyon ve tuz olmazsa olmazımız. Bir diş sarımsağımız var. Ve taze fesleğen yapraklarımız. Yemyeşil bir sos yapacak bana. Şöyle sert yerlerini alıyorum. Ay nasıl kokuyor.
0: Aşık ay nasıl kokuyor ona, değil mi? Ya. Bu da senin.
1: Mübareğim.
0: Sen onu vereceksin zaten yavaştan yavaştan.
1: Öyle zeytinyağımızı da verdik. Pürüzsüz kıvama gelene ben kadar ama. Çırpma işlemi yapıyoruz. Görsel, ama nasıl biliyor musunuz böyle pürüzsüz.
0: Şimdi. O senin.
1: Geldim.
0: Burası benim. Buz atacağım. Gel canım. Buz vereceğim ona. Buzunu bitir. Elçek. Bekle birazcık.
1: Biraz buz atıyoruz şu an içine. Buzla beraber.
0: Bence biraz bekletiriz onu.

0: Limonu yok bunun. Sana limon da vereceğim canım benim. Bekle, bekle. Evet, buzun birazcık daha içinde erimesini alıyoruz ve sonrasında efendim ne yapacağız? Efsane bir şekilde tabağımızın zeminine süreceğiz. Üstüne peynirimiz, acı biberimiz ve fesleğen yapraklarımızla taşlandırmış olacağız. Limon mu yok?
1: Yok, var da şu an ulaşamıyorum.
0: Getirdi, bulduk.
1: Onu versene tatlım bana. Yok. Dur sana keseyim.
0: Limon. Bu humusta biliyorsunuz bu ekşiliği çok sever. Gerçekten söylüyorum. Tatlı tuzlu ilişkisi. Bence şey de oldu, kapattık altını.
1: Onu kapadım kapadım. Evet evet.
0: Domatesleri ortadan ikiye böleyim mi? Bence güzel olur.
1: Güzel olur ama hepsini kullanmayacağım. Çok bizimkiler büyük öyle. Ya.
0: Tavada bir cızbız olsun. Birazcık yağ mı döküyorum?
1: Hı hı. Önce şey atacağım Nermin, onları vermeyeceğim. Söylesene. Kuşkonmazlarımın uçlarını bir tıraşlayayım.

0: daha buzun burada erimesini bekleyeceğiz. Bir yandan da kuş konmazlarımızı tavanın içerisine alacağız. Ben tavanın altını kapatıyorum, duman çıktı. Çok ısındı. Burada da bunu böyle bir şerit böyle şeklinde ortadan ikiye ayıracağız ve tavanın içerisine vereceğiz. Şu üstlerini alalım mı bir tık? Sert yerlerini almışsınız.
1: Ben aldım. Biz onları aldık. Bunları böyle...
0: Böyle mi vereyim, böyle yapayım mı sence? Bence yapayım mı öyle?
1: Bir, 1,5 santimlik şey istiyorum. Uzunluklarda olsun istiyorum. Şöyle. Sen de. Tamam, öyle yap istiyorsan.
0: Çok seviyorum ben bunu ya. Seninle sevdim bunu ama. Eskiden sevmezdim kolay kolay.
1: Benim küçük bununla bir makarna yapıyor Nermin.
0: Baksana.
1: Vallahi. Paşam kuş konmazlı makarna yapıyor. Yanına da diyor somonla, ne çok güzel oluyor.
0: Aa, somon çok yakışır.
1: Sonra dönmüş bana diyor ki ben gastronomi mi okusaydım acaba? Dedim geçmiş olsun canım benim. Okul bitiyor.
0: Niye? İkinci okul, üniversite.
1: Okul bitiyor aşkım. Hiç birbiriyle bağlantılı değil ki bölümleri.
0: Bazen duyuyoruz. Kimler kimler son anda çevirdi olayı.
1: E tabii var, öyle de var da. Ama benimkinin şey. Ben seçtiği bölümü daha çok sevdiğini düşünüyorum.
0: Değil mi?
1: Hı-hı.
0: Ne okuyordu?
1: Bilgisayar mühendisliği.
0: O da yeter herhalde.
1: Yolunda. Bence yeter. Çünkü humusun önüne de geçsin istemem.
0: Ben yeter şimdi yeter. Humusa bakacağım. Hı-hı. Onun kıvamı erimişse hemen döndürüvereceğim efendim. Çok ses yapıyor biliyorum ama bu tarz tarifleri de sizler çok ekranda görmek istiyorsunuz. Kusura bakmayın.
1: Çözüldü ama bayağı, biliyor musun?
0: Ha?
1: Bayağı çözüldü.
0: Şimdi edamame ve nohut olduğu için, zaten onlar da kabuğu sert olduğu için ekstradan...
1: İstersen biz ona şey yapalım mı?
0: Şimdi bakalım.
1: Tadı, ha, böyle kaşık vereyim sana, dur. Tadına, tuzuna ve kimyonuna bakarsan.
0: Şimdi bir bakalım.
1: Hı-hı. Eksiği varsa ona göre koyalım. Çünkü biraz şey gelmesi lazım da diye düşünüyorum.
0: Ne?
1: Kimyon.
0: Geliyor geliyor.
1: İyi mi diyorsun? Bak arkası.
0: Bence iyi. Her şey iyi. Çok güzel olmuş. Beğendim.
1: Kaşık atarım. Bu arada limon çok güzel yere götürdü onu, biliyor musun?
0: Evet. Bence domatesleri de al.
1: Şimdi görürsün bunu. Bana mukavemet ha?
0: Elinde sulu ya.
1: Yok yok, elimden değil, sıçratıyorum ya kenarlarından.
0: Şöyle
1: gelin.
0: Aldım.
1: Bence hiç alma, alma. Hı. Aa, almasaydın. Şöyle. Şöyle sana minnak bir spatula vereyim aşko.
0: Evet, şöyle. Geldim. Hı.
1: Verirsene.

0: Evet.
1: Hoppa.
0: Bu salatada üstüne tavada sotelediğimiz kuşkonmaz ve domates gelecek. Bak. Görüntüye bakar mısın? Of.
1: Şuradaki buzluğu alsana önemli.
0: Çok güzel bir görüntü var.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Lezzeti ve tadı humusu başka bir yere götürmüş. Ve limon çok yakışmış bu arada.
0: Ekşi bak. Olması lazım bunda bir tık.
1: Evet, ben normalde sevmem, sen biliyorsun, onun için belirtiyorum. Gayet hoş olmuş.
0: Buz da bunu dengeliyor aslında, biliyor musunuz, o kışkanlığını falan. O yüzden soğuk, çok rahat kullanabilirsiniz. Onları da alalım artık. Yavaş yavaş üstüne dizmeye başlayalım.
1: Şimdi.
0: Şöyle.
1: Eline dikkat et ne olur.
0: Sadece bir iki tane renk katması için aralara domates, ondan sonra kuşkonmaz. Böyle tepeleme ortaya koyabilirsin.
1: Öyle mi yapayım?
0: Çok güzel olur. Karışık. Aynen öyle. Of, görüntüye bakar mısınız? Hem çok besleyici, hem çok sağlıklı, hem de ciddi anlamda damakları lezzetlendirecek bir tarif. Görüntü bence çok iyi. Çok müsait yemeğe, elverişli bir tarif yaptık. Vallahi çok güzel oldu.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Şeyin de altını kapattık bu arada, dolmamızın.
1: Sana bir şey diyeyim Nermin. Hani hep diyecekler ki bu kadın da kafası hep ekmeğe çalışıyor. Ama bu gerçekten ekmek yedirir. Bak, gerçekten ekmek.
0: Şu domateslerden bir iki tane şuraya atarsa.
1: Geleceğim. Şimdi şu kuşkonmazlarımı
0: şöyle
1: koyacağım. Şuraya.
0: Şu kısma bir tane atarsan.
1: Bir tane sana. Dur, şu tarafa döneyim, geliyorum. Hoppa. Yapma böyle şeyler.
0: Çok güzel. Gerçekten.
1: Bence yeter, hiç daha
0: efsane.
1: Fazla. Daha şeyleri var yani. Sen onları böyle ittir. Ben de bu acı çililerimi.
0: Çok seviyorum şu fesleğenin kokusunu ya Rabbim.
1: Çok yakışıyor değil mi?
0: Vallahi bir de yemeği bambaşka
1: peynirle
0: bir boyutta.
1: Peynirle de sanki kanka gibi hissetmiyorsun, evet, onları.
0: Aynen aynen. Tabii geliyor ya restoranlarda muhakkak o buratanın yanında olur, o top peynirin içinde.
1: Mübarek de pahalı. Pahalı olmasa vallahi insan her gün yer de. Vallahi gerçekten çok pahalı ya.
0: Her gün yemezsin ya.
1: Senin artık... Ya her gün değil ama mesela haftada 2-3 yemek isterim ben. Ucuz olsa.
0: Evet efendim, isterim.
1: Yani.
0: Şöyle harika bir şık tabak koyduk. Çok yağ koyma, bence zaten tavamız iyiydi.
1: Koymuyor, tamam, senin aynen. Kıyı. Aa,
0: senin kıyı. Çok iyiydi. Kırma. Yağla şey yapmayalım. Tadını kaçırmayalım. Diyet yapıyoruz. Şöyle aldık.
1: Ama burası. Şimdi başka neyimiz kaldı yani?
0: Bir tane salatamız var. Frambuazlı. Frambuazlı kereviz salatası olur mu? Vallahi bal gibi olur. Efsane bir görselle sizlere sunulur mu? Sunulur.
1: Oluyor.
0: Buradan efendim tereyağıyla birlikte güzel bir üst yağ yapacağız gırığımıza ve sarımsaklı yoğurdunu hazırlayacağız. Sadece iki aşama kaldı. Şöyle bakar mısınız?
1: Bitti bitti. Sosu kaldı.
0: Bunu böyle lokma lokma yiyeceksin efendim. Kurabiyeyi de koyacaksın kenara. Hiç pastaneye gitmeye gerek yok. Pastane derdin yok. Mis gibi. Kendi evinde yapacaksın. Kahvenin yanına atıştırmalık mı istiyorsun? Efendim, sizlere çok güzel pratik bir tarif olarak geri döndük. Kaç dakikamız var? 21. Tamam. Frambuazlı kereviz salatası, 2 adet kereviz, 3 adet portakalın suyunu kullanacağız. 1 adet limon suyumuz var. Yarım çay bardağı zeytinyağı ve tuzdan oluşan ana malzemelerimiz. 1 su bardağı frambuaz, 2 adet armut, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı şeker, tuz, akbiber sunumunda taze soğanla birlikte yine harika bir görsel şov yapacağız.
1: Şimdi sana... Büyükçe bir tava mı, pilav tenceresi mi? Pilav tenceresi. Kapağın da var. Hmm. Bir de sosluk mu vereyim sana, ne yapayım? Söyle.
0: Şöyle yapalım.
1: Pilav tenceresi.
0: Evet.
1: Geldim müdür. Frambuaz sosumuza. Hı hı. Şimdi açtım
0: onu
1: altı.
0: Yapayım. Ben bunları yarım yarım halka şeklinde sana doğrayayım. Sen de bana soğanlarımı doğra.
1: Şöyle. Nasıl doğrayayım sana soğanları?
0: Piyaz ya.
1: Salata bir tık kalın yapsana Nermeliko. Çok pişince o şimdi helva gibi dağılır.
0: Tamam.
1: Piyazlık mı istedin?
0: Evet, piyazlık yapalım bence.
1: Tamam.
0: Hepsi armutu diyorsun, da böyle yarım ay yapalım.
1: Bir uyum sağlasın.
0: Evet, hepsi bence birbiriyle uyumlu olsun. Sosunu zaten ayrı yapacağız. Üstüne gezdireceğiz pişerken.
1: Tamam. Böyle. Şimdi bir bıçak
0: yağımızı ekledim.
1: Bulayım. Şu bıçağımı da bulayım.
0: Vallahi bugünkü tarifler.
1: Tarif lezzet. Lezzet.
0: Bugünkü tarifler. Yemin ederim canlı yayın tarifi değil yani. Ben sana söyleyeyim. O kurabiyeyi sadece evde kaç saatte yaparız var ya. Kurabiye ama mi? Biz gözümüzü kararttık. Üstünü bulaydı, şekerdi, yani, çikolataydı.
1: Fıt fıt fıt hamurunu yoğur gitsin.
0: Fıt fıt fıt olmuyor.
1: Benim içime bir şey kaçtı.
0: Ne kaçtı ben bilmiyorum. Bir şey değil mi? Anlamadım.
1: Gayet akıcı gitti. Şimdi birazdan sana kefir yapacağım el cüvezlerimle.
0: Tamam. Tamam. Ben şurada şöyle koyuyorum. Zeminde bir kavuracağım.
1: Sen bence kavurma.
0: Ben kavurayım şöyle.
1: Seninle böyle portakal suyunda buluşalım.
0: Sonra.
1: Ha. Ben şimdi geliyorum. Kendime de bir tava alayım.
0: Bakar mısınız kokusuna ya? Uf çok güzel. Ben de bunları portakal suyuyla buluşturacağım Serpil Hanımcığım.
1: Lokum gibi pişsin Namin.
0: Tamam. Bir de o portakal suyu bütün yemeğin kokusunu bile alacak biliyor musunuz?
1: Lezzetini de başka bir yere götürüyor.
0: Yani hiç o rahatsız edici.
1: Bir tava alayım ben.
0: Kokusu gelmeyecek size.
1: Bay bay. Şunu mu alsam acaba kendime?
0: Üzerine portakal, limon suyu ve tuz.
1: Veriyorsun lokum gibi pişene kadar. Biz de burayı yetiştiriyoruz sana kuzu.
0: Öyle. Bakar mısın şu güzelliğe?
1: Hadi bakalım şifa olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bak, portakal şimdi, suyunu verdik.
1: Armutlarımı da.
0: Limon suyunu üstüne veriyorum. Ben tuzlu dengesini çok seviyorum burada. Tuzunu verdik. Şöyle güzelce bir
1: kapadım seni.
0: Ayarladık.
1: En lokumumdan piş.
0: O orada lokum lokum pişerken biz de bu tarafta
1: armutlarımızı. Acaba bunları da mı şey yapsak? Piyaz yapsak ya?
0: Yarım ay. Aynen.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Bence güzel gözüküyor.
1: Mantıklı içinde gibi geldi kulağa. Kulağa
0: şöyle
1: hoş geldi.
0: Şöyle yağ koydum. Buradan alıyorum soğanlarımı.
1: Lütfen.
0: Bir tık böyle karamelize edeceğim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Frambuazlarını koyacağım en
1: biraz
0: son.
1: Biraz su evet.
0: Aynen. O frambuaz da zaten rengini verecek yemeğimize.
1: Allah-u Ekber basacak rengini.
0: Yani hiç frambuazlı yediniz mi bu tarz bir şey bilmiyorum ama çok farklı bir boyuta geçecek. Şekerini, tuzunu ve beyaz akbiberini ekliyorum.
1: Acaba senin kerevizler gibi mi doğrasam Nermin görüntüsünü? Ne dersin?
0: Kereviz.
1: Doğradın ya. Öyle mi doğrasam?
0: Olur.
1: Birbirleriyle.
0: Şöyle. Evet evet yarım ay şeklinde.
1: Ahenkle dans etseler.
0: Bir harmanlama yapıyoruz. Kokular yükseliyor şu an Nermin Nefes Mutfağı'nda. Bir anda
1: bunu
0: da.
1: Burasını kırdım da.
0: Şunların üstünü açıyorum.
1: Kırdım. Ya için çıkarıyorken kırıldı. Ay çok güzel oldu.
0: Hanımlar. Koku var ya bambaşka bir boyut.
1: Onu kabına alırız şimdi hemen senle.
0: Bir tık altına atsın dedim. Böyle açtım kapağını.

0: Harlı ateşte efendim. Bir tık kavuruyoruz. Ayvalar, şey pardon armutlar gelecek.
1: Armutları şey yapacağım Nermin. Sen frambuazını al istersen ben.
0: Aynen.
1: Kerevizler pişmeye yakın iken şeyler üstüne atmayı planlıyorum.
0: Tamam.
1: Armutları.
0: Zaten onlar pişti yani yumuşak olduğu için en son aşamada kerevizlerle buluşabilir. Yani.
1: Şöyle görsel.
0: Bir tık daha.
1: Şey yapalım istedim.
0: Karamelize ediyorum soğanımı. Allah'ım. Şöyle içerisine böğürtlen geldi. Allah Allah. Böğürtlenli salata.

0: Nermin'e elhamdülillah.
1: Ay sağlıklı yaşayın, ne oluyor tek tek?
0: Hep beraber.
1: Biraz sonra koyayım, azıcık o pişsin de. Bu çabuk bunu pişirir. Ya da sana mı versem acık sotelemek için?
0: Evet evet, benim tavam da olsun, daha iyi olur.
1: Üstünü kirlettin de ona bak.
0: Kirlettin mi gene?
1: Evet. Ben de kirlettim, yaz sıçradım.
0: Hiçbir şey yok, biz yemek yapıyoruz.
1: Arada oluyor işte böyle şeyler.
0: Şöyle, bu yağ yine tava sıçrıyor kafasına göre. Bununla buluşturuyorum.
1: Tamam, o da gayet keyifli olur. Ben de burada soğanımı falan doğrayayım.
0: Yalnız Serpil'le aç garip fikir değiştirdi.

0: Yoksa mis gibi olur o. Şimdi bunu da ayvama.
1: Oy maşallah. Ekranın görüntüsüne bak. Bunu tuzlu olarak yedikten sonra bir salata formatında o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız.
0: Ekşili ekşili, aromatik.
1: Aynen öyle.
0: Bomba.
1: Şimdi.
2: Çok özür dilerim.
1: Elhamdülillah. Şey yaptı, karabiber kaçtı burnuma. Çok tatlı kaçtı. Bunun içine mi koyalım gırı?
0: Aa yok, onu ona koymayalım canım, olur mu?
1: Ama öyle? Şey vermiş genelde. Derin.
0: Şey ayaklı beyaza koysak onu böyle dizseydik.
1: Hangi?
0: Kenarlar olan beyaza.
1: Yok.
0: Dur bekle, geliyorum canım, bekle.
1: Yağ dökeceğiz üstüne.
0: Tabii.
1: Ha?
0: Geldim ben, dur.
2: Yok, her şeyimiz yetişti.
1: Mutfak bugün güzel alev aldı. Mutfağı bugün alevlendirdik.
2: Acaba iki katlı.
1: Ne canım?
0: Şeyi düşünüyorum da.
1: Of çok güzel koktu. Bu oldu, bunu kapattım.
0: Bence de oldu.
1: Bence bunu bir böyle yöresel kap gibi bir kap olursa güzel olur. Bence.
0: Ama diğerlerini tamamlayamam.
1: Şöyle.
0: Şöyle ne diyorsun?
1: Tereyağını ekledim. Ne yavrum?
0: Uygun mu? Ha, tamam. Şöyle. Ay. Nermin, heyecanlandım çıkmayacak diye. Bir spatula. Yok yok, spatula alalım Nermin. Spatula. O onu düz tutmaz.
1: Yok, spatula alalım da bir yapışmış ya.

0: Bunları çünkü kendini şastası oluyor. Ve
1: Hı-hı.
0: çok iyi yapışmış yani. İyi, içi de iyi pişmiş, pardon. İçi iyi pişmiş diyecektim.
1: Ya bunun pişmesinde dediğim gibi hiçbir şey yok.
0: İçini de
1: Hemen
0: önden de güzelce şey yaptığımız
1: şunu,
0: için.
1: üçünü de alayım. Şöyle. Elimdeki maydanozumla.
0: Şöyle bıraktım sana. Ben çekildim.
1: Sen şeyine bak. Ya ana beşeğine. Aman diyorum.
0: Sana bakacağım.
1: Tamam bakın ha.
0: Yapıştı. Nişastasını ötürüyor. Şöyle güzelce yağını eritiyorum. Burada yağını erittikten sonra içerisine toz koyuyoruz şöyle. Toz biberini ve altını kapatıyoruz. Buraya alıyorum. Orada da yine sarımsaklı bir yoğurt yapacağız gırağa. Şöyle buradaki soğanın yanına geleyim. Böyle. İyice incecik kıyıyorum. Onu da bu şekilde alıyorum ve yoğurduyla buluşturuyoruz. Bir çırpıyoruz. Bunu sonrasında gırın tam böyle ortasına da koyabilirsiniz.
1: Sunum kabıyla koyacağım şimdi onu ki
0: şöyle içine
1: yerken
0: daldırıp
1: bandır.
0: daldırıp böyle bandırıp bandırıp yiyebileceğiniz bir güzellik yaptık. Bakar mısınız? Of. Gerçekten o incecik nişastalı yufkalar var ya, pirinç yufkaları, inanılmaz iyi.

0: Bak, çene yapacak vakit bulamadık tariflerden. Gördün mü? Gördün mü Serpil Hanım? İyi miymiş böyle?
1: İyiymiş efendim, çok iyiymiş.
0: Bugün 4 tane yetermiş bence. Şöyle, bunun içine daldırıp mı yiyeceksin?
1: Yapmasaydık bir tanesini mesela.
0: Yapmasaydık.
1: Evet, kulağında sensin. Sen duy, bana de Serpil yapmayalım da ben hemen fışt, yok ederim yani tatlım.
0: 10 dakikamız var. Biz bugün hatırattık bir tık. Evet.
1: Fokusun.
0: Şöyle koydum. Ve en son aşamada güzelce kereviz piştikten sonra tabağıma alacağım. Üstüne soğanlı hazırladığım frambuazlı ve armutlu karışımı koyacağım. Onun da üstüne görmüş olduğunuz üzere harika yeşil soğanımı da böyle yaprak yaprak doğradık. Ve şu an sunuma hazır. O pişti gibi zaten ama bir tık daha yumuşasın. Çok güzel gözüküyor. İyi olmuş mu Serpil Hanım? Bir yandan dans etmeye başladınız.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bayılacaksın. Ben de sana diyeceğim reklam arasında.
0: Yo, ben bayılacağıma eminim ona. Tadına hiçbir şey söylemedim. Tadına hiçbir şey söylemedim. Şöyle bakar
1: Şu
0: mısınız?
1: an sustum, konuşamıyorum.
0: Harika bir yağ yaktık. Bir tık yumuşatalım, üstünden gezdirelim. Şöyle.
1: Yok, ben alacağım onu. Gel, gel
0: Tamamdır.
1: sen bırak. Ben şimdi bezimi de bir güzel sıktım. Bunu çamaşır suyu yapalım.
0: Sana yağını da hazırladım. Yanmadı. Buyurun.
1: Hemen geliyorum.
0: Böyle coz yapıp gezdirelim valla.
1: Bu arada lütfen bu yoğurda da
0: Yedirme.
1: bunu bandıra bandıra yiyin.
0: Bak.
1: Yiyin Allah
0: Of
1: aşkına,
0: of of
1: şifa
0: of.
1: olsun.
0: Allah şifa.
1: Oh.
0: Şifa, şifa, şifa.
1: Mis gibi oldu. Şimdi benim aslında kurabiye stantım vardı. Ama
0: Evet, bir
1: arkadaşlarımız
0: tık daha
1: bunu
0: suyunu çekeceğim.
1: münasip gördüğü için biz böyle koymayı yeğledik bugün.
0: Tamam.
1: Normalde bu
0: Karışık dizelim mi onları?
1: kurabiye stantında da masanızın böyle baş köşesinde gayet de keyifli ve güzel olur. Naçizane fikrim.
0: Bir ondan mı yoksa

0: sıra sıra mı gidelim?
1: Bilemedim. Sen nasıl dersen.
0: Sen oradan gel, ben buradan geleyim.
1: Tamam.
0: Ortada buluşuruz.
1: Zaten şey yapacağım. Ne derler?
0: Ne yaptın?
1: Şimdi oraya yeşil böyle getirdim. Buradan da
0: kurabiye,
1: yeşil böyle götüreceğim.
0: Fındıklı.
1: Sen de buraya fındıklıdan at istersen. Geleyim ben de 3 tane ondan.
0: Evet. Şöyle.
1: Hı hı. Siz sıkıştırmana hiç gerek yok.
0: Çok iyi
1: bak,
0: olmuş.
1: Zaten şey olacak.
0: Siz hangisinden seversiniz mesela? Ben en çok şeyden severim yani, Hindistanlı cevizinden. Fındıklı da çok güzel olur. Buraya da 2 tane fındıklı at bence.
1: Geliyorum. Hemen geldim. Şöyle yapayım ya. Şimdi bu fındıklıları dolduracağım artık.
0: Aynen.
1: Gayet de keyifli ve güzel tutulmuşlar. Ay, bir şey söyleyeceğim. Lütfen abartıyorsun Serpil demeyin. Ama lütfen şu gırığı yapın ve bu pirinç yufkayla yiyin. Gerçekten bayılacaksınız ki ben hamurlusunu da bildiğim için söylüyorum. Seçenek şansım olsa hamur mu desenler mi, pirinç mi? Sana söyleyeyim ki pirinç yufkası.
0: Hop işte. Çok güzel.
1: Okey, kapat.
0: Of, pamuk.
1: Lokum,
0: Vallahi
1: lokum.
0: pamuk.
1: Yani onu o kadar çok beğendim, sana samimi söylüyorum.
0: Diyorsun.
1: Ya öyle, fikrim bu tabii. Beğenirsin, beğenmezsin. Arkada boşluğum kaldı mı ayol?
0: Ney?
1: Bakıyorum, arkada boşluğum kaldıysa şunları sıkıştırmaya çalışıyorum ama sanki de bir yok gibi.
0: La ilahe illallah.
1: Şimdi kurabiyelerimiz de tamam.
0: Portakal suyunda limon suyuyla birlikte böyle pamuk gibi pişirdik kerevizimizi. Çok da başarılı pişti. Hiç zorlamayacak bizi. Bakın ne kadar böyle ayrılıyor. Üstüne soğanı kavurduğumuz, baharatlarla lezzetlendirip frambuaza eklediğimiz kısım.
1: Bir şey mi yapsaydık? Sence iyi mi o? Düz beyaz kap mı verseydin
0: Tatlıyı da bir
1: sen?
0: şekillendirsek. Düz beyaz.
1: Ha, bu karelerimden mi verseydim?
0: Vermiyorsun.
1: Öyle deme. Sen bilirsin deme.
0: O sarı ya. Bunun kenarları da sarı.
1: Tamam.
0: Uydu. Bunu da böyle
1: pastayı
0: ortaya.
1: alayım ben kızlar, arkadaşlar. Şimdi.
0: Şiir gibi
1: Başa
0: bir şey
1: vereyim mi
0: oldu ya.
1: soğanlardan şey üstüne
0: Vallahi
1: üstüne?
0: şiir gibi bir şey oldu bu. Böyle. Evet.
1: Şurayı da
0: Şu soğanlar
1: dursana çevireyim
0: bence.
1: mi şuraya? Bak şuraya da gel istersen azıcık.
0: Çok başarılı.
1: Nermin şu kaçmış ya.
0: Çok başarılı oldu.
1: Şurada bir kaçak yolcu var.
0: Onu sen mi alacaksın?
1: O kaçmış, ben onu.
0: Allah'ım, şuraya bakar mısınız? Çok beğendin. Senden böyle bir sesler
1: Bir şey
0: gelince dönüp
1: söyleyeceğim.
0: sana bakıyorum.
1: Şey vardı ya, hazırlar mısın abi? Abi ya kuzum. Çok güzel.
0: Bir de omuz attırırdı o. Bakar mısınız o framboaz nasıl bir renk vermiş, şey gibi düşünün. Sanki içerisinde kırmızı...
1: Ama dur.
0: Neydi o sebzemizin adı ya? Dilime
1: Neyi?
0: geldi.
1: Kırmızı çok
0: Pancar
1: acı.
0: Kullanmış gibi. Pancar
1: Ki bak,
0: kullanılmış
1: pancarı
0: gibi.
1: kullansak o çok baskın bir aroması var ya Nermin.
0: Of of of of of.
1: O olacaktı. Bu böyle daha güzel
0: Of
1: oldu.
0: Of of of of of. Vallahi bak, şuna aşık olursunuz. Bence şu ikisi bir alkış hak etti. Bakar mısınız? Bak. Bak, bak, bak izleyicim. Şiir gibi oldu. Şiir gibi bir sunum hazırladık ekranda şu an. Gerçekten hem pratik hem
1: ben
0: de...
1: Ben burada kremamı da alacağım.
0: Hem de görseli çok ön planda. Şiir gibi bir lezzet hazırladık. Gel burada yap.
1: Ama orayı bir sileceğim ya. Orası silinmedi ya. Ben taşındım. Dur.
0: Pis değil zaten.
1: Ya şey...
0: Şöyle.
1: Yemek şey olmasın.
0: Onu şimdi güzelce üstünü Serpil'e sıvayalım. Zaten bitiriyoruz sonrasını.
1: Komple sıvayalım mı?
0: Bence komple yapacağız. Dümdüz üstüne de Hindistan cevizi. Şey, fıstık.
1: Yok, Antep. Ve havuç
0: Sen
1: rendesi.
0: Sen al o pasta şeyini düzlemeye başla, ben sana...
1: Bence boşluksuz gidersem düzlenecek zaten ya. Pürüzsüz şey değil ki. Ah.
0: İyice dümdüz bir tabaka. Bu pastaları eskiden çok yapıyorduk böyle küçüklüğümüzde hatırlıyorum annemler falan. Sonra bir ara durduk. Bunları böyle hem krema hem altta bisküvit, altta kek.
1: De bunda kek de yok.
0: Bunun zemini çok sağlıklı.
1: Keki de
0: Zemini
1: yok.
0: inanılmaz sağlıklı. Çok da güzel dolmuş kreması.
1: Bir
0: Sürülebilir kıvamda.
1: tık şey bile olmuş hatta biliyor musun?
0: Onu dümdüz böyle jilet yapacağız. Ve en sonunda birazcık havuç, birazcık toz antep fıstığıyla renklendireceğiz. Sunumda biliyorsunuz görsel çok önemli. Ve dilim dilim kesmek için dolaba kaldıracağız. Yandan da görebiliyorsanız eğer 3 katmanı göreceksiniz. Bisküvi, koyu krem ve tabii ki üstündeki beyaz. 3 katmanla şu an ekranda. Onu da dümdüz sıvamış olduk.
1: Ben peçeteyle şimdi bu duvarlarımı alacağım. Temiz bir peçeteyle ki.
0: Evet, gördünüz. Şu an görsel çok iyi. Şöyle aldık Bismillah.
1: Daha gitmeyeyim o tarafa değil mi?
0: Gitme. Bir tık ortası, aynı. Orayı biraz daha. Ha, oradan. Çok güzel sürülebilir kıvamda olmuş. Bunu yayın öncesi yaptığımız iyi oldu. Şuraya da bir geçersen.
1: Bu arada elin üstüyle niye çalıştı demeyin. Bu pasta kremaları normalde böyle çalışılır. Şimdi Nermin'im
0: Şunu
1: mis
0: aldım.
1: gibi havuçlarıyla ve şeyleriyle gönder gitsin. Hay nasıl güzel oldu. Geldi değil mi? Ben buna o kadar dikkat ediyorum ki şey yapmasın diye.
0: Aldım. Senin için aldım.
1: Fark ettim.
0: Senin
1: Dedin ki
0: için
1: bu dedin
0: aldım.
1: takıntılının dedin önde git. Önde gideni dedin.
0: Şöyle yapalım.
1: Ne yapalım canım?
0: Karelerimizi yapalım. Sen şey yap.
1: Bence
0: Süsle.
1: sadece üstüne iz, değil mi?
0: Aynen onu yapacağım.
1: Tamam gönder hocam gönder gelsin.
0: Şöyle alayım mı minik minik?
1: Daha güzel olur.
0: Lokmalık.
1: Şey vardı ya lokma lokma her yanını samimi dam.
0: Bütün işleri bitirince
1: Ben...
0: yorgunluktan gelen enerji.
1: Bir kahvemiz yok, bir kefirimiz yok.
0: Böyle
1: Ama ben
0: ele düştük mü böyle?
1: minnet eder miyim?
0: Etmez.
1: Ya. Nermin'im, işimi bitirir. Her şeyimi hazırlar.
0: Yap. Bir dakika var Serpil.
1: Kefir yapacaktım. Tüh, sanatsal bir çalışma yapalım şefim.
0: Hadi yapalım. Ay çok güzel oldu ama.
1: Cımbızım yok, küçük cımbızım.
0: Ay elinizle mi yaptınız?
1: İşte evet genelde böyle insanlar parmaklarıyla şey yapıyor ama.
0: Evet öyle uzun koyabilirsin. Bence gayet iyi.
1: Dertler der ya. Aa tövbe ya Rabbim içime bir gamze geldi. O da hepsi şarkı söylüyor ya. Kız bak insan şey oluyor Nermin.
0: Söyleyeyim mi? Sabah erken enerjiyle başlayıp bu vaziyette çok enteresan. Şimdi sen oğlu bir dakikasını
1: İşte Nermin. İstanbul'un havası gibi. Baktım bir an enerji tavan. Hep
0: tutturmuyorlar.
1: öyle derler ya. Bakmışsın güneş var sonra yağmur yağmış falan. Bizimkisi de öyle. Göz olanın gözü çıksın işte.
0: Çıksın. Ne?
1: Ha.
0: Efendim dakikalar
1: Enerjimizi
0: sonrasında
1: emiklediler.
0: harika sunumlarımızla şıkır şıkır bir sofrayla karşınızda olacağız.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bizimki yine çok heyecanlı.
4: Baksana her gördüğünü almak istiyor.
5: Anneciğim fısılıkları da alalım mı?
3: Anneciğim sınırımız vardı ama.
5: Olsun, yedek olsun anneciğim.
3: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
4: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
3: Yani bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
5: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye.
7: Kredi kartım QNB, QNB'ye geçiyorum.
8: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
9: O Egypt'li suluğun pembesi var zaten diyecekler.
10: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı, almayalım diyecekler.
11: Hayır diyecekler.
12: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
13: Ne istersen Neon 1.
14: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
15: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
16: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
17: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
18: Otomobil piyasası durgun.
19: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
20: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sana yakışanı tak. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
3: Önce onu halletmek lazım.
1: LGS'de de yanında.
4: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Bu çarşamba 4 litre Elit bulaşık deterjanı 139 lira, 4 kilogram Elit ultra çamaşır suyu Kopta 139 lira.
8: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
10: Bellona. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: 9 kere 6
4: 54.
3: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
4: Dik.
3: Buç bucu kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
5: tam bir boş.
4: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
6: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
7: Bu çarşamba 4 litre Elite bulaşık deterjanı 139 lira, 4 kilogram Elite Ultra çamaşır suyu Kopta 139 lira.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme.

0: içten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin, L'Oréal Paris'ten.
1: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
2: O acıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
3: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı, almayalım diyecekler.
4: Hayır diyecekler.
5: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
8: Efendim, kurabiyemiz şu an ekranın tam karşısında. İnanılmaz bir aurası var, lezzeti var. Kıyır kıyır bir lezzet. Kavanozlu kutulara koyun. Haftalarca saklayın. Lezzetle yiyin. Hemen yan tarafta kerevizin en güzel hali şu an ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz için hazırlandı. Gırık biliyorsunuz yöresel bir lezzet ve hamurla yapılan bir tarifti. Biz bu hamuru ortadan kaldırdık. Pirinç yufkasıyla yaptık. İncecik ve gerçekten az önce tattım. İnanılmaz bir lezzeti var. Burada yan tarafta bir humus var. Humusun üstünde çok güzel, renkli sebzelerimiz var. Acı biberimiz var, domatesimiz var. Çok güzel gözüküyor. İçinde edamame ile birlikte yeşil bir sos, fesleğen yapraklarıyla taçlanmış. Ama günün favorisi zeminde havuçlu bisküvisiyle, üzerindeki ipek gibi kreması ve şantisiyle ve tabii ki son dokunuşumuz havuç, fıstık, küçük küpler.
9: Şiir gibi ya. Bence de bak şu an böyle ekrana bakıyorum, o kadar maşallah canlı canlı renkler bir arada.
8: Bugün bak beni çek hocam, çek beni. Hani böyle iş biter ya, bütün evi yerleri silersin, çok yorulursun. Ha durum o vaziyet şu an. Ha böyle yayılıp yerimden kalkmayasım var.
9: Bazen oluyor öyle şeyler ya, boş ver ne yapalım.
8: Valla bak böyle. Şöyle ki biliyorsunuz benim enerjim hiçbir zaman böyle olmaz. Ama bugün nazar, böyle oldu nazar. Hocam. Nazara nazar. Maşallah diyoruz, dualarımızı ediyoruz. Ve en önemlisi kalbinizdeki o enerjiyi, kalbinizdeki o güzelliği hiçbir zaman eksik etmiyorsunuz. Ben hep bir şey söylüyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Yeter ki iyi olmak iste. Yeter ki doğru ol. Yürüdüğün yol zaten hep ışıktır. Emin olabilirsin. Senin favorin hangisi oldu Serpil Gül?
9: Gırık ve humus. Senin?
8: Valla görsel ön plandaysa kereviz salatasını çok sevdim. Ve havuç tatlımızı çok sevdim. Yani... bunun görseli yani bu bana şu an bir salatayı andırmıyor. Bu bana çok farklı bir aura veriyor. Yani
9: patatesmiş gibi
8: evet,
9: duruyor aslında.
8: Evet zemindeki o patatesler falan hani tatsam mı yesem mi hani kereviz desem geri durursun. Ama kereviz olmadığını söylemezsem bu
9: patatesi
8: çok farklı.
9: Bir evet, kadarla.
8: Bir gider yani. Hatta içindeki şeyi de çok merak ediyorum
9: portakal
8: yani.
9: Portakal suyu.
8: O suyuyla bak dur sizin için tadayım ben yüzümden siz benim anlarsınız.
9: Ben sana bir şey söyleyeyim.
8: Nasıl olsa fotoğrafını çektim.
9: Armutlu gayet bak. Keyifli gayet
8: Bismillahirrahmanirrahim bak pamuk gibi bak nasıl güzel kesiliyor hiç sert değil.
9: Bak şimdi oradan da bir armut tadı al. Al.
8: Bitti mi hocam? Devam edeyim mi tadıma? Çok. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Sayın izleyicim, sayın seyircim. Aman ya Rabbil Alemin. Ay Serpil Nermin çatalıyla yedi. Ay görüyor musunuz biz artık onunla öyle olduk. Efendim gerçekten nasıl bir şey ya. Yiyeceğim. Hiç ben kereviz sevmeyen ben yiyeceğim bundan.
9: Patates diye ikram edebilirsiniz.
8: Şu gırık
10: üstündeki o incecik pirinç yufkasıyla var ya, sıfır kilo, sıfır kilo.
9: Başka bir boyutu geçmiş.
10: Evet, bandır sarımsaklı yoğurduna ye, bandır sarımsaklı yoğurduna ye efendim. Beyaz TV ekranları Nermin Nefes mutfağıyla şenlendi. Her zaman dediğimiz gibi bir şey var. En önemlisi evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz. Hiçbir zaman eksik olmasın.
9: Amin.
10: Yürüdüğünüz her yolda sizi gerçekten anlayan, sizi gerçekten dinleyen insanlarla karşılaşın.
9: Amin.
10: Kalbinizin incinmesine ve incitmelerine asla izin vermeyin. Annelerimizin bir sözü vardır. Ben senin kalbini oluştururken 9 ayda oluşturdum. Sen bir saniyede kırılmasına asla izin verme.
9: Vermeyin. Bence de vermeyin.
10: Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında birbirinden lezzetli tariflerle, en güzel enerjimizle sizlerle olacağız. Bugün de bizi izleyip yanımızda olduğunuz için, güzel yorumlarınızı eksik etmediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok seviyorum sizi.
9: Allah'a ısmarladık.
10: Allah'a emanet.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

0: Türkiye'nin konuştuğu Güllü cinayetinde ilk duruşmaya günler kala Tuğberk ve avukatından şaşırtan hamle geldi. Tuğberk, avukat Hasan Kocabey'in annesinin hakkını savunmasından rahatsız oldu.
1: Biliyorsunuz Hasan hocamız da davanın içine müdahil olmuş oldu. Kader Hanım'ın avukatı olarak. O da artık bundan sonra Güllü Hanım'ın hakkını koruyacak. Çünkü ben inanıyorum ki biz bu programda çok Güllü Hanım'ın hakkını korumak için çabaladık ve sonuçlarını da gördük. Ama sabah ne haber aldık? Sabah aldığımız haber şudur ki Tuğberk Bey'in avukatı Rahmi Bey, Hasan Bey'in bu davanın avukatı olmasına, dosyaya erişmesine itiraz etmiş. Neden rahatsız oldunuz Güllü Hanım'ın hakkının savunulmasından? Niye işinize gelmedi, değil mi? Bence de işinize gelmedi. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
2: Yani aylardır o kadar ince eleyip sık dokuyoruz ki beraber burada sizinle. Yani her delili en ufak ayrıntısıyla belki haftalarca şey yapıyoruz, didikliyoruz. Ve gerçeğin ortaya çıkması adına da dosyaya inanılmaz katkılar, Esra İzmeci'yle yeni başlayan programından kaynaklı bir sürü katkılar oldu. Ben müşteki sıfatım var. Yani suçtan zarar gören Kader Hanım'ın, yani Güllü'nün kardeşinin avukatı olarak dosyadayım. Sen de Güllü'nün oğlunun avukatı olarak dosyadasın. Birimize destek olup gerçeği ortaya çıkarmak varken benim dosyada olmamdan neden rahatsız?
1: Çünkü hiçbiriniz Güllü Hanım'ın hakkını savunmuyorsunuz, değil mi? Savunmuyorsun. Savunmuyorsun. Bizim savunacak olmamız da seni rahatsız etti. Olay bu. Hiç savunmadığın aleynen aylardır o kadar açık ki.
0: Tuğberk'in annesi öldükten 6 saat sonra kaydedilen görüntülerindeki ayakkabı detayı gündeme oturdu. Oklar bir kez daha ona döndü.
1: Şimdi ayakkabı kısmı ile ilgili geleceğiz. Çok izleyicimiz özellikle ayakkabı ile ilgili çok kafalarına takılmış başka düşünceler var. Hatta çorap mıydı diyenler vardı. Şimdi içeri girdikten sonra dediniz yani bir görüntü daha var, daha uzun bir görüntü. Şimdi onu görelim. Daha uzun görüntüde gerçekten ayaklarındaki çorap mıymış? Ayakkabı mı çıkarıyor? Bir görelim. Camdan görüyoruz, girmeye çalışıyor, orada uğraşıyor, kırdı camı falan. Ayağına dikkatli bakın. Zaten burada artık iyice yani bence çorap değil, ayakkabı oldu. Bakın dur, bakın şu ayağını aşağı attığında zaten bağcıklarıyla, bağcıklı bir beyaz ayakkabı. Ama ben diğerinde daha net hali ayakkabıyı çıkarıyor. Devam et. Evet, ayakkabı bence net. Bakın burada gördünüz mü? Ayakkabısını çıkarıyor. O eğilerek şu hareket
2: alıyor bir de.
1: Ayakkabıyı çıkartıyor, tabii elini çıkart. Alıyor. Bu kadar simsiyah bir ayakkabıyla gelip

0: Annen daha 5-6 saat önce vahşi bir şekilde ölmüş. Senin ayakkabıyla derdin ne?
1: Tabii. Ne olabilir?
2: Bunlar çok inanılmaz şüpheli durumlar. Bunun nedenini açıklamak zorunda. Bunun nedenini açıklamak zorunda yani. Bu artık senin dosyan değil. Yani insanlar şunu anlasın. Bu kamuoyuna mal olmuş bir dosya.
0: Evet.
2: Dolayısıyla herhangi bir karakterin dosyası değil. Senin bunu izah etmen lazım. Ayakkabını da, kamerayı teslim etmeni de, saçını da, sakalını da. Bu şüpheleri gidermek senin boynunun borcu Tuğber.
3: Güllü düştükten dakikalar sonra güvenlik kameralarına yansıyan bir ses ilk kez yeni baştan da yayınlandı. Yeni ihtimaller açığa çıktı. Saat 1.43. Güllü düştükten 20 dakika sonra apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan bir kelime dehşete düşürdü.
0: Kervan Bey jiletle ilgili öyle şeyler söylüyor ki bir izleyelim.
4: Ben ilk onlar rahmetlinin evine gittim. Rahmetliyi tanıdım. İki şey bana söylediler. Rahmetlinin yanında zeytin elden yemem. Dedim zaten yemem. Bu yemek ile alakalı. Yediğin zaman o masayı patlar yani direkt. Uyu buyla rahmet. Ya da arkası da diyor. İkinci nokta hayatından aslandan korkmuyor belki. Belki silahtan korkmuyor. Sadece jiletten korkuyor kadın. Travması var kadın. Çok korku var jiletten. Peki neden eğer bu iş kazansa neden bir gün ablasına sormadı? Ablacığım sen acaba jilet mi anneme gösterdin?
0: Bu kadına bir jilet mi gösterildi? Ya da bir şey mi yapıldı ki bu kadın korkuyla tedirgin olarak aslında dengesini de kaybettirilecek hale getirdi? Aslında anlatmak istediği bu. Sonrasında da apartmandan aşağı inerken jilet olmaz, jilet olmaz diye bağırışların olması acaba burada bir bağlantı var mı? Sonrasında tabii biz hep Tuğya'nın yukarı çıkmaya çalışması, Tuğberk'le ilgili durumu bilmiyoruz, belirsiz eve girmeye çalışması. Aslında komedinin üzerinde orada jiletle ilgili ya da sadece jilet değil başka bir şeyler vardı da sonrasında toparlandı mı durumunu da bize düşündürtüyor.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
8: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
9: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı? Almayalım diyecekler.
10: Hayır diyecekler.
11: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. Ne ister?

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok, tabii boş. Kirlere geçit yok, zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Vay!
2: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Bu çarşamba 4 litre Elit bulaşık deterjanı 139 lira, 4 kilogram Elit ultra çamaşır suyu Kopta 139 lira.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan Değerinde Trinksat.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Abi motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
8: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Bu çarşamba 4 litre Elit bulaşık deterjanı 139 lira, 4 kilogram Elit ultra çamaşır suyu Kopta 139 lira.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
14: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
15: Say parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
16: Şok, şok, şok. Güllü düştüğünde o odadaydı.
17: Tuğya'nın sultana...
18: Sultan bu süreçte bazı şeyleri...
19: Savcılığa sultan bunu sundu mu ki?
16: Önce görmedim, sonra attı dedi. Tuğyan onun ifadesiyle tutuklandı.
17: Birbirini tutmuyor.
18: Tuğyan'la konuşmadan nasıl Tuğyan'la aynı şeyi söyledi?
20: Ben de normal bir insan değilim.
16: Sultan o geceyi nasıl anlattı?
18: Bu tesadüf değil.
20: Hiç kimsenin bilmediği bir şey var.
16: Daha önce hiç görülmemiş görüntü. İlk kez ve sadece Esra Ezmeci'de.
19: Kuvvetli bir delil olarak
18: Sultan elinde ne var?
16: Az sonra... Masalında acı son.
18: Evleneceklerini sandı. Ancak olan yastık altındaki altınların oldu.
16: Evleneceğim sandı. Barını yoğunu 20 yaş küçük sevgilisine verdi.
21: 2 senedir benden kaçıyorsun. Benden aldığın altınları, paraları geriye getirmeni istiyorum.
16: Hem evini hem ailesini kaybetti.
21: Başka başka kadınları kandırdığını da duydum.
16: Yetmedi. Özel görüntüleriyle tehdit edildi.
21: Faruk sen tam bir dolandırıcısın. Profesyonelsin, ben bunu biliyorum.
16: Elif'in başına gelmeyen kalmadı.
2: kalmadı.
21: Evlilik vaat etti. Senin tek derdin benim paramı almakmış. Ölene kadar peşindeyim, haberin olsun.
16: Türkiye'nin konuşacağı canlı yayın. Az sonra. Darıca'da kan donduran olay.
0: Benim Belinay isimli kardeşim çok sarhoş oldu diyor.
16: Birlikte nasıl ölüme gittiler? Üç kardeşe ne oldu?
1: Ben biliyorum, çocukların pohara gitti.
22: Vallahi geceler uyuyamıyor. Cinayet mi yoksa başka bir şey mi?
16: Vücutlarındaki yaraların sebebi ne?
23: Olay sabahı hayatın olağan akışına aykırı bir takım eylemler oluyor.
16: Dördüncü kardeş önce şüpheli görüldü. Sonra devlet korumasına alındı.
23: Eve geri dönmeyeceklerini de biliyor.
16: Annemi ve babamı istemiyorum dedi. Bilge Nur kardeşlerine ne olduğunu biliyor mu?
0: Annemin erkek arkadaşları eve geliyor.
1: Bilge Nur öyle bir salak saçma söyle.
16: Gerçeklerin konuşulduğu tek program. Az sonra...

0: Neşeniz çok iyi. Bugün neşeniz çok güzel. Neden? Hayırdır? Eşler mutlu ediyor. Ha. Bakın hoca.
1: Yani eşler dışında sizi mutlu eden başka bir şey yok mu?
0: Aman hemen erkekler böyle. Hemen eşler erkekler. Dışında bilmem ne yok mu? Bu hanımlar eşleri, yani evli olan insanlar, eşleri ona sevgi gösterdiğinde, ilgi gösterdiğinde mutlu olurlar. O yüzden ben de onlara böyle bir şeyler yapıyorum hocam. Onun için bak ne kadar mutlular.
2: Eşleriyle alakalı değil, sizin başarınızla da alakalı. Çünkü böyle başarılı bir program yapıyorsunuz.
1: Bu oldu bak. Ama bunu bir erkek söyledi, farkında mısınız?
0: Bak, bizdeki erkekler bile farklı. Görüyorsunuz. Gerçekten öyle. Erkeklerimiz bile ne güzel iltifat ediyor, güzel şeyler söylüyor. Teşekkür ederim. Hepimizin, sadece benim değil, tüm ekibimin başarısı gerçekten. İzleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ihbaratlarımızı hemen vermek istiyorum. 530-488-51-84. Bugün ilk defa göreceğiniz bazı görüntüler ve ses kayıtları dinleteceğim size. Özellikle biliyorsunuz Güllü dosyası hepimiz için çok önemli bir dosya. İzleyicilerime birlikte ilerliyorum. Çünkü onların da bazen bizim göremediğimiz şeyleri söyledikleri ve çok büyük farkındalık oluşturan bilgiler veriyorlar. O yüzden de bir dakika, bu aşağıda mı bu koltuğun? Ne yaptım? İçine gömüldüm. Şunu biraz kaldırabilir miyiz canım? Al. Bir bak bana şey kuruyorsunuz. Ha, kumpas mı var? Aşağı indim iyice. Çok önemli bir konu bu. O yüzden de böyle çok önemli görüntüler, görseller ve ses kayıtları dinleteceğim. İzleyicilerimiz sağ olsun çok, onlar da kendileri çok önemli bilgiler atıyorlar bize. Önce ama dünkü yayında özellikle Tuğberk'in ayakkabısı birçok hepimizin aklına takıldı. Tuğberk'in ayakkabısı nasıl değişti? 2 dakika.

0: dakika içinde ve nasıl böyle oldu diye. Sonra özellikle bu kamerayla ilgili çok iyi bilgisi olan bir beyefendi bağlanmıştı dün, Murat Bey. Murat Bey bize hani dedi ki biz ona, bu gerçekten değişse nasıl olur, onun görüntülerini attı bize. Bu arada şunu da söyleyeyim, bu Güllü konusundan sonra diğer 3 kardeşle ilgili çok önemli gelişmeler var. Biliyorsunuz 3 kardeş aynı gün boğularak vefat ettiler ve şüpheli bir ölüm. Bununla ilgili de gelişmeleri bekleyin. Çok önemli bazı gelişmeler oldu o konuyla ilgili. Bu arada bu dünkü ayakkabıyla ilgili bir görüntüleri görelim. Sonra size çok önemli bir şey, yani bugün izleyecekleri
1: ilk defa
0: bir izleyelim. Şimdi bu görüntüden bahsediyorduk. Bu görüntüde ne oluyordu? Ne bu siyah ayakkabı oldu?
1: Ha, değiştirilebiliyor demek.
0: İstenirse değiştirilir mi demek istiyor yani burada. Yani beyefendi diyor ki hem tarihi değiştiririm, istersem ayakkabıyı da değiştiririm diyor.
1: Ya.
0: Her şeyi değiştirebilirim. Yani Murat Bey bize bu görüntüyü attı. Hemen söyleyelim. Biliyorsunuz ayakkabısı beyaz olmuştu içeri girince. Şimdi Murat Bey dedi ki görüntüleri teslim ettiyse, o görüntüler 15 gün sonra teslim edildiyse her türlü o videoda oynanır. Ayakkabıyla oynanır, kıyafetle oynanır, tarihle oynanır. Yani
1: saatle oynanır.
0: Evet. Şimdi mesela tarihi değiştirdi. Ne yaptı? Bir tarihi değiştireni de görelim. Ayakkabı değişti. Bu zaten bizim hani kendimizin dışarıdan aldığı, bu Tuğberk'in teslim ettiği değil. Gerçekten bizim içeriden olarak hani tarihi bakın. Bir anda onu da değiştirdi. 1 Eylül oldu.
1: Evet.
0: 1 Eylül 2026'ya dönüştü tarih. Bakın yukarıda.
1: Gerçek tarihten çok farklı bir tane. Demek ki oynanabiliyor.
0: Bakın eskiyle yeni yan yana. Yani şunu demek istiyor Murat Bey. Biri bu videoyu teslim ettiyse istediği gibi tarihlerle oynar, ayakkabıyla oynar, kıyafetle oynar. Çünkü o bildiğimiz görüntü 15 gün sonra emniyete teslim edilen bir görüntüydü.
1: Doğru.
0: Bu anlamda yani şunu görmüş olduk. Hani bu görüntüyle oynanmış olabilir mi? Olabilir. Şimdi orijinaline dönelim. Orijinalinde neydi? Bizi en çok şey yapan durum, hani etkileyen durum, aşağıya siyah ayakkabıyla gelip yukarıda beyaz ayakkabıyla çıkmış olması 15 dakika sonra. Çünkü eve giremedi bu çocuk. Eve girip ayakkabısını değiştiremedi. Yukarıda nasıl beyaz ayakkabıyla eve camdan girdi? Hocam bunu düşündünüz mü? Ne geldi sizin aklınıza?
1: Ya şöyle, görüntüler farklı tarihlerdeki görüntüler de olabilir. Oynanmış görüntüler de olabilir. Ben sadece yani ne olduğunu ben mahkemede soracağım bunu. Duruşma sırasında ben bu konuyla ilgili olarak dilekçemi hazırlıyorum. Bu soruyu soracağım zaten. Yani bunu bize izah etmek zorunda. Yani en baştan itibaren bu olayın biz bile bir cinayet olma ihtimalini zayıf görüyorduk. Olayla bağlantısının ne olduğunu bir şekilde öğrenmek zorundayız. Bunu duruşmada bir şekilde sorup öğreneceğiz. Ama dediğim gibi bu delil 15 gün sonra keşif sırasında Tuğberk Bey tarafından savcıya teslim edilmiş.
0: Evet.
1: Ondan önce bütün görüntüleri kendisi izlemiştir. Muhakkak izlemiştir. Onun için duruşmada net bir cevabı alacağız. Çünkü zaten yayınlarımıza çıkmayacak. Öyle görünüyor.
0: Şimdi bununla ilgili fikirlerinizi bekliyoruz. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü bunu biliyorsunuz Hasan hocamız da artık Güllü'nün koruyan, yani Güllü'nün avukatı aslında. Kız kardeşinin vekalet verdi Hasan hocaya ama aslında Güllü'nün avukatı oldu. Hakkını koruyacak. Gerçi Tuğyan ve avukatı buna pek hoşnut olmadı. İptal edilmesini istendi ama tabii bununla ilgili ne olacak bilmiyoruz. Ama bu konuda da Tuğberk'e sormak gerekiyor diyor. Senin verdiğin görüntüde neden ayakkabın değişmiş 10 dakika sonra, 15 dakika sonra? Ve Tuğberk bununla ilgili de hiçbir açıklama yapmıyor. Görüyorsunuz, tekrar göstereyim. Orijinal görüntüde görüyorsunuz beyaz ayakkabı. Ama istediğiniz gibi oynuyorsunuz valla. Hiç de anlaşılmıyor hocam.
1: Ya işte ben de onu diyorum.
0: Bakın, hiç anlaşılmıyor.
1: Küçücük bir ihtimal de olsa oynanmış olma ihtimali ihtimal midir? İhtimaldir. O zaman sebebini izah etmek zorunda olan kişi de Tuğberk Yağız Gülter'dir. Bunu izah etmek zorunda. Hiç kusura bakmasın.
0: Şimdi bugün Tuğberk

0: ilgili konuşmamız. Sultan'la ilgili de birçok insanın aklında şüphe var. Şimdi Sultan'la ilgili bazı durumları ilk kez izleyeceksiniz bugün. Önce Sultan tabii ki çok Tuğyan'la birlikteydi ve bu durumun kaza olduğunu söyledi. Sonrasında itiraf etme sürecine kadar giden bir süreç var biliyorsunuz. Şimdi önce Sultan'ın bu durumu ifadelerini bir izleyelim, bir VTR'miz var.
1: Fantezi müziğinin kraliçesi Güllü şüpheli şekilde öldü. O anlarda yanında sadece kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan vardı. Sultan 78 gün sonra cinayeti itiraf etti. Tuğyan annesini öldürmekten tutuklandı.
2: Ben aynaya bakarken Tuğyan'ın pencereye yüzü dönük olan Gül anneyi poposunun alt kısmından iki eliyle kavrayarak ayağını yerden...
0: İfadeden sonra neden durdurdum hemen izleyicilerime söylemek istiyorum. Bakın bu ifadeden sonra görüntünün ilerisinde ilk kez göreceğiniz bir görüntü göreceksiniz. Neyi göreceksiniz biliyor musunuz? Tuğyan'ın annesini... nasıl attığını Sultan anlatıyor görsel olarak. İlk kez o videoyu göreceksiniz. O yüzden lütfen bunu daha dikkatlice dinleyin ve videonun devamında Sultan'ın gösterdiği atış şekline dikkat edelim. Devam edelim.
2: Kesip Gül anneyi pencereden attığını net bir şekilde gördüm. Bunun üzerine olayın şokuyla ah an diye bağırdım.
1: Sultan'ın itirafı sonrası o anları canlandırdığı görüntüleri ilk kez ve sadece...
0: İfadeyi dinledik. Ne diyor? Aslında günlerce işte yok kazaydı, alnımdaki yaraya bakıyordum, öbürünü görmemiştim diyen Sultan sonrasındaki ifadesinde annesini attı ve ben de gördüm diyor. Peki biz hep kalçasından tuttu, öyleydi böyleydi diyorduk. Acaba savcılıkta lütfen dikkatli izleyelim. Savcılıkta ifade verirken Sultan Tuğyan'ın annesini nasıl bir şekilde attığını gösterdi. Devamını izleyelim.
1: Çıkardı.

0: Sultan geçen sürede neden bağırmadı ya da güllüğü kurtarmaya çalışmadı?
1: Aslında bizim düşündüklerimizden farklı olarak kalçasının altından ittirme olarak biliyoruz. Ama Sultan'ın savcılıktaki görseli de bence bir yanda tekrar görelim. Savcılıktaki ifadesinde nasıl anlatmış? Aslında Tuğyan bacağına komple annesinin sarılıyor. Ve öyle kaldırıyor. Yani kalça altından değil. Bir daha göster versenize görüntüyü. Kalça altından değil. Şurada göstermek istiyorum. Komple bütün bacağına sarılmış. Evet. Hocam aynı tanım değil yani
2: kesinlikle
1: anlattığıyla.
2: Kesinlikle aynı tanım değil.
1: Yani burada bakın şunu bir göstereceğim. Birazdan bir canlandırma biz de yapacağız. Gördünüz mü? Bakın komple Tuğyan annesi olarak da bu beyefendi annesinin yerinde. Kalça altından değil komple ön bacaktan itibaren sarılıyor.
2: Tabii.
1: Bu arada bunlar şey değil gerçek görüntüler. Gerçek savcılık

0: görüntüleri yani hani yapay zeka falan değil, onu da söyleyelim. Gerçek savcılık görüntüleridir. Bu şekilde zaten video bu şekilde tutuluyor. Yani böyle anlatmış.
1: Evet evet, yani bize de anlattı, arkasından kalçasından tutup ittiği de.
0: Yani
1: ama
0: bize böyle tutulayı diyebiliyoruz.
1: Şu ne demek biliyor musunuz Esra Hanım? Yani böyle it, şu şekilde çekip itmek %100 garanti altına alıyor itme
0: evet.
1: olayını.
0: Yani kalçadan itsen düşme kadın olayı. Kendini bir tutabilir ama birini bütün bacaklarına sarılarak yükseltirsen.
1: Tamamen iptal, evet.
0: Çok enteresan gerçekten. Bir bunu bir denemek istiyor. Yani insanın nasıl şey olduğunu, birileri gelse. Gelin. Kimi yaptınız? Gelin. Pencereyim buraya. Şimdi fark ettiniz mi? İşin değiştiği noktaya bakın. Sen Güllü Hanım sen ol. Sen de tu yansın. Bu şekilde komple sarıldığınızda, yani bir insanın bacağına komple bu şekilde sarıldığında bir dengeyi anlatsana bana.
1: Tam diz hizasından biraz daha aşağıda. Hop hop hop.
0: Dur hop hop demeyin hocam siz de hemen.
1: Hayır düşer yani.
0: Düş bir dengeyi gösterin. Dur dur yani bu şey. Fatih'le bu arada muhabirimiz Fatih, kameramanımız Umut. Ne oluyor, dengeyi hemen kaybediyor musun? Evet, Fatih'e evet, bir evet, versenize evet. Mikrofon. Nereden duyacağız sesini? Evet.
2: Esra Hanım zaten Güllü Hanım zayıf bir kadındı o süreçte. Bence onu da düşünmüştür Tuğyan.
0: Hayır yapmasa. Sen kendini anlat. Nasıl dengeni kaybediyorsun?
2: Dengem kayboluyor kesinlikle. Bir anda boşluğa düşüyorum.
0: Bir anda boşluğa.
2: Zaten camı kenarındaysam hemen aşağı düşmüş olacağım.
0: Bir tane de kadın gelsin. Filiz sen gel. Bir kadının denge şeyini daha çok anlayayım. Şimdi erkeğin bir kas kütlesi daha güçlü ya. Belki daha şey yapıyordur. Bir ne bileyim hanım hanıma yapın. Belki istemezsiniz erkek şey olsun. Gel sen Filiz'i kaldır. Belki öyle daha rahat edersin.
1: Ya şöyle şimdi şu arkadan kalçasının hemen altından itsen. Bu kadın,
0: başka.
1: Bu kadının hanım, Güllü'nün yüzü pencereye dönük. Elleri açık. Refleks itibariyle o eller pencerenin kanatlarına duvara gidecek. Yani ama bacaklarını tamamen yerden kaldıracak şekilde havaya kaldırıp da atarsanız o kadının dengesini de tamamen kaldırırsınız.
0: Şimdi şöyle yan dönelim ki izleyicilerimiz daha net anlasın. Ben cam olayım. Sen böyle dur, böyle daha rahat anlaşılır. Bacakları aynı sultanın gibi sarılıp sarıl ve kaldır. Bak hemen de denge bozuluyor değil mi?
3: Evet, denge.
0: Bir de kalçasının altından it. Yani ilk anladığımız şekliyle. O daha ileri doğru gidiyor. Bakın görüyor musunuz? Bakın kalça altından ittirdiğinde bir daha dene kalça altında. Kalça altında. Yanım için kalça altında. Böyle yapacağım.
1: Daha alttan.
0: Yani böyle. Evet. Sen anladı Filiz. Daha şey. Evet. Bak bu daha öne doğru ama yine bakın daha dik duruyor. Şimdi öteki türlü yapalım.
1: Bak bitti, bu daha denge öne gitti, doğru. Tamamen gitti.
0: Denge hiç kalmıyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Çünkü buyurun otobüs, teşekkürler. Çünkü bu görüntü şimdi bu bambaşka bir şey kalça altına ittirmekten. Bu komple kaldırmış atmış kadını.
1: Tabii.
0: Komple kaldırmış. Bakın Tuğyan Sultan'ın savcılıktaki anlatımına göre komple kadını bütün bacaklarına sarılarak resmen kaldırıp atıyor. Öbür türlü ittirmek oluyordu.
1: Tabii bu ittirme. Bakın ittirme olsa gerçekten iki eliyle refleks itibariyle pencereye tutunup düşmemek için gayret sarf edebilirdi. Ama hiç mücadele edememiş. Hani ayaklarını tamamen yerden kaldırarak tamamen etkisiz hale getirmiş kadını. Tamamen.
0: Şimdi ben şundayım. Yanınızda biri, küçücük odadasınız. Sultan burada. Bu kız yani Tuğyan aldı komple sarıldı. Sultan ne yapıyordu o sırada? Şimdi bu çok büyük bir eylem değil mi? Şimdi bundan bu aşağı eğil, sarıl. O sırada taktuk sesleri de duyuyoruz. Onu da dinleyeceğiz birazdan. Öyle hayal

0: Dedi. E Sultan ne yaptı o sırada? Baktı mı sadece?
1: Bakmış sadece ifadesine göre. Bakın bu atış pozisyonunda bir de omuzdan da destek alıyorsunuz. Şimdi böyle yapınca sadece iki eliyle kalça altından şu baldır bölgesinden ittiğinizde iki elinizin gücü var. Ama burada bacağa sarıldığınızda omuzunuzun da gücü var. Bakın şöyle kaldırırken bu arada itersiniz. Yani hani derler ya çalışılmış pozisyon gibi. Bu
0: Peki.
1: gerçekten hiçbir şekilde müdahale edemeyeceği bir pozisyona
0: Evet,
1: sokmuş.
0: bu çok
1: Doğruysa.
0: gerçekten bu şekilde bir insanın kendini kurtarması hem de tam camın önündeyseniz çok zor. Tabii Güllü Hanım o sırada yine bir taktuk. Acaba denge kaybolunca camın kenarlıklarına çarparak ya da o sırada bir öne dönüş olmuş mudur? Hani diyoruz ya düşüş pozisyonunda da bir öne doğru bakma var. Böyle bir şey olmuş mudur?
1: Yani bilemiyorum ama şu pozisyon düşmeyle düştüğü yerle de uyumlu bir pozisyon. Yani çünkü düşmede momentumunu hesaplamışlardı, düşme açısını hesaplamışlardı ve normalde ayağa kayıp düşmüş olsaydı düşeceği yer neresi, itilmiş olsa düşeceği yer neresi diye de bir çalışma yapılmıştı dosyanın içerisinde. Onu biliyoruz. Şu pozisyon ileriye doğru itildiğinin çok net bir şekilde bilirkişi raporuyla uyumlu görüntüsü. Yani buradaki itme şekliyle düşme şekli, düştüğü yer konumu uyumlu.
0: Şimdi
1: Dolayısıyla
0: bu kişi bu arada sultan ve savcılık canlandırması bu arkadaşlar. Biz yapmadık bunu. Bu savcılıkta sultan kendisi yapılmış canlandırma. Çünkü savcılık sorduğunda nasıl attı diye kendisini görüyorsunuz. Dosyadaki savcılık olan, savcılıkta olan.
1: arkada da valizleri
0: Evet.
1: var. Bakın arkada da hani şeyler
0: Arkada
1: valizleri de var.
0: sultanın valizlerini görüyorsunuz.
1: Sultanı ve Tuğya'nın.
0: Savcılıktaki canlandırması kendi ifade verirken ki onu söyleyelim. Kendi savcılık şeyi. Şimdi tabii Güllü Hanım'ın arkadaşlar şunu hazırlayabilir misiniz? Güllü Hanım hani bu tam düşerken bir ay sesleri var ya. Şimdi bu şekilde baktığımızda nasıl o ay sesi yani hani bir tak tak vurma sesleri var. Bu şekilde kaldırdığında nasıl oluyor?
1: Nasıl olur biliyor musunuz? Şimdi bakın. Buradan
0: Onu bir hazırlasanız arkadaşlar.
1: buradan yani şu dizlerinden tamamen hareket kabiliyetini kısıtlayacak bir şekilde yerden havaya kaldırıyor. Yani yerden destek almasını engelliyor kadının. Bu arada yanımızda da küçücük bir komodin var. O tak sesin bir tanesi bence düşmeyle birlikte ayağının komodine çarpması neticesinde oluşan bir ses. Yani ilk ses bence o komodinden geliyor. Dediniz ya yukarı niye çıktı acaba komodini mi düzeltti falan diye söylemiştiniz.
0: Hangi
1: Ben
0: ilk sesi diyorsunuz
1: ilk
0: hocam?
1: tak sesinden bahsediyorum. İkinci tak sesi düşer ayak bir şekilde o pencerenin kulplarına tutunmaya çalıştı. Hatta Sultan Tuğya'nın kervana gönderdiği penceredeki o kulp düzken daha sonra olay yeri incelemenin çekmiş olduğu resimde pencere kulbunun oynandığını da görmüştük biz burada. Dolayısıyla
0: Kulba
1: biri
0: mı tutunmuş
1: kulba
0: olabilir?
1: tutunmaya çalışmış. Ama nasıl tutunsun?
0: Bakın
1: Ayağını
0: bu
1: yerden
0: şekilde
1: kesmiş.
0: kaldırırsanız
1: Ayağını
0: ayağınız
1: yerden
0: yerden
1: kesmiş.
0: kesilirse gerçekten tutunmanız imkansızlaşır. Çünkü sultan bu görüyorsunuz ki sultan gösterdiği şekil bu şekilse imkansız kadın nasıl kendini kurtarsın?
1: Yani doğruysa, sultanın beyanı doğruysa mahkemede tabii ne diyecek bilmiyoruz. Eğer bu beyan doğruysa atma şekline ilişkin gördüğü şey gerçekten buysa evet gerçekten buradan kurtulması çok zor. Çünkü baldırdan itse gücü de yetmeyebilir, eksik de olabilir, yanlış da itmiş olabilir. Kadın bir şekilde elini ama ayağını yerden kesti de onun artık kurtulma imkanı yok. Düşerken komodine çarptı birinci tak tutunmaya çalıştı kulp zaten yeri oynamıştı gördük. Pencerenin kulbuna tutundu. İkinci ses, ondan sonra da yere düştü.
0: Şimdi biraz sonra
1: Çok önemli görüntü
0: çok
1: ama bu.
0: önemli bir şey göstereceğim. Hem bir ses kaydımız hem de arama kayıtları var sultanın. Bakalım sultan bunlara ne diyecek? Bu arada gördüğünüz görüntü tekrar hatırlatıyorum. Sultanın savcılıktaki itiraf görüntüsüdür. Yani sultan hani bunu değiştirir mi sonra bilmiyorum ama sultan savcılıkta hem video hem de görsel olarak bu şekilde Tuğya'nın annesini ittiğini söylemiştir. Şimdi hangi videomuz hazır şu an? Sesler.

0: Şimdi izleyicilerimize soruyorum. Bu tak tak seslerine dikkat edelim. Bu şekilde atıldığında bir insanın nasıl, yani Güllü Hanım orada aslında vurmuş mu kenara? Ben şunu bir de düşünmenizi istiyorum. Sultan o sırada ne yapıyor? Şimdi Sultan'ın anlattığına göre, gösterdiğine göre bu şekilde. Peki sizce o tak tak seslerini dinleyin ve Sultan o sırada ne yapıyordu? İzleyelim. Görüntülere dikkat ettiyseniz görüntülerde, yani görüntü seste hadi görüşürüz zaten çok büyük bir sembol artık. Yani hadi görüşürüz sesi bence Tuğya'nın sesi. Hadi görüşürüz sesinden sonra ay tak tuk, yani orada hadi görüşürüz diyor ve kaldırıyor kadını bence. Hı hı. Bana göre kadını camın kenarına doğru yaklaştırdı. Artık böcekli bir cöktü bir şeyle. Sonra da hadi görüşürüz deyip bütün komple kaldırdı.
1: Evet, şöyle kaldırdı. Ondan sonra tak tuk ses en evet. Sonunda düşmesi.
0: Peki o sırada önemli nokta şu. Sultan ne yapıyordu? Çünkü arkasından itmekle sarılıp birine atmak çok daha büyük bir tabii. Aktivas zaman olarak da tabii. Yani.
1: Tabii.
0: Yani ne yaptı Sultan o sırada? Sultan, yani bir şey söyleyeceğim. Bir de şunu size sormak istiyorum. Gerçekten açıkça izleyicilerimize de soracağım. Arkadaşınızla kalıyorsunuz ve yanınızda annesini hem de bacağından sarılıp atıyor aşağı. Ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Nasıl susarsınız? Nasıl, ne yaptın annene diye bir tane ses çıkmaz. Ne yaptın annene ya? Sen yaptın. Hı hı. Neden böyle bir şey duymuyoruz? Değil mi? Hadi aşağıda numaradan onu şey yaptın ama neden?
1: Şimdi bakın.
0: Siz de görün.
1: Çok yaşım.
0: Siz de görün.
1: Çok yaşım. Devam edeceksiniz zannettim.
0: Yok.
1: Ben 3-4 tane oluyor benim. Şimdi şöyle. Hayatın olağan akışında hiçbir şekilde annesini öldüreceğini düşünmediğiniz bir kızın annesini hiç olmadık bir anda pencereden bacaklarına sarılıp omuzunuzla da itip attığını görürseniz ne düşünürsünüz hayatın olağan akışında? Ben donarım. Ben donarım. Bakın ben şok olurum. Koşmuş ne koşacağım aşağıya? Annesini öldüren bir kızı gördüm biraz önce. Arkadaşım annesini attı. Koş deyince peşinden koşacak kadar geri zekalı değilim. Kusura bakmayın. Ben eğer
0: ya kucakla da attı kadını resmen.
1: Biraz önce
0: ya.
1: Biraz önce annesini kucaklayıp pencereden attı. Bakın infial yaratacak bir olaydan bahsediyoruz.
0: Bakın
1: ben
0: bunlar,
1: olsam donarım. Koş deyince koşmam.
0: Mahkemede gösterilecek görüntüler değil mi hocam? Mahkemede bunlar savcılık dosyasında. Bunlar mahkemede gösterilecek. Diyecekler ki kızım böyle mi attı? Böyle.
1: Tabii,
0: değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii.
0: Belki tekrar mı gösterecek?
1: Yani şöyle ihtiyaç olursa tekrar canlandırması istenebilir. Ama şurada bir canlandırma var. Muhtemelen bu canlandırmayı soracak mahkeme başkanı. Böyle tarif etmesin. Gerçekten böyle mi attı annesini? Evet böyle attı annesini. Evet. Dersi tekrardan bir canlandırma ihtiyaç yok.
0: Yani bakın bu görüntülerle Sultan mahkemede olacak. Ve aynı şekilde kucaklayıp resmen kucaklayıp atmak bu ya.
1: Tabii yerden bacaktan ayağını kesmiş.
0: Yerden ayağını kesiyorsun.
1: Ayağını yerden kesmiş bitmiş. Yani bakın bu yani kurtuluş şansının çok az olduğu bir pozisyon bu. Hı-hı. İtersin dediğim gibi dengesini de şaşırsa iki eliyle o pencerelerin kanatlarına duvara bir yere tutunur. Anlık bir olay olmaktan çıkar. Biri görür, bağırır, ay der, dur der, imdat der. Bir iki saniyelik zaman olabilir. Eğer ayaklarını böyle yerden kesmemiş olsaydı. Hı hı. Ama ayaklarını kestiğinde ay uy deyip düşersin zaten. Başka bir şey yapamazsın. İmdat bile diyemezsin.
0: Evet.
1: Anlık bir olay. Çok kısa bir sürede bakın, de zaten düşmüş.
0: Bu arada Sultan'ın niye bavulları var savcılıkta?
1: Şimdi bu hani kaçmak üzereyken yakalandılar
0: kaçmak
1: ya.
0: Kaçmak üzereyken yakalandıkları için. Bakın bavulları orada.
1: Bavulları orada ha.
0: Hani tam kaçacaklarken yakalandıkları için savcılıkta da bavulları duruyor görüyorsunuz.

0: Yani bu
1: İstanbul'dan alınıp emniyete götürülmüştü. Tabii. Bu ayaklarındaki ne?
0: Şöyle bağcıklarını çıkarırlar. Göz altında oldukları için ayakkabılarının bağcıklarını çıkarmış, önü ortaya çıkmış. Bağcık
1: evet, ben
0: yok.
1: İlk kez gördüm de yok. O yüzdenmiş. Çünkü ayakkabıları da sormuş izleyicimiz.
0: Bağcık yok ya, bağcıkları çıkarmış. İçinde kesici delici alet veya da kendisine zarar verecek bütün
1: ayakkabıları kontrol ediyorlar.
0: Materyallerin tamamı göz altında ve şüpheliler ya. Onun için devletin gözetimi altında olduğu için kendisine zarar vermesini veyahut da başkasına zarar verecek iptir, tüydür, kıldır.
1: Hepsini alıyorlar
0: hepsini,
1: burada.
0: Ayakkabısının içi de incelenir. Tabii. O bağcığı olmadığı için de dışarı çıkmıştır öndeki kısmı.
1: Aha. Şimdi biliyorsunuz Sultan ifadeye bakın bavullarla savcılıkta o gün bavullarla getiriliyor. Şimdi kaçmak derken şimdi size bir VTR izleteceğim. VTR'yi dikkatli izleyin, sonra konuşacağız. Hazırsa VTR'yi izleyelim.
2: Güllü davasında iddianamenin hazırlanmasından sonra Tuğya'nın arama geçmişi ortaya çıkmış ve çok konuşulmuştu.
3: Anneni sen mi ittin? Anneni sen mi ittin?
4: Ben annemi çok seviyorum.
0: Savcılık bu noktada arama geçmişine bakmış. Orada da bu suçu işlediğinin emarelerini de bulmuş.
2: Ekibimiz dosyanın en kilit isimlerinden Sultan'ın da arama geçmişine ulaştı.
5: Çukma olma gelmesiniz bu konuda, rica ediyorum.
2: Suçlu iadesi olmayan ülkeler. Sultan'ın Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeleri araştırması büyük ses getirdi. Defalarca korktuğum için sustum diyen Sultan'ın bu araması akıllara sadece tanıksa neden kaçmak istedi sorusunu getirdi.
1: Şimdi Sultan'ın arama geçmişine baktığımızda aslında suçlu iadesi olmayan ülkeler, yani yurt dışına kaçtığı zaman iade edilmeyen, işte öyle ülkeler var mı hocam?
0: Yani birçok ülkeyle suçlu iade anlaşmamız var bizim. Tabii ki var yani.
1: Evet.
0: Bazı ülkelerle
1: yani
0: ilgili
1: bu tarz yasal olmayan yolla çıkacaklar.
0: Tabii uluslararası sözleşmelere dahil olmayan bazı ülkeler vardır. Orada iade süreçleri daha zordur yani.
1: Şimdi Sultan madem suçlu değilse neden suçlu iadesi olmayan ülkelerin aramasını yapmıştır?
0: Evet. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Tabii ki bu bir delil midir? Emaredir. Emare de bizim hukukumuzda zayıf da olsa bir delil. Bu kaçma şüphesinin bir göstergesidir. Yani suç işlemiş olma ihtimali olan birinin kaçma şüphesini ortaya çıkaran bir şey. Suçlu değilsen, biraz önce söylediğiniz, tanık isen neden suçlu iadesi istenmeyen ülkeler diye Google'da arama yapar ve bu ülkelerin listesini çıkartırsın. Yani şöyle, ben bilme şartının olduğunu düşünüyorum Sultan'la alakalı.
1: Hangi bilme şartı?
0: Önceden annesini atacağını bildiğini ben tahmin ediyorum. Bu benim yorumum naçizane. Bunu duruşmada da söyleyeceğim. Şöyle.
1: Yani siz duruşmada da hocam diyecek bunu, misiniz? Sultan bunu, bence önceden Tuğya'nın annesini atacağını
0: tabii,
1: biliyordu.
0: Önceden atacağı noktasında bilgi sahibiydi. O an biliyor muydu, bilmiyor muydu bilmiyorum. İştirak iradesi içerisinde mi değil mi onu bilmiyorum. Ama bilme şartının gerçekleştiğini biliyorum. O korkusunun nedeni de bu işte. Bakın, o korkudan kaynaklı Türkiye ile suçlu iadesi olmayan ülkeler araması yapıyor. Yahu sen tanıksan ben kaçmam ya. Kaçmayla ilgili bir şey olsa hemen soluğu karakolda alırım ya, ben korkuyorum, bir de beni yurt dışına kaçıracak.
1: Yani yok, ben, kendi araması bu. Kendi araması.
0: Bakın,
1: araması.
0: Tuğya'nın kaçma teklifi ni duyduğu anda soluğu karakolda alması lazım.
1: Bu arada şeyi de gördünüz mü? Hemen kendi şeyimi söyleyeyim. Sultan sürekli o dönem bizim yayınlarımızı izliyor.
0: Tabii.
1: Beyaz TV, Esra İzmeci ile Yeni Baştan izle. Google arama geçmişi bizim yayınlar. Orada da sürekli izlemişler. Demek ki hani bu konuyu işlediğimiz
0: sizin
1: için.
0: Sizin ne dediğinizi bir şekilde
1: takip ediyorlarmış. Takip ediyor, yani tabii. O dönem bu. O dönem. Şimdi şunu sormak lazım. Tabii Sultan'a ve Erol Bey'e de soralım. Neden Sultan suçsuz olduğu halde Türkiye'ye iadesi, suçluların iade anlaşması olmayan ülkeleri aramıştır?
0: Mesela. Şimdi bakın. Ne dediler?

0: Korktuk. Annesine bunu yapan bana ne yapmaz ki diye korktum diyor Sultan. Onun için yalan söyledim. Doğruyu söylemedim.
1: Evet.
0: Ve bu nedenle de hakkında yalan tanıklıktan dolayı dava var. Kasım ayında. Şimdi korktum. Bu nedenle de annesine bunu yapan biri bana neler yapar diye sustum. Tamam sustun, korktun. Kaçmak neyin nesi? Annesi, bu kadından mı kaçıyorsun? Yani annesine bunu yapan bana ne yapmaz dediğin karakterle yurt dışına kaçmaya çalışıyorsun. Ya böyle saçmalık olur mu ya? İşlemediğin bir suçtan...
1: Bir de onunla kaçacak. Tuğyan'la birlikte gidecek. Ya yanında bak, katille.
0: Yani katil olduğunu bildiğin biriyle yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Tamam korktun da yahu bir yere kadar korkarsın. Yani yurt dışına da kaçma planlarını da yapmazsın ki.
1: Evet. Yani o sonuçta katil olduğunu iddia
0: Bakın,
1: ediyor.
0: Bir yere kadar korkarsın, susarsın, evet. Yalansın ama...
1: Çünkü sultan diyor ki katil var yanımda. Sultanın söylemine göre. E sen burada attığını söylüyorsun ama onunla kaçacaksın. Nasıl olacak bu?
0: Şimdi onu diyorum işte. Yani korktum, bana da neler yapar diye korktum ama o karakterle yurt dışına kaçma planı yapmak...
1: İzleyicilerimin de fikirlerini bekliyorum. Esra İzmeci ile yeni başlana mutlaka yazın. Siz ne düşünüyorsunuz Tuğyan, Sultan'ın hem arama geçmişi hem bu tanımladığı atma görüntüleriyle ilgili? Bu çok önemli. Sizlerin de şimdi yorumlarınıza da bakıyorum.
0: İnteraktif bir yayın oluyor gerçekten.
1: Evet, çünkü onların da bazen gördükleri çok önemli. Mesela Sultan ilk başta çok doğru diyor Günay Hanım. Sen hani aynada yarana bakıyordun, bir uzunca bir süre aynada yarasına baktığı söylendi. Şimdi bu şekilde atmak isteseler diyor Güllü abla tutunmaya çalışır ama denedik burada da arkadaşlar, bu şekilde yükseltince tutunmanız çok zor. Bir de o pencereyi geniş bir pencere, yani ve alkollüsünüz, yükseltiliyorsunuz, hiç düşünmüyorsunuz böyle bir şey olacağını. Orada tutunabilmek kalça altından ittirmekten çok daha zor arkadaşlar, ayaklarınız havaya kaldırdığından. Şimdi insanlar da birinci tak sesi Ayla Emre Özkara demiş. Pencereye tutunmaya çalışma sesi, tak, doğru. İkinci tak sesi daha hani artık tutunup yere düşme sesi gibi. Gerçekten tabii denemeyin, düşersiniz ama yükseltildiğiniz zaman denge çok kayboluyor. Bunu söylemek lazım. Şimdi gelelim diğer hiç duymadığınız şeye. Şimdi önce söylemeyeyim mi? Söyleyeyim mi? Şimdi sultanın babası, biliyorsunuz. Babası sultanın bir arkadaşıyla konuşuyor o dönemde. Sultanla Tuğyan birlikte daha yakalanmamışlar ve bir şekilde hala soruşturma süreci devam ederken sultanın babası ilk kez duyacağınız bir konuşma yapıyor sultanın arkadaşıyla. Bir izleyelim.
2: Ha, abi kusura bakma, seni de rahatsız ediyorum gece gece de.
3: Yok, rica ederim abicim. Rica ederim. Ya, sen benim başım tacısın.
2: Abi sinir krizi geçiriyor.
3: Ya isterse gebersin, isterse çıksın. O bir tane var, tepesinden kendini aşağısın. Zerre kadar da kılım kıpırdamaz. Ben yarın yapacaklarımı çok iyi biliyorum.
2: Oh, Arif abi dedim, böyle bir şey
3: yapmaz.
2: Yalan ifade vermekten dedim. Bu adam çekinir, korkar. Sen dedim, sın dedim.
3: Vallahi yapmam. Abi. Yapacağım. Vallahi benim kimsen bir korkum yok. Ben buradayım. Benim yerim belli. Sultan biliyor, Tuğyan biliyor. Gelsinler. Vallahi gelsinler ya. Bekliyorum. Hepsini bekliyorum. Bunların hepsi girsin cezaevine. Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya. Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya. Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
2: İnanmıyorum abi. Nasıl
3: demedi ama
2: şey
3: dedi.
2: Yaparlar.
3: Vallahi billahi dedi ya. Dedi abicim ya, biz attık dedi ya, biz öldürdük dedi ya. Biz attık dedi ya, biz öldürdük dedi ya. Biz attık dedi ya, biz öldürdük dedi ya. Ben buna çıkacağım, yarın konuşacağım. Sultan dedi ya, biz öldürdük dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
2: Abi gerçekten mi? Yani yalan mı abi, doğru mu anlamıyorum ki.
3: Ben bilmiyorum. Onu sultanı soracağım. Sultanı söyle. Babana demişsin ben attım. Tuğyan da bana iki tane daire teklif etti diye. Diyordu. Şu anda tutuştular. Ha şey, anneannesi arıyor.
2: Dur abi sen kapat da ben sultanı arayayım abi.
4: Of of of of.
1: Yani bu ses

0: kayıtları of, babanın sultan yani adam yeminler ediyor. Diyor ki sultanla Tuğyan beni aradı biz attık. Sonra sultan da ben attım çünkü bana yani o iki bizim bir parçası olarak ben diyor bence orada. Çünkü iki tane daire teklif etti diyor.
1: Ve biz konuşmuştuk bu iki daire biliyorsunuz. Konuştuğumuzun her şeyin bir delili varmış dosyada biliyor musunuz?
0: Şimdi bir baba düşünün bana ne ben konuşacağım gideceğim söyleyeceğim diyor. Ve sultanın babanın iddiasına göre sultanın babasının iddiasına göre sultan babasına itiraf ediyor attığını. Ne düşünüyorsunuz? Bir daha dinleyelim çünkü iyice of, böyle of, bir of, kafamız of, of. Gerçekten durdu ya. Gerçekten. Bir daha dinleyelim arkadaşlar.
2: Ha, abi kusura bakma seni de rahatsız ediyorum gece gece de.
3: Yok rica ederim abicim rica ederim. Sen benim başım tacısın.
2: Abi sinir krizi geçiriyor.
3: Ya isterse gebersin isterse çıksın. O bidanı var tepesinden kendini aşağı atsın. Zerre kadar ver kılım kıpırdamaz. Ben yarın yapacaklarımı çok iyi biliyorum.
2: Arif abi dedim böyle bir şey yapmaz. Yalan ifade vermekten dedim bu adam çekinir korkar sen dedim.
3: Vallahi yapmam. Yapacağım. Vallahi benim kimsen bir korkum yok. Ben buradayım. Benim yerim belli. Sultan biliyor, Duyan biliyor. Gelsinler. Vallahi gelsinler ya. Bekliyorum. Hepsini bekliyorum. Bunlar var. Hepsi girsin cezaevine. Sultan bana dedi. Biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya. Sultan bana dedi. Biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya. Sultan bana dedi. Biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
2: İnanmıyorum. İnanmıyorum abi.
3: Ha, demedi ama dedi. Şey vallahi billahi dedi ya. Dedi ya. Dedi abicim ya biz attık dedi ya biz öldürdük dedi ya. Biz attık dedi ya biz öldürdük dedi ya. Biz attık dedi ya biz öldürdük dedi ya. Ben buna çıkacağım yarın konuşacağım. Sultan dedi ya biz öldürdük dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
2: Abi gerçekten mi? Yani yalan mı abi doğru mu anlamıyorum ki.
3: Ben bilmiyorum. Onu sultanı soracağım. Sultanı söyle. Babana demişsin bizi at. Ben attım. Tuğyan da bana iki tane daire teklif etti diye. Diyordu. Şu anda tutuştular. Ha şey anneannesi arıyor.
2: Dur abi sen kapat da ben sultanı arayayım abi.
0: Korkunç. Şimdi bu ses kaydını ilk kez dinlediniz. Tekrar söylüyorum. Bu konuşmayla ilgili sonrasında konuşulduğunda sultan babam sarhoştu uyduruyor dedi. Yani sen alkollüyken böyle söyledi olarak dedi. Öncelikle burada benim anladığım babaya söylemişler. Ama sonrasında sanırım baba onlara kızmış ve öfkelenmiş bu durumdan ya da başka bir durumdan dolayı. Ben bunları gideceğim savcılığa anlatacağım olarak söylüyor baba. Sonrasında da belki onları engelledi açmıyor telefonunu arkadaşı arıyor. Ama evet. Muhtemelen sultan arkadaşına diyor ki babam gidip yalan ifade verecek. Oysa arkadaşı aradığında baba diyor ki. Yani ben yalan ifade değilim. Sultan kendisi bana söyledi. Ben de iki daire karşılığında attım. Yani oradaki ben karşılığı biz attık. Ben de buna yardımım iki daire karşılığında oldu diye bir söylemi var. Önce izleyicilerime soracağım. Size alkollü gibi mi geldi bu adam? Ve ısrarla tekrar sorulan sorulara aynı cevap vermesi, siniri, öfkesine de dikkat edin. Ne diyorsunuz Hasan Hocam? Şaşırdım
1: bana vallahi. Bir kere bu ses tonundan bir alkollü olmadığı düşüncesi oluşuyor.
0: Bana çok alkollü çok bir alkollü ses tonu gelmedi. Gibi gelmedi.
1: Çok alkollü, bilinçli, ne dediğini bilen ama öfkeli, sinirli bir adam. Ben şunu görüyorum. Mesela biz iftira suçlarında avukatlı olarak, hakimler olarak şunu düşünürler. İftira atmasını gerektirecek bir neden var mı? Yalan söylemesini. Kızıyla arasında bir husumet yok. Kızının, bakın bunu bu söylemese, yani iki daire olayını biz attık, o oldu... Detay vermese babası bununla ilgili olarak bir konuşma yapmaz.
0: Evet.
1: Baba hiç kızıyla alakalı. Bakın hocam, bir baba düşünün kızıyla alakalı bir cinayete karışmamışsa kızım cinayeti bana itiraf etti der mi ya? Demez. Demek ki bu muhabbet sultanla babası arasında olmuş.
0: Arkadaşlar babası bu konuşmanın tarihini izleyicilerimiz merak ediyor. Ortalama bana bir tarih söyler misiniz? Yani Güllü Hanım düştükten ne kadar sonraydı bu konuşma? Hocam siz biliyor musunuz ortamı?
1: Yok bilmiyorum.
0: Bir bakalım.

0: herhalde Güllü Hanım'ın olayından bir ay sonra falandır bu
1: konuşmalar. Bakın şöyle olurdu.
0: Yani daha yakalanmadılar, kaçış planlamıyorlar. Bir ay sonra, hatta bu olaydan sonra da ifadeye çağrıldı baba.
1: Tabii. Bakın, baba sultana ulaşamıyor değil bu konuşmadan anladığım kadarıyla. Sultan

0: bir şey olmuş. O da ne? Bir gün önce kavga etmişler. Belki de yediremedi yani kendisine. İki daire karşısında sen nasıl bir canı alırsın diye tartışmalar çıktı. Yani baba sultana ulaşamıyor ve kızgınlıktan gitti, yalan.
1: Bu öyle bir duruma
0: Öyle bir durum değil.
1: benzetemedim. Bakın,
0: Öyle bir durum değil.
1: lütfen izleyicilerimizden konuşmanın analizini yapmanızı istiyorum. Şimdi birçok insanı dinlediniz. Yalan, alkollü insan nasıl olur? Kendi hayat deneyimlerinizden de biliyorsunuz. Şimdi bu insanın sinirli olduğunu söyleyebilirim. Ama yalan söylüyor mu? Bunda pek değilim. Alkollü mü? Çok alkollü gibi de değil.
0: Gelmedi.
1: Yani bu kişi bana, yani baba sonuçta, hani kızını böyle bir şeyle
0: Suçlar mı?
1: suçlar mı?
0: Bakın şöyle olsa aralardaki konuşma, diyalog bu şekilde gelişirdi. Eğer kızına ulaşamıyor, bir beklenti içerisindeyse baba sultandan, sultan da telefonu açmıyor. Şunu söylerdi bu telefondaki sultanın arkadaşına. O telefonumu açsın yoksa savcılığa gider bunu söylerim.
1: Hı.
0: Bakın tehdit olur bu.
1: Yani ona ulaşamayan sultanlar tartışmışlar. Adam değil.
0: Sultan ulaşamıyor.
1: Evet.
0: Sultan ulaşamıyor. Neden? Çünkü baba karakola gidecek. Baba polis merkezine gidecek, savcıya gidecek. Sultanın anlattığını anlatacak. Endişe bu. Onun için arkadaşını arattırıyor. Baba da diyor ki ben yalan söylemem. Neden? Bir gün önceki kavga babanın
1: Hı.
0: duyduğu doğru şeyleri söylemek için tetiklemiş.
1: İzleyicilerimiz bir kez daha dinlemek istiyorlar. Yorumlarına bakıyorum. Bir kez daha net bir şekilde dinleyin. Lütfen izleyiciler, Esra İzmeci ile yeni baştana hissettiklerinizi, alkollü insanlarla yaşayanlarınız vardır, eşleriniz vardır, gördükleriniz vardır, yalan söyleyen deneyimleriniz vardır. Sizlerin de söyledikleri çok önemli. Bir dinleyin bakalım. Bu kişi, çünkü karşılığında sultanın bu kişi, babasıyla ilgili söylediği alkollü, yalan söylüyor alkollü olduğu için. Bir tekrar izleyicilerimiz istemiş, tekrar bir dinletelim.
2: Abi kusura bakma, seni de rahatsız ediyorum gece gece de.
3: Yok, rica ederim abicim, rica ederim. Sen benim başım tacısın.
2: Abi sinir krizi geçiriyor.
3: Ya isterse gebersin, isterse çıksın. O bir tane var tepesinden kendini aşağısın. Zerre kadar da kılım, kıpırdamaz. Ben yarın yapacaklarımı çok iyi biliyorum.
2: Arif abi dedim, böyle bir şey
3: yapmaz.
2: Yalan ifade vermekten dedim, bu adam çekinir, korkar. Sen dedim, dedim.
3: Vallahi yapmam.
2: Abi.
3: Yapacağım. Vallahi benim kimsenin bir korkum yok. Ben buradayım. Benim yerim belli. Sultan biliyor, duyan biliyor. Gelsinler. Vallahi gelsinler ya. Bekliyorum. Hepsini bekliyorum. Bunlarıma hepsi girsin cezaevine. Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya. Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya. Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
2: İnanmıyorum, inanmıyorum abi.
3: Ha, demedi ama
2: şey
3: dedi.
2: Yaparlar.
3: Vallahi billahi dedi ya. Dedi abicim ya, biz attık dedi ya, biz öldürdük dedi ya. Biz attık dedi ya, biz öldürdük dedi ya. Biz attık dedi ya, biz öldürdük dedi ya. Ben buna çıkacağım, yarın konuşacağım. Sultan dedi ya, biz öldürdük dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Tuyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Tuyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Tuyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
2: Abi gerçekten mi? Yani yalan mı abi, doğru mu, anlamıyorum ki.
3: Ben bilmiyorum. Onun sultanı soracağım. Sultanı söyle. Babana demişsin bizi at. Ben attım. Tuyan da bana iki tane daire teklif etti diye. Diyordu. Şu anda tutuştular. Ha şey, anneanne sarıyor.
2: Dur abi sen kapat da ben sultanı arayayım abi.
1: Şimdi bu konuşmanın tarihi, şimdi öğrendik, 11 Kasım. Yani Güllü Hanım vefat ettikten tam 45 gün sonra bu konuşma oluyor. O yüzden de hani ona göre şey yapalım. 45 gün sonra Güllü Hanım vefat etti. Sultan'la Tuğyan dışarıdalar. Babanın iddiasına göre sultan aslında babasına itiraf etmiş ve belki yardım istemiş babasından. Sonrasında iki daire karşılığı bunu yaptığını biz yaptık. Ben de yaptım. Çünkü bunda aslında bir daire teklifi vardı diye söylüyor. 45 gün sonra 11 Kasım'da bu konuşuluyor. Şimdi Hasan hocama bir soru sormak istiyorum. Bu arada kendi fikrimi söyleyeceğim. Ben de bağımlılıkta çalıştım. 8 yıl bir bağımlılık hastanesinde hem alkol hem de yasaklı madde bölümünde çalıştım. Ben alkollü kişi sesine ve bilinç kısmına veya ağız dolanmasına benzetemedim. Bana, yani ben gerçekten söyleyeceğim. Bana, belki bir kadeh iki kadeh içmiştir, onun farkını anlayamayız sürekli kullananlarda, ama bana çok alkollü, dengesini kaybetmiş bir adam gibi gelmedi. Bilmiyorum. Sizin de kişisel fikirleriniz.

0: Mesela bekliyorum ama o dil dolanması söylediklerinin tekrarında yani pek öyle göremedim ben.
1: Ben
0: Kendi
1: de
0: fikrimi
1: göremedim.
0: söyleyeyim.
1: Ben de göremedim.
0: Siz de
1: İşin açığı
0: hocam yani
1: çok
0: çok alkolü bir
1: çünkü
0: insan sesi yok
1: hayır,
0: yani.
1: alkolün etkisi yok. Konuşmaya yansımış bir etki yok yani. Alkolü bir adamın
0: Evet.
1: etkisini biz de
0: Bir
1: az
0: dil
1: çok tanıyoruz.
0: dönmesi
1: Dil
0: bir şey
1: aynı şeyi
0: görmedim ben.
1: tekrar eder, döner, ne bileyim saçma sapan araya cümleler, kelimeler ekler. Ama silsile o kadar güzel devam ediyor ki biz attık dedi ya. En son ben attım, bana iki daire teklif attı. Biz attık dedi ya. İtiraf etti bana. Ben de bunu söyleyeceğim gibisinden.
0: Bakın bu çok önemli bir delildir. Bunun arkasında durmak gerekir. Ama şimdi Hasan hocamıza sizin de merak ettiğiniz bir soruyu soracağım. Hasan hocam, şimdi böyle bir ses kaydı olmasına rağmen çıkan iddianamede neden Sultan suçlu ya da bu konuda yardım yataklık ya neyse artık hani onun
1: İştirak.
0: şey iştirak
1: Suça
0: neden
1: iştirak.
0: bununla ilgili bir iddianame
1: Şimdi
0: hazırlanmadı?
1: şöyle. Böyle bir ses kaydı var. Bu ses kaydı sultanın sesi değil. Sultanın babasıyla sultanın
0: Konuşması.
1: arkadaşı arasındaki bir konuşma. Eğer sultanın konuşması baba ben öldürdüm, ben attım, biz attık, iki daire demiş olsaydı sultan bu konuşmada evet bu %100 bir delildi. Ama bu sultan daha sonra babasının verdiği ifade ben inceliyorum. Dosyanın bu arada bütün suretini aldım, inceleyeceğim. Babası ne demiş? Bakın bu ses kaydından sonra babasının ifadesi var. Babası Arif Bey ne demiş? Yarın bunu açıklayacağım. Babası gerçekten bu ses kaydının içeriğini kabul etmediyse bu delil olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama şunu unutmayın. Takipsizlik kararı verilmişti sultanla alakalı. Ben bu takipsizlik kararına itiraz edilmiş ve reddedilmiş. Ben bununla
0: Evet.
1: ilgili olarak başkaca bir başvuru da yapacağım. Onu da belirteyim size.
0: Mahkemede
1: Mahkemeden
0: değişebilir
1: önce,
0: mi?
1: başka bir başvuru yapacağım.
0: Öyle mi? Bir
1: Onu
0: dakika çok önemli bir şey soruyor
1: sonra.
0: Hasan
1: Bakın
0: Hocam.
1: şu delil
0: Bir
1: ben
0: dakika mahkemeden önce
1: mahkemeden önce diyorum. Bakın sultanla alakalı bir
0: duyuyorsunuz.
1: takipsizlik kararı verildi. Bu takipsizlik kararında suça iştirak ettiğine dair delil olmadığı ve avukatı Burça Hanım'la olan görüşmelerde o attı. Ben artık dayanamıyorum, söyleyeceğim, kurtulacağım, nereye kadar? Bakın kendi avukatıyla yaptığı bir ses kaydı suçu işlemediğine delilse babasının bu ses kaydı da bana göre suçu işlediğine delil.
0: Şimdi
1: Doğru
0: hocam
1: mu?
0: sultanın avukatı bir mesaj atmış onu da okumamız gerekiyor. Biz zaten onları da hep bekliyoruz Sultan Hanım avukatı gelseler keşke anlatsalar kendilerini. Şöyle söylüyor bunların hepsi dosyada var. Baba aleyhine bu kayıttan dolayı dava açıldığını neden söylemiyorsunuz? Adam sarhoş ya diyor.
1: Hiç bakın.
0: Hocam bu ne demek? Yani ne demek
1: Şimdi
0: istiyor?
1: bakın
0: Kendisi bağlansa da söylese. Diyor ki bu
1: ne
0: kayıttan
1: davası?
0: dolayı dava
1: Ne
0: açılmış.
1: davası? Yazın
0: Bir
1: bakın.
0: soralım
1: Soralım ne davası
0: Kevriye Hanım.
1: açılmış?
0: Soralım kendisine ne
1: Ne
0: davası
1: davası?
0: açılmış? Bir soralım.
1: Bakın ben gördüklerimi, duyduklarımı yorumlamaya çalışıyorum. Vatandaşlar da izleyicilerimiz de bunları yorumlamaya çalışıyor. Ama aklı selim olarak şu diyaloğu dinlediğimizde kulaklarımızı tırmalayan bir sarhoş narası, nidası, tınısı yok. Yok maalesef. Hani diyor ya Erol Bey, bu adam alkollü, sarhoş. Hayır. Bakın,
0: Sarhoş ya diye
1: alkollü
0: atıyor.
1: ayrıdır, sarhoş demek dili dışarıda demektir. Bakın, sarhoş diyor. Sarhoşlukla alkol ayrı bir şey. Alkol almış bir adam, sarhoş adamdan daha belki alkol almış olabilir. Ama bilincini kaybedip de saçmalayan bir adam duydunuz mu? Ben duymadım.
0: Evet. Bakın izleyicilerimizin de şeylerine bakıyorum. Çünkü mesela yakınları alkol çok yoğun kullananlar çok iyi bilirler o dil dönmelerini. Orhan Hülya demiş ki benim babam da alkol kullanırdı. Ben bu adamın konuşmasından alkol almış hissi almadım diyor. Sonrasında
1: Özür diliyorum. Bakın
0: bir
1: alkol
0: dakika bu doğru mu? Bir Serap Öner çok önemli bir şey söylemiş. Serap Öner diyor ki aynı tarihler mi arkadaşlar? Dikkat etsenize. 11 Kasım'da Google'da Sultan araştırma yapmış. Bu konuşma tarihi de 11 Kasım. Çok net belli değil mi? 11 Kasım mı Google araştırma
1: Aa
0: tarihi?
1: önemli bir şey.
0: Bu çok
1: Bravo.
0: önemli bir şey
1: Bravo. Biraz
0: yalnız.
1: önceki Google'a
0: Serap
1: girelim.
0: Öner Hanım teşekkür ederiz. Eğer bir bakalım şimdi. Bakın çok önemli bir şey yakalamış. Diyor ki yurt dışından iadesi olmayan suçlular için arama tarihi de 11 Kasım'dı. Doğru valla.
1: Bravo.
0: Bravo valla
1: Bravo.
0: Serap Hanım. Bakın diyorum izleyicilerimizin gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Arkadaşlar 11 Kasım'da baba kızının kendisine suçu olduğunu itiraf ettiğini söylüyor. 11 Kasım'da da Sultan arama kayıtlarında yurt dışına kaçış ve iade

0: kitlesi olmayan ülkelere bakıyor.
1: Güllü yalnız değil, görüyorsunuz değil mi? Herkes çalışıyor, herkes.
0: Serap vallahi... Hanım teşekkür ediyoruz tekrar. Görüyor musunuz? Bu çok bir dakika.
1: Kaydı bir atsınlar ama görelim.
0: Bir kaydı önce tekrar verseniz de çok önemli bir şey bu. Neden? Şimdi bu noktada babanın da artık kendisini ifşa edeceğini anlayan sultan mı bir anda yurt dışına kaçış araması yapıyor? Ve iadesi tam da beni buradan tam iadesi olmayan ülkelere.
1: Tabii.
0: Bak çok önemli bir şey, hemen o Google arama kayıtlarını. Bak siz görmediniz, bizim izleyicimiz gördü. Çocuklar gördünüz mü? Bak izleyicimiz nasıl fark ediyor. Ben de fark etmedim hocam, görüyorsunuz.
1: Müthiş.
0: Onun için izleyicilerle
1: bravo,
0: interaktif gitmek çok önemli hale geliyor.
1: Bakalım.
0: Evet bak. Nerede?
1: Yukarıda bakın. Yukarıdaki beyaz olan yerler yeşil değildi.
0: Nerede?
1: Bak, o 09.11.2025 bak orada yazıyor.
0: 09.11. 9 Kasım.
1: 9 Kasım.
0: Yine aynı şey.
1: Aynı,
0: bakın
1: 9 Kasım'da
0: zaten kaçış planı yapıyor. 11 Kasım. Çok 2 gün arayla. Çok Hı-hı. önemli.
1: Bakın şöyle.
0: Neden 2 gün arayla olması da önemli? Zaten sen kaçış planı yapıyorsun ve babana gerçeği anlatmışsın.
1: Ve babana ulaşamıyorsun.
0: Baban da belki senin kaçacağını anladı. İadesi olmayan ülkelere baktığını ve ben gidip polise söyleyeceğim diyor bunu.
1: Bakın babasına zaten ulaşamadığı için arkadaşını arıyor. Demek ki babasıyla birkaç gün önce bu diyaloğu gerçekleştirdi. Baba dedi ki ben söyleyeceğim, ne haliniz varsa görün, çektiğinizin cezasını çekin dedi. Ondan sonra babaya ulaşamadı.
0: Hı hı.
1: Ve bu arada babasıyla bu diyalog yaşandıktan sonra da suçlu iadesi olmayan ülkeler araştırması yaptı. 11 Kasım'da da arayan sultan değil. Sultanın arkadaşı.
0: Arkadaşı.
1: Bu süreç birbirleriyle kronolojik açıdan o kadar uyumlu ki, yani kaçacağı ülke araması, babasının telefonlarına bakmaması, arkadaşı üzerinden babasına ulaşması, bunların tamamı hı hı. yani suçlu profili evet. arıyorsak yerleştireceğimiz yerlerde.
0: Hı hı. Şimdi Erol Bey şöyle diyor, Erol Bey hemen size de söyleyeyim, Erol Bey'in söylemine göre aslında diyor baba babaya diyor kendisini tehdit ettiği için dava açıyor sultan. O yüzden de baba diyor ki ben sarhoştum, o yüzden öyle söyledim diyor dava açınca. Ve bu arada babanın da daha önce cezaevi bir geçmişi var, suçları var. Bundan da cezalısa cezaevine girecekti, onu da söylemek gerekir.
1: Ama bakın şimdi.
0: Bana tehdit etti diye sultanı şey yapmış.
1: Sultan şöyle babasını şikayet etmiş. Ne
0: evet.
1: demiş? Babam beni tehdit etti. Ne diye tehdit etti? Sana iftira atacağım diye mi tehdit etti? Döveceğim diye mi? Öldüreceğim diye mi? Senin hakkında yalan söyleyeceğim diye mi tehdit etti? Ne Hı-hı. diye tehdit ettiğini yazsın. Yani bu diyalogdan sonra mı tehdit etti? Bunları söylemesi gerekir. Daha sonra babasını acaba sultan mı tehdit etti? Tuğyan mı tehdit etti? Bilmiyoruz ki.
0: Hı-hı.
1: Kimin kimi tehdit ettiğini bilmiyoruz. Yani babasını sultan şunun için tehdit etmiş. Ben
0: babam bana tehdit edip bana iftira attı diye.
1: Heh, büyük bir ihtimal böyle. Yani şu ses babasıyla konuşmuş ya, babası ben giderim işte seni.
0: Sen... O zaman sultanın söylediğine göre babası alkollü ve sultan yaptı diye
1: ama
0: uyduruyor
1: ben,
0: mu?
1: Bakın şu ses tonunda ufacık da olsa bir alkolizm Hı-hı. tınısı gelmiyor ya. Ben hissedemedim Esra Hanım. Hı-hı. Yani alkollü bir adam ses kaydı değil bu ya.
0: Şimdi bakın şunu söylemek istiyorum. Sadece baba söylemedi. Bizim biliyorsunuz yani bugün belki bulmak zor olur çünkü çok geçmişteki yayınlarda ama yayınlarımızda biz bunu söyledik. Oradaki muhabir arkadaşlarımız gittiğinde tüm komşular bunu biliyordu. Sultana ev teklifi yapıldığını nereden biliyorlardı? Daha ikinci haftaydı. Oradaki komşular Tuğyan Sultan'a ev teklif etmiş olarak söylüyorlardı bize. Bu nereden bu kadar duyuldu o zaman? Yani nasıl böyle çıktı da sonrasında bunlar oldu? Çok yani önemli bir detay hocam. Şimdi babaya mesaj atıldı ve işte babam beni tehdit etti, yalan söylüyor ya da iftira attı diye dava açtı. Bu ses kaydı o zaman önemini yitirir mi mahkemede?
1: Şöyle zaten yitirmiş. Yani şu an Sultan Hanım'ın avukatının beyanına göre ifadeye çağrılmış ve bu ses kaydını inkar etmiş.
0: Hı hı.
1: Arif Bey, sultanın hı hı. babası. Ne diye inkar etmiş? Alkollüydüm, ne dediğimi hatırlamıyorum. Öyle bir şey muhtemelen böyledir. Öyle bir diyalog sultanla aramızda olmadı diye hı

0: bir beyanda bulunmuştur ki ben ona bakacağım. Ona bugün bakacağım çünkü dosyaya erişimimiz var. Bakalım Arif Bey ne demiş ama eğer bu konuşma dosyada Sultan'ın suça iştiraki için delil olarak kullanılmadıysa baba bu ses kaydını inkar etmiştir. Ki inkar etmiş.
1: İnkar edince geçerliliğini yitirir mi?
0: Şöyle yitirilir. Netice itibariyle bu tarz ses kayıtlarının delil olabilmesi için başkaca delillerle desteklenmesi lazım bizim hukukumuzda. Nasıl bir delille? Babayı çağırır, o karakteri getirmiş savcı oraya. Gel bakalım Arif Bey. Şöyle bir ses kaydı geldi elimize. Ne diyorsun? Ya savcım sarhoştum, alkollüydüm, hatırlamıyorum. Ama kızımla da öyle bir diyalog olmadı. Ben o ses kaydını kabul etmiyorum. Bitti, o ses kaydı artık delil değil. Anladınız mı?
1: Şimdi biz o zaman burada bu adamı sarhoş olarak kabul edildi.
2: Ama
1: Yalan
2: değil.
1: söylüyor ama hiç
2: Ama
1: ben de
2: değil,
1: alkollü
2: ama değil,
1: olarak
2: ama değil,
1: göremedim
2: ama
1: valla.
2: değil, sarhoş değil. Değil ya. Değil yani, lütfen. Yani bunu bir, ben anlamıyorum, siz anlamıyorsunuz, seyirci anlamıyor. İzleyicilerimizin tamamı da anlamıyor ki bu ses kaydındaki
1: Birçok izleyici
2: karakter
1: hatta
2: sarhoş
1: alkollü
2: bir adam değil.
1: kişilerle çalışanlar falan da var. Ben de gerçi çalıştım ama hiç sarhoş, alkollü bir insan sesine benzetemedim. Şimdi tabii çok önemli ses kayıtlarımız ve görüntülerimiz de var. Dava mahkemeye yaklaşırken bunları göstermek önemli. Zaten biliyorsunuz içeride artık Hasan hocamız da. O yüzden de davada çok önemli bir figür olacak. Güllü Hanım'ın hakkını koruyacak. O yüzden burada çıkardığımız her şey, her nokta, her delil, sizlerin de gördüğü her şey çok önemli. Hatta Hasan Bey dedi ki ben bir başvuruda bulunacağım dedi.
0: Tabii onu sonra
1: Dava
0: söyleyeceğim.
1: öncesinde de gizli tutuyor her şeyi de söylemiyoruz ki. Bazı şeyler gizli olmak zorunda. Sonrasında davada da zaten Hasan Bey, şimdi siz Kader Hanım'ın avukatı
0: Tabii
1: olarak.
0: kader tut ve ya ben müşteki vekiliyim. Bakın herkes Güllü Hanım için bir şey yapmaya çalışıyor. Bakın buradaki amaç birilerini kötülemek, karalamak, suç yıkmak, suçlamak değil. Bizim amacımız maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak. Burada bir cinayet varsa cinayet, değilse nedenini ortaya çıkarmak. Yani dolayısıyla bizim orada olmamız, ben dilekçemde de şunu belirttim. Ölen Güllü Hanım, öldürdüğü iddia edilen kızı Tuğyan, müşteki de diğer evladı yani Tuğyan'ın kardeşi Tuğberk. Dolayısıyla burada bir menfaatler arası çatışma olabilir. Ben daha tarafsız bir göz olarak daha objektif dosyaya yaklaşabilirim. Ben niye bir insanı ortada bir delil yokken annesini öldürmekte suçlayayım? Ne haddime? Dolayısıyla o delilleri daha objektif yorumlayabilme kabiliyetimiz olduğu için o dosyada bulunmak istiyoruz. İnanın kimseyi suçlama, ekstradan suçlama niyetimiz yok. O delillere ben daha objektif yaklaşabiliyorum çünkü.
1: Şimdi tabii çok önemli belgeler var elimizde. Dava gününe kadar sizlere göstermeye, paylaşmaya devam edeceğiz. Çok önemli bir ses kaydı ve görüntümüz daha var. Onlara yarın devam edeceğiz. Ama biliyorsunuz üç kardeş maalesef korkunç bir şekilde yani aynı gün, aynı anda o olarak vefat ettiler. Bu bir cinayet mi? Kendi canına kast mı? Yoksa bir kaza mı? Bu konuyla ilgili çok önemli gelişmeler var, iddialar da var ortada. Bugün önemli bir belge göstereceğiz size. Bu arada bazı ekimozlar gözükmüştü çocuklarda. Öncesinde acaba yüzlerine darbe mi aldılar diye de adli tıp uzmanları görüşüyor ama tam net sonuç çıkacaktı. Şimdi Murat Bey gelsin ve diğer konumuza geçelim.
3: Darıca'da kan donduran olay.
1: Benim Belinay isimli kardeşim çok sarhoş oldu diyor.
3: Birlikte nasıl ölüme gittiler? Üç kardeşe ne oldu?
4: Ben biliyorum, çocuklarım pohara gitti.
5: Vallahi geceleri uyuyamıyor. Cinayet mi yoksa başka bir şey mi?
3: Vücutlarındaki yaraların sebebi ne?
0: Olay sabahı hayatın olağan akışına aykırı bir takım eylemler oluyor.
3: Dördüncü kardeş önce şüpheli görüldü. Sonra devlet korumasına alındı.
0: Eve geri dönmeyeceklerini de biliyor.
3: Annemi ve babamı istemiyorum dedi. Bilge Nur kardeşlerine ne olduğunu biliyor mu?
1: Annemin erkek arkadaşları eve geliyor.
4: Bilge Nur öyle bir salak saçma söyle.
3: Gerçeklerin konuşulduğu tek program. Az sonra.
1: Murat Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Murat Bey vefat eden çocukların babası kendisi 2 yıldır görüşmüyordu. Kendisi de bu ölümü şüpheli buluyor ve neyse bu gerçekten ortaya çıksın diyor. Anneyle de konuştuk biliyorsunuz dün ses kaydını da yayınladık. Şimdi Hasan hocamızla birlikte bu çocukların önce bir şunu konuşmak istiyorum. Güler Hanım'ın bir ses kaydının devamı var onu izleyeceğiz ama. Şimdi bu çocukların

0: ölümünde bazı şüpheli bulgular var. Tabii ki bunlar daha sonrasında netleşecek. Her zaman bunları daha bir belirsizlik şeyinde söylemek lazım. Tam netleştiğinde de net bir bilgiyi vereceğiz ama şunu söylemek istiyorum. Bu çocukların özellikle iki kızın da yüzünde ekimozlar var. Evet. Şimdi bunun tekrar ne demek olduğunu söyler misiniz Hasan Hocam?
1: Ya şimdi bir kere yani...
0: Bir görelim.
1: Bir kere yani üç
0: önce da... kardeşleri evet. Söyleyin hocam mesela önce...
1: Siz bir söyleyin ben değerlendireyim.
0: Gülşah Büyük Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Gülşah'ın sağ elinde sıyrıklar var. Elmacık kemiklerinde yüzünde sıyrıklar. Boynun sol yanında sıyrık ve ekimoz. Hocam ekimoz ve sıyrık arasındaki farkı söyler misiniz siz?
1: Mesela şöyle yüzünüz veyahut da eliniz bir sert zemine yani düz bir zeminde değil kayalık ve taşlık gibi bir zemine düştüğünde değdiğinde orası parçalanır, yırtılır. Sıyrık ise bunun daha hafif halidir. Yani tırnağınızın bir şekilde yüzünüze değdiğini düşünün. Bir şekilde kanama olmadan küçücük çiziklere denir bu sıyrıklar.
0: Evet.
1: Böyle sıyrıklar var. Bir de ekimozlar var. Ekimozlar da yine darbeye bağlı olarak deri altındaki kılcal damal çatlamaları veya kanamaları.
0: Morluk gibi mi hocam?
1: Morluğun bir tık altı. Yani bunu ben şöyle anlıyorum. Şimdi kayaya veyahut da taşa çarpsan, sert bir cisme çarpsan burada patlama ve parçalanma olur. Dolayısıyla ekimoz olmaz. Benim şöyle bir tahminim var. Yani yumuşak doku yumuşak dokuya değerse, yani yumruğunuz bir yüze gelirse ekimoz oluşur basit de olsa. Daha sonra morarmaya döner.
0: Yani yumruk atıldığında ekimoz olur.
1: Yumuşak bir şey yumuşak bir dokuya değerse, yani sert bir çizgili pütürlü bir taş veya tekaya çarptığınızda orada ekimoz oluşmaz. Orada yırtık oluşur.
0: Yırtık oluşur.
1: Patlama oluşur.
0: Şimdi çene sol altında ekimozlu sıyrık.
1: Evet.
0: Yani daha çok Gülşah'ın ablanın yüzünde sıyrık ve ekimozlar var. Şimdi Hasan hocamız da diyor ki aslında bir hani düştü de bu kız kayaya çarpsa bu şekilde olmasından daha çok daha yırtıklar olur diyorsunuz.
1: Parçalanmalar söz konusu olur. Yani o kayalıklara düştüğünüz anda benim iki hafta önce arkadaşım kayalıklardan balık tutarken düştü. İki parmağını kırdı kulağı paramparça oldu. Bakın şu kulağı parçalandı diyorum. Yani bakın kayalığa düştüğünüzde sizde oluşacak yaralamalar ne ekimozdur ne sıyrıktır. Parçalanır ya bir yerinizi kırarsınız ya bir yeriniz bölünür parçalanır yaralanır. Bak yaralanır. Sıyrık değildir.
0: Şimdi Belina'ya bir geçelim. Sol gözde ekimozlu olan yine yüzde. Alt çenede 5 tane ekimoz. Boynunda 0.3 kanamalı sıyrık. Yani Belina'nın özellikle yüz bölgesinde gözünde alt çenede ve boynunda. Yani Belina'nın çok daha yoğun bir şekilde yüzünde sıyrık ve ekimozlar var. Şimdi ben Muhammed'e geldiğimizde Muhammed'in sadece sırt kısmında bir ekimoz.
1: Bir de burnunda var.
0: Burnunda var bir de. Onu eklememişsiniz artık. Burun ve sırtında. Şimdi şunu sormak lazım. Bu çocuklar canlarına kastetmiş olsa bu sıyrıklar oluşur mu?
1: Şimdi tabii ki o kadar merak ediyorum ve bu dosyayı çözeceğiz. Yani cinayet de olsa... Suda boğulma da olsa, intihar yani cana kıyma da olsa bu dosyayı çözmek babaya da boynumuzun borcu. Bu şeye de ülkeye de. Bakın çocukların, kız çocuklarının ikisinde de hemen hemen aynı noktalarda şeyler var. Ekimozlar ve sıyrıklar var. İkisinin boyun alt kısmında var.
0: Peki birbirleriyle kavga etmiş olabilirler mi?
1: Bilemiyorum.
0: İtiş kakış.
1: Mesela bugün bizim arkadaşlar da orada biz de bütün esnafla konuşup bütün kamera kayıtlarını bir şekilde ulaşmaya çalışacağız. Savcılık da şu an bizim... Ofisimizdeki arkadaşlarımız.
0: Murat Bey, siz Murat Bey'in gözleri doldu. Şimdi ben size bakıyorum da Murat Bey.
2: Cinayet yani avukat Bey'in de söylediği gibi darplara da bakıldığı gibi.
0: Bunlara baktığınızda hani daha size sanki bu üç çocuğa da bir şey diyorum. Yapılmış gibi mi düşündünüz? Şimdi tabii insanın hani çocuğunun bedenindeki hani yara izleri konuşunca... Tabii ama... bu zor bir şey. Şimdi birçok tabii maddeye birden bakmak lazım. Net bir şey söylemek doğru değil. Ama tabii ki bu çocukların yüzünde ekimozlar oluşmuş. Mutlaka hani uzmanları daha net bir bakacaktır. En önemli şey adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporu. Ama tabii Murat Bey herhalde hissiyatı dolayısıyla.

0: ile de bence çocuklarımın başına bir şey getirildi diyor.
1: Bu körüşlüğü adam varmış Tamer diye, bu eski eşimi. Onun sorgulanmasını istiyorum. Mutlaka onun da bir bilgisi
0: Siz,
1: vardır.
0: Siz eski eşinizin görüştüğü kişinin sorgulanması. Evet, sizi şüphelendiren evet. Bir şey mi oldu?
1: Böyle deniz kenarına da çağırmış olabilir. Veyahut da o eve yerleşmek istiyordur. Aralarında tartışma olmuştur. Yani bu daha önce de konuşulmuştu. Belki nasıl de çocuklarım kabul etmiyordu çünkü eve gelmesini falan. Onun için zaten bir evde bir anlaşmazlık çıkmıştı. Bu %100 belki de çağırdı
0: çıkmıştı
1: deniz kenarına.
0: Derken siz biliyor musunuz yani çocuklar...
1: Hayır, konu oldu ya çocuklar...
0: Çocuklar bu adamı
1: istemiyordu
0: evlenmelerini
1: işte.
0: De istemiyordu.
1: Aynen. Bu adam çağırmış olabilir oraya, konuşalım gelin. Bunlar da kabul etmemiştir. Bunlar da böyle bir vurmuş denize atmış olabilir yani o kan olarak. Onun için yani bir bu adamın bir sorguya alınmasını veya da bir şey
0: çok önemli
1: istiyorum.
0: Bir şey söylüyorsunuz. Bunu da Güler Hanım'ın cevap vermesi lazım. Güler Hanım, ben Güler Hanım'a da buradan sesleneyim. Bakın çocuklarınızın başına bir şey gelmiş olabilir. Bu konu gerçekten bir cinayet de olabilir. Sizin artık konuşmanız da çok önemli bu konuda. Şimdi hani siz de şüpheli buluyorsunuz. Annenin artık bu noktadan sonra nasıl diğer vefat eden tüm genç evlatlarımızın anneleri, savaşçı anneler ve bu konuda basından çok destek aldılar. Sizin de almanız gerekiyor. Konuşmanız çok ama çok önemli. Gülşah'ın arkadaşı ha. Gülşah yani hukuk fakültesi okuyan vefat eden Gülşah'ın bir arkadaşı bir şeyler söylemek istiyormuş. Merhabalar.
2: Merhabalar Esra Hanım.
0: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Buyurun, ne söylemek istersiniz? Başınız sağ olsun öncelikle.
2: Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi ben sadece okuduğum yorumlar ve gördüğüm hani olumsuz yapılan eleştirilere karşı kendim Gülşah'la olan anılarıma ve yaşadıklarımla ilgili şunları söylemek istiyorum. Birincisi Gülşah çok hayat dolu, çok enerjik, çok tatlı ve çok akıllı bir kızdı. Yani biz hep onunla vakit geçirirken çok eğleniyorduk, öyle söyleyeyim size. Ve psikolojik olarak Gülşah'ın herhangi bir sorun olduğunu biz hiç anlamadık. Yani öyle bir durumu yok o kızın.
0: Yani bir depresif
2: yani.
0: Hayattan vazgeçme durumu yoktu.
2: Hayır,
0: toplu olarak
2: yoktu.
0: Kardeşleriyle birlikte böyle bir şeye karar vermiş olamaz diyorsunuz.
2: Ben öyle bir şey olduğunu yaptığını düşünmüyorum. Çünkü zaten dediğim gibi aşırı komik ve çok eğlenceli bir kızdı. Sosyal de bir kızdı yani. Haliyle kardeşleriyle de çok yani arası da güzeldi. Belina ile konuşurdu mesela, Muhammed ile konuşurdu. Hani Bilge Nur'la çok bilemiyorum. Onu çok duymadım yani. Hani belki o biraz asosyal olduğunu söylüyordu onun. Ama öbürleriyle gayet arasıydı. Annesiyle bizim yanımızda konuşurdu, görüntülü. Hani sürekli arkadaş gibi konuşmaları oluyordu. Ben şahit oluyordum yani bunlara. Ve ben de her gün annemle çünkü iletişim halinde olduğum için bu benim hoşuma gidiyordu yani bu noktada.
0: Peki
2: ve
0: Gülşah'ın
2: her ihtiyacımız...
0: şikayetleri var mıydı aile hayatında ya da başka şekilde?
2: Yani şöyle yani bir gün böyle kendisi bir şeyler paylaşmak isteyip anlattığı için hani hatırladığımı söylemek isterim. Şöyle annesiyle zaten bir şeyi yoktu ben gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Bir arkadaşlıkla her şeylerini paylaşıyorlardı ve annesi onun gerçekten her istediğini yapmaya çalışıyordu. Yani maddi anlamda hep o gönderiyordu, destek oluyordu. Babadan bir şey geldiğini görmedim. Zaten göndermiyordu. Yani çok fazla ilgilenmiyordu.
0: Evet, bir şey duydum dediniz, onu anlatacaktınız.
2: Şey söyledi yani daha önce ablasının vefat ettiğini anlatmıştı.
0: Evet.
2: Boğularak ya da herhangi bir şekilde işte. Orada onun kendisinin işte boğulduğunu ya da işte denize girdiğini ya da işte onu intihar diye mi kapatmışlar tam orayı hatırlamıyorum. Onun ölümünün arkasında bir şey olduğunu düşünüyordu. Yani onun normal bir şekilde ölmediğini düşünüyordu Gülşah.
0: 10 yıl önce boğularak ölen ablasının ölümünü şüpheli buluyordu.
2: Evet ve onun için hukuk fakültesine girdiğini ve bunu araştırmak istediğini, onu bir şekilde hani ablasına karşı çünkü çok bağlıymış anladığım kadarıyla çok anlatıyordu ve severek yani çok sevdiğini anlatıyordu.
0: Ne kadar enteresan değil mi izleyicilerimize söylemek istiyorum. Kendisi hukuk fakültesine 10 yıl önce boğularak ölen ablasının ölümünü şüpheli buldu.

0: için giriyor ve kendisi de boğularak vefat ediyor.
1: İşte ben de bu yüzden bağlanmak istedim. Çünkü hani bunları bana anlattığından sonra ben uyuyamadım yani bu haberi alınca. Çünkü dedim ilk aklıma gelen, acaba aynı kişiler onlara da mı zarar verdi? Bunu belki birisi yapmıştır. Belki
2: başka yere çekiyorlar. Böyle bir şey.
1: Altta olabilir mi dedim. Ya da
0: yani siz 10 yıl önceki boğularak vefat eden ablasıyla arasında bir bağlantı olabilir mi diyorsunuz bu ölümlerin?
1: Ya bilmiyorum. Ben hani o konuda, çünkü ben uzun zamandır görüşmüyorum. 1,5-2 seneye yakın. Gülşah görmüyorum.
0: Yani bu arada bir dakika, siz bir şey söylerken baba dedi ki öyle bir şey olamaz.
2: Hayır,
0: dedi.
2: Olamaz öyle. Neden? Şu 10 sene önceki bir şey şimdi olur mu
1: ben
2: öyle bir şey?
1: Ben bilmem. Aha. Ben bilmem.
2: Gülşah güya ben para göndermiyormuşum. Gülşah üniversitede okuyunca ben yurt dışına devamlı
1: işte
2: hesaplara bakılsın. Devamlı gönderiyordum, konuşuyordum, görüntülü konuşuyorduk. Öyle bir şey yok. O nereden çıktı? Şimdi nereden
1: yani
2: biliyormuş göndermediğini, ilgilenmediğini? Ankara'ya Gülşah'ın yanına gittim, gece kaldık.
0: Seninle görüşmek istemediğini söylüyordu diyor.
2: Nasıl benim?
1: Mecburen ben babandır, görüşebilirsin de kendi yorumumu söylüyordum. Ben sizin ailemizden
2: bilemem. Hayır, bu kendisi saçma sapan konuşuyor.
1: Aha. Öyle söylüyordu yani, abi ben seninle ilgili bir şey için söylemiyorum. Tabii ki çok üzülüyorsundur. Yani sizin de başınız sağ olsun. Sadece sağ bana orada ve gelen bilgiyi, hani bana bu şekilde konuştuğu için söylemek istedim.
2: Kesinlikle ilgiliydim ben, öyle bir şey yok.
1: Öyle
2: sık sık hep WhatsApp'la görüşüyorduk yurt dışından. Her zaman da istiyor, para istediği zaman da söylüyordu. Hatta birine de marketteydi, baba markette kaldım, bana para gönder diyordu. Hep gönderiyordum yani, öyle bir şey. Ankara'da da bir gece kaldım yanlarında arkadaşlarla beraber.
0: Annesi para veriyordu diyordu. Peki annesinin bir erkek arkadaşı, bir hayatındaki birinden bahsediyor muydu hiç?
1: Yok, o kısım yoktu. Bir de biz teyzeyi de gördük. Hani gelmişti, o da bir gün gelmişti. Evet. O teyze de çok tatlı. Hani ama tabii ki kendi ailevi işlerinde nasıl yaşantılar oldu ya da işte o anlattıklarınızı dinlemiştim o gün programda eşler arasında. Hani doğrudur, çünkü onlar da böyle burada da anlatmıştı bir kısım bir şeyler. Ama ben onunla karışmak istemem, çünkü onların kendi ilişkileri o.
0: Peki Gülşah'ın korktuğu birileri, bir durum ya da tedirgin olduğu bir şey var mıydı? Tehdit
1: ya
0: gibi?
1: Ya buradayken hiçbir şey yoktu. Hani biz diyoruz ya böyle yani psikolojik olarak herhangi bir rahatsızlık ya da bir şey istesek zaten biz söylerdik, ama öyle bir durumu yoktu.
0: Yoktu.
1: Herkesle çok iyi anlaşıyordu. Yani sadece belki sevmediği insanlara karşı mesafeli dururdu.
0: Bu çok da normal bir şey.
1: Peki, evet, hani buyurun.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun, çok kıymetli. Yani bu önemli, neden? Sonuçta biz Gülşah'ın psikolojik durumunun iyi olduğunu anladık. Çünkü kendi canlarına kastettiler ya da bir kardeşler olarak böyle bir şeye karar verseler, yani sadece tek birinin bir depresif mesaj paylaşması yeterli değil. Yani Belinay mutsuzdu, Eylül'ü göremeyeceğim dedi. Yeterli mi? Değil olur. Çünkü iki tane daha ondan büyük yetişkin nasıl böyle bir duruma geldi? Yüzlerinde ekimozlar var. Bu da çok önemli. Bir de annenin bir arkadaşı var. Onun söylemleri de önemli. Birazdan yayınımızda olacak, kısa bir aradan sonra.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
4: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
7: O Egypt'li suluğun pembesi var zaten diyecekler.
8: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı, almayalım diyecekler.
9: Hayır diyecekler.
10: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: Ne istersen Neon 1. finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
12: Tambi boş.
11: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
12: Tambi boş.
13: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
15: Bu çarşamba 4 litre Elit bulaşık deterjanı 139 lira, 4 kilogram Elit ultra çamaşır suyu Kopta 139 lira. Ben
16: bilirim. Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
18: Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
19: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
20: Kazancım Net.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Vay vay vay vay
11: vay vay. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir.

0: Kurumlar YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Aa, önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.
3: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
4: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Bu çarşamba 4 litre Elit bulaşık deterjanı 139 lira, 4 kilogram Elit ultra çamaşır suyu Kopta 139 lira.
9: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de

0: öyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
4: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
6: Şimdi bu üç kardeşin vefatı gerçekten hepimizi derinden etkiledi. Öyle mi? Getir. Şimdi önemli bir bilgi geldi. Şimdi biliyorsunuz bunu söyleyeceğim tam net vermeden. Murat Bey, siz eski eşinizin erkek arkadaşından bahsetmiştiniz.
7: Evet.
6: Şimdi Güler Hanım ismini geçirdiği için beyefendinin ismini söyleyeceğim. Tamer Beyefendi. Yalnız çok enteresan bir bilgi var Tamer Bey ile ilgili. O günden sonra ile ilgili siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Tamer Bey çocukların ölümünden 2 gün sonra, yani ayın 22'sinde bilet alıyor ve koca elinden gidiyor. Sadece enteresan olan kısmı bu değil. O gün 2 tane bilet alıyor. Biri koca elinden Giresun'a, diğeri ise İstanbul Silivri'den Rize'ye.
7: Allah Allah.
6: İkisi de kendi adına.
7: Diyorum da şüpheli. Hatta demin de onu söyleyecektim. Savcılığa alınsın, dinlensin diye.
6: Kim kendi adına 2 bilet alır? Kim, yani hangisine bindi? Neden farklı yerler, şehirler? Bu ne demek hocam ya? Kendi adına 2 bilette.
8: Yani şimdi bu hedef şaşırtma taktiği taktiklerinden bir tanesi olarak kullanılır. Yani ben oraya değil de buraya gittim. Ama neden? Nedenini öğrenmek zorundayız artık.
6: Ve bu adam, bu kadının birlikte yaşayan kişi neden 2 gün sonra oradan gider? Şehir değiştiriyor.
8: Bir şey biliyor musun bununla ilgili?
7: Yok, sadece.
6: Hiçbir şey duydunuz mu Murat?
7: Şüphelendiğimi dedim sadece. Başka yok.
6: Neden
7: ama
6: şüphelendiniz?
7: Şimdi söyleyecektim. Şimdi arkadaş oldukları için çocuklarla aralarında bir şeyler çıktı, sorun çıktı. Bu adamı eve getirmek istediği, evleniyormuş mu artık ne? Zaten konumuz oldu ya birkaç gün önce. Hı-hı. Ondan şüphelendim. Yani bir numarada o
8: ama
7: şüphel.
8: Yok dedi. Öyle biri yok dedi.
7: Nasıl yok?
8: Öyle dedi ya.
7: Tamer diye biri varmış işte hayatında.
6: Tamer'den bu telefon bahsediyor Güler Hanım.
7: Hayır.
8: Eşin öyle birinin arkadaşlar, olmadığını ve eve gelmediğini söyledi ya. Sen
6: Güler
8: ne düşünüyorsun?
6: Güler Hanım Tamer isminde erkek arkadaşım var dedi.
7: Var dedi. Hasan Bey var dedi.
6: Güler Hanım bunu kendisi kabul etti.
7: Bunu kabul etmese de, söylemeseler de bu zaten telefon kayıtlarından çıkacaktır. Konuşmalarından, dökümanından çıkacaktır.
6: Yok, bunu arkadaşlarımıza da kendisi
8: bu
6: Güler Hanım
8: söyledi. Bu çok söyledi şüpheli zaten bir durum ha. Esra Hanım, bu çok şüphe çeken bir durum. Yani olaydan 2 gün sonra belki de ifadenize başvuracak. Nereye gidiyorsunuz?
7: Evet.
6: Niye ayrılıyorsun ve 2 tane apayrı yerlerden bilet neden alınıyor?
8: Evet. Biri Kocaeli'nden Giresun'a, birisi Silivri'den. İstanbul'dan Silivri'ye değil mi? Yani daha doğrusu Kocaeli'den Silivri'ye. 2 ayrı yerden.
6: Bu arada Tamer Bey'e de seslenelim. Tamer Bey, 2 gündür ekip arkadaşlarımız sizi arıyor. Telefonlarınızı açmıyorsunuz. En fazla başsağlığı dilenir. Neden açmıyorsunuz telefonunuzu? Mesela neden 2 tane bilet aldınız kendi TC'nizle? Apayrı yerlerden. Niye? Bu hocam yasal olarak bir şey yok mu? Ben TC'imle her yerden bilet
8: alırsın canım, yasal olarak bir durum yok. Otogara gidersin, oradan gidersin Adana'ya bilet kesersin. Buradan Malatya'ya bilet kesersin. Hı-hı. İkisine de gitmezsin. İkisine de binmezsin. Kendi özel arabanla Tekirdağ'a gidersin. Hı-hı. Bu ne demek? Hedef şaşırtıyorsun demek. Budur başka. Şimdi bakın, bu bilgi doğruysa bu hedef şaşırtmaktır. Başka bir şey değil.
6: Çok
8: yani
6: enteresan.
8: Bizi Giresun'a yönlendiriyorsun. Ama sen Silivri'den çıkıyorsun. Veyahut da bizi Silivri'ye yönlendiriyorsun ama oradasın belki de. Belki de oradasın. Doğru mu? Bilmiyoruz. Evet. Bunu açıklaması gereken kişi kendisi. Makul bir şekilde. Bakın 3 tane kardeş aynı anda rahmetli oldu, öldü. Belki de öldürüldü. Bunu açıklamak boynunun borcu.
6: Belki Tamer Bey de zaten sonradan mutlaka ifadesine başvurulacak kameralar izlendikten sonra. Ama tabii insanın aklına böyle düşündüğünüzde şüphelenilecek bir şey gibi geliyor.
8: Tabii ki.
6: Farklı yerlerden iki tane bilet alınmış olması. Şimdi tabii çocuklar, neşeli çocuklar var. Diğeri beni ne yaptınız, aşağı attınız ya? Bu ne biçim şey? Şimdi yükseltin beni. Bir anda ben küçücük kaldım. Olmaz. Şimdi tabii baktığınızda çocukların Belinay ile ilgili Eylül'ü göremeyeceğim gibi sözlerle bir yazısını görmüş olsak da diğer çocukların hayat dolu olduğunu tüm arkadaşları söylüyorlar. Şimdi burada çocuklarda da ekimozlar bulunduğu için şüpheli bir ölüm bu zaten. Üçünün de aynı gün vefat etmiş olması boğularak.
8: Tabii.
6: Biz tekrar bir Tamer Bey'i arayalım, bakalım bize soracak mı? Güler Hanım'a tekrar ısaydım. Güler Hanım, bakın çocuklarınızın ölümü şüpheli. Sizin konuşmanız çok önemli bir şey. Yani şu an biliyorum çok zor bir durum. Evlatlarınızı kaybettiniz. Başınız sağ olsun tekrar tekrar ama mutlaka sizin bu noktadaki katkılarınız çok çok önemli. En azından bundan sonraki süreçte işin seyrini, gerçeğini ortaya çıkarmak açısından. Programın sonuna geldik. Yarın yeni gelişmelerle görüşmek üzere.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Esai Parfümeri Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Yaşıyor değil. Yaşıyor değil.
1: Evet, yaşıyorum.
2: Ay. Ya bak, gördün mü?
0: Evet, evet. Ya ben ne dedim? Ben ne dedim? Hikmet Han böyle kolay kolay pes eder mi ya?
3: Peki ne zaman kendine gelir, ne zaman görebiliriz?
1: Evet, kendine geldi. Hatta bilinci yerinde. Hatta sizleri sordu. Safiye Hanım kim?
0: Ablam, ablam. Ablam dışarıda. Ben ona söyleyeyim de rahatlasın, iyileşecekmiş diyeyim. Evet, evet. Bak, gördünüz mü? Boşuna gerildiniz işte. Babam çok kızacak. Hepinizin bu hallerini söyleyeceğim ona.
4: Tamam, ben çağırayım onu. Rahatlayınca belki içeri girer o.
3: Bir dakika, bir dakika Gülben. Doktor bey, babam tehlikeye atlattı değil mi? İyi şu an. Korkulacak bir şey yok değil mi?
1: Burada konuşmayalım isterseniz. Buyurun.

0: Ne demek belirsiz? Ne yapacağız peki biz şimdi? Ne olmasını bekleyeceğiz?
1: Şey gibi bir şey mi? Yeni bir ameliyat mı? Diyet mi? Yani ne yapmamız lazım bizim?
2: Gerçi konuşmak gerekirse durum pek iç açıcı değil.
3: Yani ne demek o? Buradan çıktıktan sonra ne kadar daha bizimle kalacak?
2: Buradan çıkabileceğini pek sanmıyorum.

0: Şey mi? Acaba yediklerine daha çok mu dikkat etseydik mesela? Çünkü en son sucuk yemişti de yani.
1: Şayet işte açılırsa bırakın. Canı ne istiyorsa onu yesin.
2: Ne diyeceğiz biz peki ona?
1: Babanız durumunun farkında. Hatta kalbi tekrar duracak olursa müdahale edilmemesini istedi.
3: Babamız söz vermişti ama mezuniyetime gelecekti benim. Torununu görecekti. Bir de benim mezun olduğumu. Muhakkak demişti. Dayanacağım demişti abi.
1: Hastanızı odaya aldık. İstediğiniz zaman görebilirsiniz.
0: Yok, olmaz, ben kabul etmiyorum. Bir yolu olmalı. Bir yolu olmalı. Sen onu yurt dışına götürürsün. Naci'yi nasıl iyileştirdilerse babayı da. Babayı da. Hem Naci'ye ölecek demişlerdi biliyor musunuz? Kalp nakli olur gerekirse.
1: Sorun sadece kalpte değil. Kan dolaşımı kesildiği için organları genel anlamda hasar görmüş. Kalp krizinin ötesinde çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyayız. Bu da şu anlama geliyor. Maalesef vücudu iflas ediyor. Çok üzgünüm. Artık burada daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok.

0: Safiye, sen yanlış bir şey yapmadın.
1: Niye öyle oldu o zaman anne? Ha? Ben babaya yeterince iyi bakamadım. Gülben'in bebeğine daldım. Babayı ihmal ettim. Birinci sorumluluğum baba olmalıydı benim.
0: Sen hiçbir şey yanlış yapmadın kızım. Hiçbir şey.
1: Anne, ben çok korkuyorum.

0: Kiri gelsen iyi olur Safiye. Baban seni görmek istiyor. Belki sonra fırsatın olmaz.
1: Baba.
2: Baba, herkes dışarıda seni bekliyor. Korkuttu bizi diyorlar. Okşan gelmedi ama o sana sarmayla börek hazırlıyormuş.
3: Üzülmeyin.

0: Ben üzülmüyorum. Bugün hayatımın en güzel günüydü. Safiye nerede?
1: Buradayım baba.

0: Bulmaca çözeriz beraber.
1: Çözeriz. Ama burada değil. Evime götürün beni. Evimde ölmek istiyorum.
0: Böyle bir şey yapamayız baba. Yapamayız yani. Sen de söyler misin abi?
2: Baba, bu çok riskli. Seni buradan çıkarırsak eğer...
1: Çıkarmasanız da öleceğim. Lütfen. Bu sizden son isteğimdir. Safiye'de, ben de hastaneleri sevmeyiz. Evimizi severiz. Değil mi kızım? Evime götürün beni.

0: Börek yaptım sana. En sevdiğinden. Ama bugün getirmeyeceğim, yarın getireceğim, tamam mı?
1: Ömer'e selam söyle. Her şey için çok teşekkür ederim.

0: Sana ben bir bilmece soracağım, tamam mı? Çok zor ama. Çok seveceksin ama yarın. Olur mu? Soldan sağa dört harf. Çok zor ama çok seveceksin ama sabret, tamam mı? Acele etme.
1: Olur.

0: Baba hoş geldin. Bak evindesin artık.
1: Kaldırın beni. Böyle giremem içeri, her yer pislenir.
0: Girersin. Hiçbir şey olmaz, biz temizleriz sonra. Hadi.
2: Bir dakika. Baba rahat edemez böyle. Ver baba. Sağ ol Bayram, sağ ol. O zaman iyi geceler Hikmet amca.
1: Hoşça kal Bayram.

0: Han, bekle be. Dinleyin beni. Babaya hiçbir şey hissettirmeyeceğiz. Her şey eskisi gibi davranacağız, tamam mı? Kimsenin yüzünde öyle üzgün bir ifade görmeyeceğim. Anneme güzel bir şey yaşatamadık ama... babamı mutlu edeceğiz elimizden geldiğince. Açın ellerinizi. Hadi beklemesin baba.
1: Ablam, lütfen.
0: Hayır, geç hadi.

0: Baba, su ister misin? Su getireyim mi sana?
1: Sen hayatımda tanıdığım en kalbi zengin insansın Esat. Cimri olan sen değil, bendim.
0: Estağfurullah baba, olur mu öyle şey ya?
1: Senin bu ailede hiçbir şeyi eksik bırakmayacağını biliyorum. İçim çok rahat.

0: Senin de Naci. İyi ki varsınız. Ben yokken öleyim filan deme. Gözüm arkada kalmasın.
1: Ben suyunu getireyim baba.

0: Abla bunu yapayım. Dikkat.
1: Gel
0: baba.
1: Yavaş yavaş. Bir söyle yatınca.
0: Dilbertmiş.
1: Kocuğum dikkat.
2: Yavaş. Uzat baba.
1: Rahat mısın baba? Dur şunu da kaldıralım. İyi mi?
0: Sağ olun çocuklar.
3: Baba hadi sen uyu biraz. Kapat gözlerini. Yorulmuşsundur, dinlen.
4: Uyumadan önce sizinle konuşmak istiyorum.
5: Baba, Han haklı. Hadi bir yarım saat bile olsa kapa gözlerini, uyu, dinlen, sabah konuşuruz.
4: Belki de konuşamayız Safi. Han, geçen sefer beni ziyarete geldiğinde bir şey söylemiştin. Bana güvenip gitme, onları bana emanet etme. Benim kendime hayırım yok demiştin, hatırlıyor musun?
3: Sen duydun mu onları?
4: Şimdi hepiniz iyisiniz. Kimseyi kimseye emanet etmeme gerek yok. Yaklaş oğlum.

Sen de iyi olacaksın. Merak etme. Baba olarak sana hiçbir şey öğretemedim. Ama benim gibi olmaman gerektiğini öğrenmişsindir. O kızı üzme. O sevgiyi ziyan edince inci geri gelmeyecek.

0: Sen yat, dinlen biraz. Bak, doktor o şartta bıraktı seni, tamam mı? Hadi bakalım. Biz çıkalım, hadi.
1: Baba. Babacığım. Oh canım benim. Görüşürüz, tamam mı? Birazdan. Oh benim canım babam. Görüşürüz.
2: Safiye sen kal.

0: Gülben, Esat. Hadi siz eve gidin. Masalı merak etmişsinizdir. Bir şey olursa ben haber veririm.
1: Gitmeyeceğim. Babaannesi yanında.
0: Neriman, hadi sen git yat bari.
1: Ben çay koyayım en iyisi.
2: Dur dur, ben hallederim.
1: Hocam, sanmıyorum ablamın bana kızacak hali olduğunu. Kahve makinesinin yanında.

0: Ceylan nerede?
1: Evde. Gelme dedim. Ailecek olalım istedim.
0: Ben piknikte sizi görünce şey sandım öyle.
1: Esat, şimdi bunları konuşmayalım.

0: Hikmet amcacığım, iyi misiniz?
1: Yaklar. Bırakma onu. Ne olursa olsun gitmeyeceksin. Lütfen. Söz ver bana.

4 sene olmuş ya. En son buraya geldiğimde babaya gizlice sandviç yapıyordum. Şeker komasına girmesin diye. Nereden nereye işte. Bir bildiği varmış işte. Beni içeriye sokmamakta haklıymış. Hiçbir şey beceremiyorum ki ben. Şimdi benim onu kaç kere yıkamam lazım? Bizim yüzümüzü kim güldürecek abla?

0: Elimde olsa seni o hastanede bırakmazdım Safiye. Başka çarem yoktu. Sana iyi geleceğini bilsem bırakmazdım.
1: Geçti gitti baba. Boş ver, önemli değil artık.
0: Seni ziyarete geldiğimde bir şey söylemiştim. Annen ölürken sana bir şey demiş. Lanetim sana geçsin. Sana el verdim demiş.
1: Aklım yerinde değildi biliyorsun. Uydurmuşumdur ben.
0: Uydurmamıştın Safiye. O lanetten geriye kalan ne varsa hepsini ben yüklenip gidiyorum. Geride kalan, sana kötü hissettiren her şey artık bende. Sakın unutma. Vebalim büyük. Senden af dilemeyeceğim. Sana, kardeşlerine ve annenize yaptıklarımdan ötürü.
1: Affettim ben baba. Gördüm pişmanlığını. Ne olur öyle deme.
0: Sen affetsen de ben kendimi asla affetmeyeceğim. Şimdi hesabımı vereceğim yere gidiyorum. Bir baba olarak sana son vazifemi yapmak istiyorum. Hayır dualarımı sana bırakmama izin ver kızım. Çok güzel günlerin olsun. Allah seni sevdiğinden ayırmasın. Eski ve acılı olan her şeyi benimle birlikte arkanda bırak.
1: Hiçbir yere gitmeyeceksin baba. Ne olur böyle şeyler söyleme bana. Ben sana çok iyi bakacağım. Eskisi gibi sen çok iyi olacaksın yine.
0: Beni dinle. Sen bana bugüne kadar hak etmediğim kadar iyi baktın. Bu aileyi bir arada tuttun. Başına da beni koydun. Sağ ol kızım. Çok mutlu bir ömrün olsun. Benim ya da annenin yüzünden mutsuz geçen günlerin için 100 katı mutlu günler geçir. Burada gülümse.

0: ettiğin her gün öbür tarafta beni sevindirecektir. Bunu unutma. Bir de şimdiye kadar hiç layıkıyla söyleyemedim. Seni çok seviyorum Safiye.
1: Ben de seni baba. Babam. Seni çok seviyorum. Babam. Canım babam. Babam. Babam. Canım. Canım babam. Babacığım. Babacığım. Canım babam. Canım babam.

0: Ben bir elimi yıkayıp geleyim.
1: Siz hiç uyumadınız mı çocuklar?
0: Yok baba, uyuduk. Uyuduk, şimdi uyandık daha. İyi misin, nasılsın?
1: Gülben nerede?
2: Bebeği emzirmeye gitti, gelir şimdi.
1: Söyleyin torunumu getirsin bana. Son kez yüzünü görmek istiyorum.
3: Ben çağırırım onu.
1: Han, sen de kurşunu getir. Onunla vedalaşmadım daha.
4: Kurşun burada baba, yanımda.
1: Ah, gel. Gel. Kurşun, babaya iyi bak, olur mu?

0: Hadi kızım bak aç kalacaksın ne olur.
1: Ben mama hazırlamıştım Gülben. Keşke kendini yormasaydın bu kadar.
0: Tamam anne al. Ben yukarı çıkıyorum zaten.
2: Dur dur Gülben dur. Su iç bakayım bir sus kalma.
0: Anneme versin.
2: Gel kızım. Gel kızım bakayım gel. Gel canım benim. Anne.
1: Gör gör kızım. Hop bir de hop bir de.
0: Dedesini hiç göremeyecek, hiç tanıyamayacak. Hiç yaklaşamayacaklar. Gizlice içik otu yemeyecekler birlikte.
2: Ama biz hep anlatacağız ona.
1: Evet. Dedesinin ne kadar tatlı, ne kadar iyi kalpli bir adam olduğunu bilecek.
0: Bilemeyecek. Dinleyecek sadece.

0: tat, ne olur olmasın. Ne olur.
1: Yok yok, öyle bir şey olsaydı haber verirlerdi zaten. Dur, merak etme. Bekle.
0: Baba masalı görmek istiyor.

0: Günaydın dedesi. Duyduk ki bizi özlemişsin. Bak kızım. Bak kızım, kim var burada bak.
1: Hadi bakalım. Anneye babaya iyi bakın. Baba anneye selam söyle. Konuştuklarımızı da unutma sakın.

0: Anne nerede? Gitti mi? Oğlum nerede Safiye? Anne nerede?
1: Buradayım baba.
0: Neredesin? Ömer öldü. Gelmeyecek.
1: Gelmeyecek.
0: Hiç gelmeyecek benim oğlum.
1: Ben buradayım baba. Buradayım baba.
0: Buradasın.

0: Perdeler kapalı ya baba. Karanlık tabii, ondan göremedin.
1: Şöyle yanıma gelin. Bir bakayım çocuklarım. Son kez bir arada göreyim sizi.
2: Baba, aa, niye öyle diyorsun? Aşk olsun da bizim çok güzel yıllarımız olacak beraber.
1: Merak etme. Gözüm arkada kalmayacak. Çünkü ben bütün o güzel günleri görüyorum. Gözümün önünde canlanıyor. İçimde kalmayacak. Çünkü yaşıyorum ben hepsini. Neriman'ın mezuniyetindeyim. Sevdiği herkes orada. Gurur duyuyoruz onunla. Oğlunu hazırlamış. Yarın yola çıkacaklar. Ege ile dünyayı gezecekler.
3: Kuşlar içimden, düşümden uçmuş. Yani derinden, derinden.
1: Bir gün bile beklemeden. Dostlar kafam.

0: Gülben en büyük hayalini gerçekleştirmiş.
1: Aşklar, savaşlar şiirden
0: yazar olmuş. Yani derinden, derinden. En güzel romanına gelmiş sıra. Harikonlar evimde belirmiş. Yani derinden, derinden. Safiye'yi yazacak şimdi.
2: Yazacağım baba. Sana söz veriyorum, yazacağım. Hem de senin soyadınla.
0: Safiye'nin kocaman bir bahçesi var. İçinde elma ağaçları, rengarenk çiçekler, en çok da papatyalar.
1: Gidişler, köpüşler sokakta yaşarmış, yani derinden derinden.
0: Topladığı elmalar yiyor. Çocuklar hayattan göçermiş. Hiç çıkamadım. Olduğu gibi.
1: Adamlar, babamlar ölürmüş.
0: Çünkü biliyor tertemiz o. Yetiştirdiği her şey ve herkes gibi.
1: İnsan özünden düşermiş bazen, yani derinden.
0: Gözü gibi bakıyor orada çiçeklerine. Üstünde ne bir önlük ne bir eldiven. Toz toprak olmuş her yanı. Uğur böcekleri konmuş ellerine. Dacı gülümsüyor ona. Çok mutlu benim kızım. Ve sen ol.
2: Baba yorma kendini. Nerim al, su ver babaya.
1: Çocukken içim çok sıcaktı. Heh. Yani derinden derinden. Allah yukarıda ve
0: sen benim gibi
1: sıcaktı.
0: Olmamış. Yani derinden derinden. Yasın bitmiş.
1: Ya dönerdi ya ben de dönerdi.
0: Kendini affetmişsin yani oğlum. Derinden derinden. Kurşun askerinde bulmuş. Yani çöpte değil artık.
3: Nerede baba?
0: Sizin yanınızda.

0: Sen onu oğluna vermişsin. En sevdiği oyuncak olmuş o. Sen dünyanın en iyi babası olmuşsun. Karın fotoğrafınızı çekiyor. İnan oğlum. İnanırsan olur. Korkma. Söz verdi bana gitmeyecek.
1: Kim söz verdi baba?
0: Bize rağmen başardınız siz. Hepinizle gurur duyuyorum. Belki gösteremedim ama... sizi çok sevdim ben.
2: Babam. Biz de seni çok seviyoruz.

0: Baba. Onu takar mısın babacığım? Baba.
1: Vakit geldi artık. Kardeşleriniz beni bekliyor. Birbirinize iyi bakın.
0: Baba.
2: Baba.
0: Baba.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
6: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
7: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı? Almayalım diyecekler.
8: Hayır diyecekler.
9: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa, Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi...

fiyat, ne 11'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla ne 11'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. Ne ister?

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Mavi bir zürafa mı?
3: Vay, konuşabiliyor musun?
2: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
4: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
5: Bu çarşamba 4 litre Elit bulaşık deterjanı 139 lira, 4 kilogram Elit ultra çamaşır suyu Kopta 139 lira.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: Haydi gel içelim. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Abi, motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
9: Her anın Double Shot, Ice Break.
10: Kreşte her gün yeni bir macera. Koşmaya, boyamaya, keşfetmeye hazır rahat kombinler. Sevilen karakterler, rengarenk detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanına hazırlanmanın tam zamanı. Civir'de kreşe dönüş zamanı.
11: Siparişiniz.
12: Ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
15: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
14: Anlıyor.
15: Yapamıyor.
16: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis, kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen Probis, lezzet. Probis.
17: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
7: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
7: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Okul ihtiyaç listen hazır mı? Okul çantası, defter, kalem ve daha fazlası. Peki sence bu liste Şok'ta ne kadar? QR okut, tahminini yap. Okul ürünleri için ihtiyacın olan her şey hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
12: Arnavut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: bu çarşamba 4 litre Elit bulaşık deterjanı 139 lira, 4 kilogram Elit ultra çamaşır suyu Kopta 139 lira.
1: Şu probisi mi yapamadınız ya? En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor.
2: Yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
8: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
9: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
10: Geliyorum Peri'ye. Geliyorum sonunda.

0: Hacı, babamın en sevdiği şarkı hangisiydi?
1: Bir tane biliyorum ama en sevdiğime emin değilim.
0: Çalsana onu.

0: Gelsene.
1: Gelmeyeyim Ceylan. Çok kirliyim.
0: Sandığın kadar kirli değilsin. Gel.
1: Kirliyim Ceylan.
0: Hancım gel.

0: Babama söz vermişsin. Onu terk etmeyeceğim demişsin. Öleceği için değil mi?
1: Öleceğini bilmiyordum.
0: Yalan söylüyorsun. Gerek yok buna artık.
1: Hala bana inanmıyorsun. Hala bana güvenmiyorsun. Hala.
0: Buna da gerek yok. Ceylan, ben hiçbir zaman iyileşemeyeceğim, biliyorsun değil mi?
1: İyileşeceksin.
0: İyileşemeyeceğim.
1: İyileşeceksin diyorsam iyileşeceksin. Ayrıca babana söz veren bir tek ben değilim. Sen de söz vermişsin.
0: Nasıl? Ben yapmadım öyle bir şey.
1: Vermişsin Han. Kendini affedeceğine dair söz vermişsin, biliyorum.
0: Hatırlamıyorum.
1: Ben sana hatırlatırım. Her unuttuğunda tepene dikilirim. Seve seve yaparım bunu. Benden kolay kurtulamazsın.
0: Ben senden kurtulmak istemiyorum ki. Sen kurtul istiyorum.
1: Han, ben doktora gittim. Anne olmak için fazla zamanım kalmamış. İhtimallerim de zaten çok düşükmüş.
0: Nasıl? Çok gençsin sen. Bence saçmalamış o doktor.
1: Ya yumurtalarımı donduracağım?
0: Ya da?
1: Han, eğer bizi kendinden koruyabilirse, öfkenden, şiddetinden, ben seninle her şeye varım. Yani bu dünyada

0: aile kurmak isteyeceğim tek insan sensin. Elbette hasarsız, düzgün birileri mutlaka vardır. Ama onların hiçbirini içim istemiyor. Ben sadece seni isteyebiliyorum. Yani benim hayallerimde sadece sen varsın Han.
1: Emin misin?
0: Tüp bebek yöntemini denemek zorunda kalabilirmişiz. Bunun için de evli olmamız gerekiyor. Yani yakın zamanda bana o malum soruyu sorabilirsin.
1: Benimle evlenir misin sorusun.
0: Benimle evlenebilir misin? Evlenir misin? Soru.
1: Olur. Yakın bir zamanda sorarım.

0: İkinizi de çok iyi gördüm.
1: İyiyiz. İyiyiz. Ama ablam artık kırmızı rujunu sürmüyor. Allah Allah Gül, ben kaybettim o ruju. Söyledim ya. Yani ayrıca tek derdimiz bu olsun.
0: Başka ne derdiniz var Safiye? Babanın yasını tutuyorsunuz ve bildiğim kadarıyla 4 kardeş de kenetlendiniz. Acınızı, kederinizi paylaşıyorsunuz.
1: Üç. Üç kardeş kenetlendik. Hanım bizle bir şey paylaştığı yok. O acısının içinde yaşıyor. Ceylan var, yalnızlık çekmiyor.
0: Hı hı.
1: Kesin çekmiyordur.
0: Gül, ben bugün kötümser gördüm seni. Canını sıkan bir şey mi var? Bu yaşadığın büyük kaybın dışında.
1: Yok. Yok yani. Babamı özlüyorum sadece. Evde şaka yapan yok kalmadı. Bir okşan yapıyor. Onu da şaka yapıyor diye kızıyorum. Çünkü babamın yokluğunu hatırlatıyor bana.
2: Alışacağız kardeşim. Alışacağız.
1: Bir sürü hastalığı vardı. Kafası gidip geliyordu. Yaşı ilerlemişti evet ama yani. Meğer ben hiç hazır değilmişim babamı kaybetmeye. Sütüm de kesildi zaten. Masal hiç benim kucağımda durmak istemiyor. Huysuzlanıyor çocuk. Hep babasına gitmek istiyor.
2: Hayır canım, abartıyor, öyle değil.
1: Abartmıyorum. Sen her dakika bizim evde değilsin ki abla. Nereden bileceksin?
0: Gül, ben hazır değilmişim dedin. Ama sanki senin için bundan ötesi var. Biraz da kızgın olabilir misin acaba?
1: Kime?
2: Babama.
1: Yo. Ben babamı çok seviyorum. Yani biz zaten helalleştik onunla. İçimde kalan bir öfke, kızgınlık yok yani.
0: Belki kızgınlığın geçmişte olanlarla ilgili değildir.
1: E başka neyle ilgili olacak ki?
0: Son seansta onu kızına dedelik yaparken izlemeyi çok sevdiğini söylemiştin. Hatırlıyor musun?
1: Evet, çok güzeldi. Başlarda değil ama yani başta ödüm kopuyordu. Hatta Masal ilk doğduğunda kucağına bile verememiştim. Ama sonra başardım ona güvenmeyi.

0: Anladım yani çok iyi bir dede olacağını. Çok güzeldi. Onları izlerken böyle kendimden geçiyordum. Yani sanki kızımın değil de böyle benim başım okşanıyormuş. Benim yanaklarımı sıkıyormuş gibi geliyordu. O kadar mutlu oluyordum yani. Doyamıyordum onları izlemeye.
1: Doyamıyordun ve sen henüz bu hisleri yaşamaya doyamadan baban aniden gitti.
0: Yok, aniden değil. Yok, ben gerçekten babamı suçlamıyorum yani. O beni salıncakta salladı, pikniğe götürdü, kayaya götürdü. Bizimle gurur duyduğunu bile söyledi hatta abla, değil mi? Yani yaşattı bize çocukluğumuzu gider ayak.
1: Gider ayak. Yani kısıtlı bir süre. Yani sen bunlara doyamadan.
0: Yapmaya da bilirdi. 35 yıl gecikmeli de olsa yaptı yani. Doyamadık ama yaptı.
2: Onun da doyamadığı şeyler vardı Gülben. Onlara kavuştu en azından. Yani ben öyle teselli buluyorum.
1: Babanız sizinle gurur duyduğunu söylemiş. Sana nasıl hissettirdi bu Safiye?
2: Şey gibi. Sanki ben doktor olmuşum, hani o duyguyu o gün ona yaşatmışım gibi.
0: Biliyor musunuz ablam, babamın kalbini çalıştırdı. Evet, yoksa babam orada ölecekti bizle vedalaşamadan. Kendinle gurur duy zaten abla yani. Ailede hayatını kurtarmadığın kimse kalmadı.
2: Babamı kurtaramadım.
0: Olsun. Ama onun istediği gibi gitmesini sağladım bu dünyada. Evinde, yatağında, çocukları yanındayken.
1: Hastaneye de gitmişsin Safiye. Onca kötü anıya rağmen bunu da başarmışsın.
2: Sonrasında da işte her şeyi onun istediği gibi yapmaya çalıştık. Dua okuttuk. Taziyeleri kabul ettik.
0: Evet. Hatta 20'den fazla hiç tanımadığımız insan geldi eve. Biz ne önlük, ne eldiven, ne galoş verdik. Hiçbir şey vermedik abla.
2: Kolonya bir tek.
0: Kolonya evet ama adettenmiş zaten abla. Okşan dedi.
2: Ne çok seveni varmış. Babam iyi bir insandı. Yattığı yer incitmesin.
1: Gitmeden bir kez daha ne kadar yol kat ettiğinizi görmüş oldu o da. İkinizin de. Öyle değil mi?
0: Öyle ama daha bitmedi. Yani babamın bizim için hayalleri vardı. Biz onu gerçekleştireceğiz. Gücümüzü topladığımızda. Yapacağız değil mi abla?
2: Yapacağız kardeş. İnşallah.
1: Anladığım kadarıyla babanızla çok güzel vedalaşmışsınız. Yine de ona karşı içinizde kalan, keşke söyleseydim dediğiniz bir şey var mı?
0: Ne gibi?
2: Onu affedemediğimiz gibi bir şey mi?
1: Evet, mesela onun gibi.

0: Ben affettim. Ben de. Pişman da zaten. Ama keşke...
1: Keşke.
0: Keşke annem ölürken onun da yanında olsaydı birileri. Yani o yapayalnız öldü.
1: Babanız?
0: O ilk karısıyla ve çocuğuyla aynı yere gömülmek istediğini yazmış vasiyetinde. Biz de öyle gerçekleştirdik ne istiyorsa.
2: Ama zaten o bizim aile mezarlığımızmış.

0: Yani vaktimiz geldiğinde biz de babamın yanına gömüleceğiz. Yani ben öyle isterim. Handa.
1: Neriman da öyle ister. Annem yaşarken yapayalnızdı. Yatarken de yalnız olacak sonsuza kadar. Hayır, ne olurdu ki onu da aile mezarlığına alsaydı? Kalkıp da yerinden gidip Perihan'la aralarına girecek değildi herhalde.
0: Tövbe tövbe. Öyle deme abla ya. Bak, o ölen kardeşimizi de aldırmış yanına.
1: Onu diyorum ya zaten ben de. Ölen çocuğunu bile almış, ondan ayrı gömmüş.
0: Sahiplenmiş işte.
1: Hayır Gülben, ayırmış.
0: Emin ol, bundan çok daha mutlu olmuştur abla anne. Hiçbirimizi sevmedi o. Bunu kabullen artık. Senle istediğin kadar güzel konuşsun kafanda. Gerçekte yaşadıklarımızın hiçbirini değiştirmez bu.
2: Belli ki bu konuda ikiniz de farklı şeyler hissediyorsunuz. Ama sanırım sen babana biraz içerlemişsin Safiye.
3: Allah Allah.
0: İçerleyecek bugün bunu mu buldu yani şimdi?
1: Hayır, ben suçlamıyorum onu.
0: E ne yapıyorsun? Ölen adamı yargılıyorsun burada.
1: Ben ona değil, gençliğine kızgınım. Kollarımda uğurladığım adam değildi o. Başka biriydi. Hiç gülmezdi. Şaka yapmazdı. Soğuk, uzak. Yani kusura bakma Gülben ama ben o adamı hiç özlemeyeceğim.
2: Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. İkiniz de gözlerinizi kapatın. Karşınızda babanızın eski hali olduğunu varsayın. Aklınıza gelen ilk haliyle hayal edin babanızı.

0: Şimdi onunla konuşun. Safiye sen başla.
1: Biz bir ölü evine doğduk.
2: Bir ölü evinde büyüdük baba.
1: Ve senin yasın hiç bitmedi.
2: Ben hep kendimi suçladım.
1: Hep. Neden Ömer kadar?
2: Sevilebilir olmadığımı düşündüm. Kendime kızdım.
1: Hep Ömer'in fotoğraflarına baktım. Kendime kızdım, benim neyim eksik acaba diye. Benim ne suçum var acaba diye ama hiçbir zaman anlayamadım.
2: O zaman anlayamamıştım.
1: Ama şimdi biliyorum. Bizim bir suçumuz yoktu. Ama senin de bizi görecek halin yoktu.
3: Keşke biz sana kendimizi daha çok gösterebilseydik.
4: Pes etmeden bizi sevmen için daha çok çabalasaydık. Belki o zaman her şey farklı olabilirdi.
3: Her şey başka olurdu. Belki bu kadar vakit kaybetmezdik.
0: Babam buna ne diyor Gülben?
3: Sizin hiçbir suçunuz yok diyor.
0: Başka ne söylüyor?
5: Çocukların sevilmek için çabalamasına gerek yoktur. Siz hiçbir şey yanlış yapmadınız kızım.

0: Bütün hata bendeydi.
1: Affedin beni diyor.
2: Siz ona ne söylemek istersiniz?

0: Sen hep benim iyiliğimi istedin.
1: Bana hiç südüklü demedin. Başıma kakmadın tuhaflıklarımı. Hatta bazen korudum bile. Affettim seni baba.

0: Safiye, sen ne söylemek istersin babana? İçinden ne geliyorsa onu söyle. Hiçbir şeye mecbur değilsin.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
4: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
5: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı, almayalım diyecekler.
6: Hayır diyecekler.
7: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: Ne istersen Neon 1.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
11: Haydi gel, haydi gel içelim.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
12: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
13: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
16: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
17: Kazancım Net,

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Okul ihtiyaç listen hazır mı? Okul çantası, defter, kalem ve daha fazlası. Peki sence bu liste Şok'ta ne kadar? QR okut, tahminini yap. Okul ürünleri için ihtiyacın olan her şey hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
9: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
10: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Boy, boy, boy, boy,
11: boy, boy, Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
7: Break. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Bu çarşamba 4 litre Elit bulaşık deterjanı 139 lira, 4 kilogram Elit ultra çamaşır suyu Kopta 139 lira.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Şoka gidelim.
8: Faber-Castell, Frit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Bugün anneme onu gösterdim.
13: Şaka.
12: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
11: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
14: Beğendim.
15: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
16: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
17: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
18: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
19: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
1: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Özür dilerim, benim gitmem lazım.
1: Abla? Abla nereye?
0: Gitti. Merak etme, iyi olacak. Gülben, şunu sakın unutma. Çocukların sevilmek için anne babalarından sevgi talep etmelerine gerek yoktur.
1: Ya ellerinde değilse?
0: Elinde olmaması çocukların suçu değildir. Onlar sevilmeyi hak ediyor. Çünkü onlar oldukları haliyle çok değerliler. Hiçbir şey yapmalarına gerek yoktur.
1: Baba bizi çok sevdi. Eskiden daha az sevmiş olabilir. Ama giderken gitmek istemeyecek kadar çok sevdi bizi.

0: Ben babamı unutmak istemiyorum. Ama ablamın anneme yaptığı gibi bir hayaletle yaşamak da istemiyorum. Ben onunla dostça vedalaşmak istiyorum. Ne yapmam? Daha doğrusu ne yapmamız lazım?
1: Gülben, sizin evde tutulan yaslar hiç bitmemiş. Siz önce bunu yapmalısınız. Yasınızı yaşayıp bitirmelisiniz.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Naip görüşmek istediğinizi söyledi. Sizi dinliyorum.
1: Efendim, bir emir aldık. Emri sorguladığımızı sanmanızı istemeyiz. Ama anlamak istiyoruz.
0: Anlaşılmayacak bir durum yok. Arkadaşlarınız ideallerimize inanmamış olacak ki emirlere karşı gelip kurumdan kaçmışlar.
2: Efendim, Şamil ve Alptekin büyük işkence gördüler. Bu işkence sırasında bile ideallerimize ihanet etmediler. Şimdi neden böyle yaptıklarını anlayamıyoruz.
0: Arkadaşlarınızı sahiplenmek istemeniz takdire şayan. Emirleri uygulamadan önce anlamak istemenize de saygı duyuyorum. Ancak sorularınıza yanıt bulabildiniz mi?
3: Bulamadık.
0: İşte ihanet böyle bir şeydir. Nedenini, nasılını, hain olup olmadığını asla anlayamazsınız.
2: Efendim, izin verirseniz öldürmeden önce sorgulayalım. Neden yaptıklarını öğrenelim.
0: Operasyonu ya da kendi güvenliğinizi tehlikeye atmadan yapabiliyorsanız buna izin veririm. Ama bir şartım var. İçinizden bu operasyon için bir lider seçeceksiniz. Bana karşı o sorumlu olacak. Ekibin güvenliğinin tehlikede olup olmadığına o karar verecek.
4: Abi, ihtiyarlar başkanından söz ediyoruz. Nasıl alacağız? Öldürelim desen bir yolunu bulur, ölmek pahasına öldürürüz. Ama sen alacağız diyorsun.
5: Abdüre, emin olmam lazım. Memati'nin intikamını aldığımdan emin olmak için ne gerekiyorsa yapmam lazım. Kafamdaki bu şüpheyle yaşayamam. Nihayetinde başkanı öldürmek bu şüpheyi öldürmeye yetmeyecek.
6: Abi haklısın. Biz de senin gibi emin olmak istiyoruz ama adamı nasıl alacağız?
5: Öncelikle heyetin toplantı mekanına gideceğiz.
4: Abi geçen sefer gittik. Orayı boşaltmışlardır.
5: Bakacağız Abdüley. Boşalttılarsa da boşalttıklarını göreceğiz.
7: Abi, Aynuray'la çocuklar gelmiş.
5: Sizin burada ne işiniz var?
1: Abi, konuşmamız lazım.
5: Ne konuda?
1: İhanet. Bize operasyon yapan Mete Aymar. Muhaberata teslim edilirken duyduk.
5: Bunu ihtiyarlara söylemediniz mi?
1: Söyledik. Başkan sizi zarflamışlar, karışmayın bu işe dedi.
5: Siz Aynuray'la nasıl buluştunuz?
3: Mete Aymar beni emniyetten aldı. Sorgulamak için bir yere götürüyordu.
5: Siz de Mete'yi takip ediyordunuz. Aynuray'ı görünce aldınız, öyle mi?
6: Ne yapsaydık abi? Mete Aymar'a mı bıraksaydık Aynuray'ı?
5: Siz karargâhtan nasıl çıktınız?
1: Kaçtık.
5: Karargâhı terk etmenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
1: Biliyoruz ama mecburduk. O haini senin yerine göreve getirmişler.
5: Adamı konuşturdunuz mu? Nereden biliyorsunuz hain olduğunu?
6: Abi, bizim Mete'nin hain olduğundan şüphemiz yok.

0: Polat Alemdar niye gitti? Yanlış bir şey mi yaptık?
1: Yok, gelecek şimdi.
2: Buyurun, oturun.
3: Bana bu operasyonu Mete mi yaptı?
1: Evet.
3: Neden?
1: Muhaberatla anlaşması var. Muhaberat adına yaptı.
3: Benden aldığınız adamlar kim biliyor musunuz?
1: Polat Alemdar'ın timi diye biliyoruz.
3: Muhaberata siz mi verdiniz adamları?
1: Evet.
3: Başkanın bu işten haberi var mı?
1: Bilmiyorum.

0: Başkanla nerede görüştünüz?
1: Karargâhta. Makamı var.
0: Hadi karargâha gideceğiz.
1: Abi, meseleyi çözmeden karargâha gidemeyiz.
0: Benim de başkana soracaklarım var. Gidelim soralım bakalım.
2: Efendim, anneniz hatta.
3: Bağla.
4: Bu saate kadar ne yapıyorsun orada?
3: Anne, işim var. Bir şey mi istiyorsun?
4: Birazdan yatacağım. Yatmadan oğlumu görmek istiyorum.
3: Anacığım, ben de senin o güzel yüzünü görmek, elini öpmek istiyorum ama memleketin işi çok. Sabah kahvaltıda görüşürüz artık.
4: Sen kimi kandırıyorsun? Memleketin işiymiş. Sen orada oturup millete fırça atmaktan başka ne yaparsın? Ben bilmiyorum sanki bu işleri.
3: Tamam anne. Görüşürüz. Hadi iyi geceler.
5: Efendim, kızın yerini tespit ettik. Kendisini kaçıranlarla birlikte Bulat Alemdar'ın ofisine girerken kameralara yakalanmış.
3: Anlaşıldı kimin adamı olduğu. Arabayı çıkarsınlar. Polat Alemdar'a artık bir dur deme zamanı geldi.

0: Abi her tarafa baktık. Hiçbir şey yok.
1: Yanlış yaptınız. Karargahı terk ederek hain durumuna siz düştünüz.
2: Abi, biz bedel ödemeye hazırız. Göz göre göre bir hainin vazife yapmasına izin veremezdik.
3: Asıl hainin kim olduğunu göstermek için Mete'yi sorgulamamız lazım.
1: Öncelikle sizin şimdi hayatta kalmanız lazım. Bu ülkenin en güçlü teşkilatını karşınıza aldınız. Mete'ye sonra bakarız. Cahit, sen şu karayı ara. Geldiyse çocukları teslim et, iyi bir yerde saklasın.
4: Tamam abi.
2: Abi, ne zamana kadar saklanabiliriz? Mete'yi alalım, bitsin bu iş.
1: Siz saklanacaksınız. Ben başkanı bulup bu işi kökünden çözeceğim.
4: Alo, Baki. Neredesiniz?

0: Operasyonu kim yönetecek? Başkana karşı kim sorumlu olacak?
1: Şamil ve Alptekin'le ilgili kritik bir karar vermek gerekecek. Onun için ben diyorum ki, bizi bu yola sokan sorumluluğu üstlensin.
2: Beni kastediyorsan, ben arkadaşlarım için, ki siz de benim arkadaşımsınız, elimi taşın altına koymaya hazırım.
3: Ben Akif'e güveniyorum. Gerektiğinde doğru kararı verecektir.
4: Şamil'le Alptekin'i sıkmak zorunda kalırsak ne yapacağız? Hepimiz bir davaya inandık. Ben onların da ihanet içinde olabileceklerine inanmıyorum.
2: Arkadaşlarımızı ikna edeceğiz. Çünkü başkan açık konuştu. Öncelikle ekibin güvenliğini düşünmek zorundayız. Eğer bulduğumuzda konuşup ikna edemezsek, çatışmaya girerlerse, o zaman yapacak bir şey kalmaz. İnşallah bizi buna mecbur etmezler.
5: Tamam o zaman. Operasyon sorumlusu Akif. Var mı itiraz olan?
2: En zor görevimizi aldık. Arkadaşlarımızın hain olmadığını ispat edeceğiz.
6: Abi işler tam birbirine girdi. KGT birbirine girdi. Başkanı bulamıyoruz. Mete'nin yediği haltlar ortaya çıkmaya başladı. Ne yapacağız?
7: Her şey başkanda bitiyor Abdüley. Başkanı bulursak hepsini çözeriz. Eşref Bey, seninle acele görüşmemiz lazım.
8: Operasyon sorumlusunu seçtiniz mi?
2: Sorumlu benim.
8: Polis, jandarma, istihbarat, hepsi size destek olacaklar. Burada hangi birinden, kime istersen ulaşabilmen için kontak kuracağın kişiler kayıtlı. Neye ihtiyacın olursa temin edilecek.
2: Kaçaklarla ilgili bir bilgi var mı?
8: Evet. Polat Alemdar'ın ofisine girerken görülmüşler.
9: Abi Mete Aymar geldi, odanızı aldım.
7: Abdurey, çakal hemen kan kokusunu almış. Sen dışarıda bekle.
10: Bir hayırlı olsuna bile gelmedin Polat Alemdar. Kırıldım.
7: Senin kadar esnek adam kırılır mı Mete? Gücü görünce bükülürsün. Güçsüz sanınca dikilirsin.
10: Polat Alemdar, en azından senin gibi paslanmam. Demir gibisin ama pas tutmuş demir gibi.
7: Buraya bunları söylemek için mi geldin?
10: Sende bir emanetim varmış. Onu almaya geldim.
7: Karıştırdın galiba Ahmet'i. Ben dostlarımdan emanet kabul ederim. Senin bende ne emanetin olabilir?
10: Bir kadın var. Erkan meselesinde şüpheli. Senin buraya girerken mobeseler görmüş.
7: Senin yapacağın görev bu işte. Vazifeye gelir gelmez röntgenciliğe başlamışsın.
10: Polat Alemdar, buraya seninle laf yarıştırmaya gelmedim. Erkan'la kadın sende mi?
7: Diyelim ki bende. Ne yapacaksın?
10: Allah'ın emriyle senden isteyeceğim.
7: Büyük yerden torpil koymuşsun ama sana buradan bir şey çıkmaz.
10: Polat Alemdar, eski hizmetlerine hürmeten gelip senden güzellikle istedim. Vermezsen gereğini yapmasını biliriz.
7: Ben senin için gereğini çoktan düşündüm Mete. Yakında ilmiği boğazına geçireceğim.
11: Şimdi geçir Polat Alemdar. Neyi bekliyorsun?
7: Birincisi mekanımdasın. Mekanıma kendi gelene bir şey yapmam. İkincisi şu sıra senden çok daha önemli işlerim var. Kendini o kadar önemseme. Şu işleri halledeyim, sıra sana da gelecek. O yüzden sana tavsiyem, ben işlerimi bitirmeden unuttuğum, ertelediğim, gözünde kalan bir şeyler varsa hallet. Çünkü daha da fırsatın olmayacak.

0: Ben hayatımda hiçbir şeyi ertelemedim. Seni de ertelemeyeceğim, Polat Alemdar.
1: Adımlarını hızlı at, sabrımı taşır.
2: Abi, niye götürmedik bunları?
1: Başkanı bulmadan hiçbir şey yapmak yok Abdülbey.
0: O kadın Polat'ın elemanı Nafiz. Erkan Polat'ın elinde.
3: Efendim, ona yaptığımız operasyonları öğrenmiş midir Erkan'dan?
0: Erkan'ı alınca sorarsın.
3: Anladım. Hemen hazırlıklara başlıyorum.
0: Teşekküre gerek yok Edward. 3-5 adam için.
4: Anlaşılan senin olanlardan haberin yok. Acil görüşmemiz lazım.
1: Buyur. Eşref Bey. Başkanla acil görüşmem lazım.
5: Ne konuda?
1: Hem Mete ile... hem de KGT'li gençlerle ilgili.
5: Başkanı seninle görüşeceğini sanmıyorum.
1: Görüşmezse ileride büyük problemler çıkacak.
5: Ne gibi problemler Polat Alemdar? Benimle açık konuş.
1: Eşref Bey, konumunuz gereği şu anda sizinle paylaşamayacağım gelişmeler var. Başkanla görüşmem hayati önem taşıyor.
5: Başkanı sen de tanıdın. Doğru bildiğinden şaşmayan bir adam. Nüfuz etmek çok zor. Bana bir şeyler söyle ki ikna edebileyim.
1: KGT'li gençler hain değil. Öldürülmeleri büyük travmaya yol açar. Ekibin tamamını kaybederiz. 20 yıllık proje Mete Aymar gibi bir hain yüzünden çöpe gider.
5: Anlamadım. Kim kimi öldürüyor?
1: Şamil ve Alptekin bize operasyon yapıp onları muhaberata teslim edenin Mete Aymar olduğunu öğrenmişler. Ben de bu bilgiyi teyit ettim. Ancak başkan gereğini yapmak yerine çocukların ölüm emrini vermiş.

0: Bayram değil, seyran değil. Bunları niye getirdin el öpmeye Cahit?
1: Abi, Şüpheli seni özlemiş. Kara nerede dedi, aldım getirdim ben de.
0: Sen çok vefasız çıktın Küpeli. Ben seni sorup duruyorum. Ama senin bizi arayıp sorduğun yok.
2: Biraz sıkıntılarım vardı abi, çözdüm.
0: İyi. Ziyarete geleceğinizi bilseydik, ona göre bir hazırlık falan yapardık. Bak baki, şimdi çocuklar diyecek ki bir çay bile ikram etmedi.
1: O kadar üzülme abi. Çay içilecek, çok vaktin olacak.
0: Tamam da Cahit, ben ne misafiri severim ne de misafir beni sever.
1: Abi, Polat abi dedi ki çocukların saklanması lazım. Bu memlekette en iyi saklanan adam Kara. Söyle, emanetlerime iyi baksın dedi.
0: Siz geçin bakalım arabaya. Baki, müsait bir yer bu. Gençleri biraz misafir edeceğiz.
3: Tamam abi.
0: Ben bunları saklayacağım ha. Söyle kimden saklanıyorlar. Onlara sıkayım, bu işten kurtulayım.
1: İhtiyarlardan saklanıyorlar abi. Sıkabiliyorsan boşuna saklamayalım.
0: Ne? Ben yaşlılara sıkmıyorum ondan. Yoksa hallederdim.

0: Ben öldürecek olsam size niye vereyim?
1: O zaman başka bir birim senin haberin olmadan yaptı bu işi.
0: Edward, seni severim. Ama Türkçende problem var. Türkçe konuşmayı öğrenmişsin ama nerede ne deneyeceğini öğrenememişsin. Benim haberim olmadan Türkiye'de kimse operasyon yapamaz.
1: Çok iddialı konuşuyorsun. Türkçe'de güzel bir laf var. Büyük lokmaya büyük laf konuşma.
0: Dünya kamuoyunu Suriye ile oyalıyorsunuz ama ben bunu yemem. Size bir iyilik yaptım. Elinize yüzünüze bulaştırdıysanız yapacak başka bir şeyim yok. Ha, adam istiyorsanız başka vereyim. Bizde var 3-5 radikal.
1: Mete, ben seni uyarmaya geldim. İşi senin üstüne yıktığın falan yok. Birileri arkandan dolanıyor, haberin olsun.
0: Nafiz. Birileri de bunların arkasından dolanmış. Şimdi keyfim yerine geldi.
2: Hoş geldin. Nasıl oldun?
1: Sen olunca daha da iyiyim.
2: Ayakta kalma, geç.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk kızım.
0: Mete Bey, ben pusat gibi düşünmüyorum. Annemle ilişkinize karşı değilim. Ama lütfen bana adımla hitap edin.
1: Olur Selvi'ciğim. Sen nasıl istiyorsan.
0: Ben sizi yalnız bırakayım.
1: Sen de ol lütfen. Konuşacaklarımız seni de ilgilendiriyor.

0: Geç.
1: Ben Pusat'la konuştum. Zamana ihtiyacı var. En önemlisi de sizlerin onunla konuşmasına ihtiyacı var. Özellikle senin Selvi'cim.
0: Pusat'la konuşmadan önce bana danışman gerekirdi.
1: Canım, ben senin ne kadar üzüldüğünü görüyorum. Pusat'a ne kadar ciddi olduğumuzu anlatırsam, o da ikna olur, seni üzmekten vazgeçer diye düşündüm.
0: Ne dedi?
1: Henüz kabullenemiyor tabii. Bizim lafımızı dinleyecek durumda değil. Ama Selvi'yi dinleyeceğine inanıyorum.
2: Ben ilişkinize karşı değilim dedim ama o kadar da değil. Gidip Pusat'ı falan ikna edemem.
0: Selvi, biz bu işi uzatmadan bir an önce evlenmek istiyoruz. Ama Pusat'ın rızasını almadan evlenmeye gönlüm razı değil.
1: Canım haklısın. Ben de aranıza girmek istemem. Anne oğul kötü olmanızı istemem. Pusat'ı razı etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Ama benim elimden bir şey gelmiyor maalesef.

0: Eşref, nedir bu kadar acil ve önemli olan?
1: Mete Aymar'ın ihanet içinde olduğunu, Polat Alemdar'la birlikte bana ve KGT timine operasyon yaptığını öğrendim.
0: Polat Alemdar'dan mı öğrendin Eşref?
1: Efendim, kimden öğrendiğim değil. Doğru olup olmadığı daha önemli değil mi?
0: Kimden öğrendiğin de bir o kadar önemli. Bizi manipüle etmelerine izin veremeyiz.
1: Efendim, Mete'yi bu durumla ilgili sorguladınız mı?
0: İnanmadığım konu hakkında vakit harcamam.
1: Efendim, heyetin bir an evvel bu konuyla ilgili toplanmasını talep ediyorum.
0: Şef, heyeti olağanüstü toplamak için bir neden yok. Polat Alemdar'ın fazla etkisi altında kalıyorsun. Senin en büyük sorunun da bu.
1: Efendim, Polat Alemdar sizinle görüşmek istiyor. Bence söyleyeceklerini dinlemeniz gerçekten çok önemli.
0: Peki, senin söylediklerinden farklı ne söyleyecek? Polat Alemdar konusu benim için kapanmıştır. Senin de artık bu meseleyi kapaman lazım.

0: Eşref mi?
1: Evet abi.
0: Başkan görüşmeyecek dedi değil mi?
1: Abi zaten biliyordum görüşmeyeceğini. Erkan onun adamıysa o yok olduktan sonra görüşür mü?
2: Aman efendim, kimleri görüyoruz? Prenses gelmiş.
3: Baba!
2: Hoş geldin Ömer baba.
4: Hoş bulduk evladım.
0: Ay!
4: İyi misin?
2: İyiyim baba, sağ olasın.
0: Canım. Hediye mi aldınız bana?
3: Evet babacığım. Dedem nasıl buluyorsa en güzel kitapları buluyor. Baksana ne güzel, Lokman Hekim Sokağı.
0: Ne güzel ismi varmış böyle. Sormuyor musun dedene, nereden bu kadar güzel kitapları buluyormuş?
3: Soruyorum.
0: Ne diyor?
3: Diyor ki, evladım ben yıllarca kitapçılık yaptım. Yazarı da benim gibi sonradan Müslüman olmuş.
0: Oo.
3: Sen biliyor muydun?
0: Kızım sen ne olacaksın? Sana arkadaş mı bulsak, kardeş mi bulsak, ne yapsak?
3: Ninem diyor ki baban da küçükken senin gibiymiş.
5: Doğru demiş ninen. Aynen böyleydi baban.
0: Peki ninen küçükken kurabiyeyi çok sevdiğimi de söyledi mi?
3: Aa, ben de çok seviyorum. Çak baba.
0: Erhan abisi. Elif'e vermeyecek misin kurabiyelerden?
2: Hem de çikolatalı. Vermez miyim?
3: Hadi. Oley! Kaybolma bir yere bak.
0: Tamam.
5: Sağ ol evladım. Oğlum, demeyeyim diyorum ama olmuyor. Kaç gündür eve gelmiyorsun? Bu çocuk annenle benle kitap konuşmaktan başka bir şey yapmıyor. Allah'tan seviyor da kitapları oyalanıyor. Şu işi artık bir düzene koy. Sabah mı geleceksin, akşam mı geleceksin? Ne zaman geleceksen gel.

0: Ama her gün gel gör.
1: Baba, içim sızlıyor. Ben onun beni özlediğinden çok özlüyorum. Ama bir tuhaf vaziyetteyim ya.
0: Ben bilmem evladım. Ben de ne vaziyetlerdeydim. Sen beni bir gün görmeden gün geçirdin mi?
1: Haklısın baba. Haklısın, düzelteceğim. Adil Bey uğruyor mu sana?
0: En son hastaneye gelmişti evladım. Bir şey mi var?
1: Ona da iadeyi ziyaret yapmak istiyorum. O kadar ilgilendi. Bir arasan gidelim birlikte. Ya da ben gideyim.
0: Bir sıkıntı mı var evladım?
1: Konuşmak istediğim şeyler var baba. Daha doğrusu soracaklarım.
0: Ben dün aradım teşekkür edeyim diye. Yurt dışında olduğunu söylediler. 10 günden önce dönmeyecekmiş.
1: Nereden aradın baba?
0: Cep telefonundan. Asistanı çıktı.
1: Peki Sencer diye birini tanıyor musun baba?
0: Ha, Aslan Bey'in arkadaşı Sencer mi?
1: Evet.
0: Bir kere görmüşlüğüm var ama kaç zaman geçti kim bilir. Ha, ayakları tutmuyordu hatırladım.
1: Ha, evet o.
0: Onu çok tanımam. Aslan Bey'in iyi arkadaşıydı.
2: Nasıl oldun? Göreve başlamaya hazır mısın?
3: Çok daha iyiyim, sağ ol. Bir an önce başlamak istiyorum.
2: Kazaya ilişkin aklında bir şüphe yok, değil mi?
3: Aslına bakarsanız var efendim. Ben bunun bir kaza olduğuna inanmıyorum.
2: Gerekli araştırmayı yapacağına eminim. Bu konuda bizden bir isteğin var mı?
3: Yok efendim. Ben halledeceğim.
2: Mete Aymar'la aranızda görev dağılımı yaptım. Sen terörü bitirmekle görevlisin.
3: Efendim, ben terörle mücadeleye yıllarımı verdim. Beni bu görev için düşünmeniz bana şeref verir.
2: Mete, terörle mücadele kadar müzakere de senin görevin. Bu görevi sana verdik. Çünkü bu işin sadece silahla hallolmayacağını çok açık bir şekilde geçmişte tecrübe ettin.
3: Efendim, örgütü müzakere masasına oturtmak kolay değil. Taktik icabı müzakere ediyormuş gibi görünüyorlar ama örgütün arkasındaki büyük devletler örgütün müzakere yapmasına izin vermez.
2: Mesele çok zor olduğu için görev sana verildi. Ya kahraman olacaksın ya da hain. Ülke için bu bedeli ödemek zorundasın.
3: Anlıyorum efendim. Ben gereken her türlü bedeli ödemeye hazırım.
2: Seninle ilgili sıkıntılı bir şey duydum Mete. Evlenmeye karar vermişsin.
3: Ben de bu meseleyi sizinle konuşmak istiyordum.
2: Konuşulacak bir şey yok Mete. Kurallarımız açık ve herkes için geçerli. Evlenemezsin. Çocuk sahibi olamazsın.
3: Efendim, geçmişte istisnalar oldu.
2: Polat Alemdar'dan bahsediyorsan, onu da uyardık. Denedi ve bedelini gördü. Aynı bedeli ödemek istemiyorsan, sevdiğin kadın yaşasın istiyorsan,

0: sana denemeni tavsiye etmem mi de.
1: Efendim, Polat Alemdar'ın karısını siz mi öldürdünüz?
0: Ben o zaman heyette sadece bir üyeydim. O kadarına vakıf değilim. Ama şimdi benim dönemimde sana net söyleyebilirim ki kuralları kimsenin çiğnemesine asla ve asla izin vermem.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
5: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
6: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı? Almayalım diyecekler.
7: Hayır diyecekler.
8: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Bu çarşamba 4 litre Elit bulaşık deterjanı 139 lira, 4 kilogram Elit ultra çamaşır suyu Kopta 139 lira.
5: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
7: dürümü. Tuttum karides, çupra levrek, sana bir mucize gerek.
8: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 499 liraya Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'da.
9: 9 kere 6.
10: 54.
9: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
10: Dik.
9: Bucbucu kokur.
10: Zehir gibi.
9: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta.

0: bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
1: Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet Albin.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
4: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morfix çok iyi bilir.
6: Yeni Morfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Sağlıklı uykunun kıymetini Morfix bilir.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Çocuklar,
10: şoka gidelim.
9: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız iki kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
7: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir,

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: 3, 2, 1... Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: Bu çarşamba 4 litre Elit bulaşık deterjanı 139 lira, 4 kilogram Elit ultra çamaşır suyu Kopta 139 lira.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Sağ olasın yeğenim, gözlerinden öpmüşüm.
7: Geçmiş olsun dayı.
8: Dayı, onlar ne ki?
6: Yüzsük, imdat. Size yaptırmışım.
8: Dayı, bir padişah turası falan yaptırsaydık. Aha, bu ortası ne?
6: Onun da padişah mürü kadar manası var İmdat Bey. Bu dayının yediği kurşun.
8: Dayı tövbe, ben bunu takamam. Gördükçe senin o yaralı halin gelir aklıma.
9: Dayı, bize yine çok büyük bir ders verdi. Böyle seçilmiş travmalar bizi birbirimize daha da kenetler.
6: Değilsin.
8: Travma ne ki dayı?
6: Acı, imdat. Ama ele normal acı değil. Ele kemik acısı, ineten bir acı. Sızısından ele insanı yatırmayan bir acı.
8: Sen kebaptan başka acı sevmezsin ki dayı.
6: Oğlum, ben acı sevmeyeyim. Ama acı çektirmeyi seveyim. Şimdi babu kurşunu atılar ya, parmağınızda her gördüğünüzde aynı acıyı onlara misliyle yaşatmanız lazım.

0: Yine gelmedi.
1: Anne gelmeyecek. Vazgeç beklemekten.
0: Çok özledim ben pusatımı.
1: Sen böyle olacağını bilmiyor muydun? Pusatın böyle bir şeye kabullenmesine imkan var mı?
0: Ne yapayım? Benim hiçbir şeye hakkım yok mu? Hayatımda ilk kez mutlu olmak istedim.
1: Anne, her mutluluğun bir bedeli var. Sen yine iyisin. Benim ödediğim bedeli düşün.
0: Kızım, kendi derdimden seni çok ihmal ettim.
1: Üzülme anne. Ben seni ihmal etmeyeceğim. Pusat'la konuşup bu işi halledeceğim.

0: Oturma evladım.
1: Ya ne zahmet ettin mübarek. Biz gelecektik seni ziyarete. Buyur.
0: Az kalsın benim yüzümden canından oluyordun Şeref Bey. Bir teşekkür etmeye gelmeyelim mi?
1: Bin kere canım sana feda olsun. Ne demek? Ayrıca başında sağ olsun. O deli oğlunla aramız pek yoktu ama bilirim oğlundur. Allah rahmet eylesin.
0: Sağ ol.
1: Misal şimdi senin o deli oğlan dünyaya yeniden gelecek olsa bir daha o reka karnesini alıp hangi hayvanattan, nebattan olarak gelmiştir?
0: Hikmet bu dünyadan o kadar usandı ki ne ot olarak gelir ne kuş olarak gelir. Padişah yapacağız deseler padişah olarak bile gelmez.
1: Değişim.
0: Bu yüzükleriniz ne? Üçüncüde de var.
1: İnsanoğlu unu di. Bilir misin baba? Unutmayayım diye yediğim o kurşunları Abel'e yüzük yapmışım.
0: Unutmak bazen de Allah'ın bir lütfu. Lütfuna sığınmak lazım.
1: Ya ben her şeyi unutmayı seveyim ama intikam almayı unutmayı sevmeyeyim.
0: Yani öbür tarafa gittin geldin bu huylarını unutmadan mı geldin?
1: Ya bilmiyorum herhalde çoklarını unuttum. Misal artık zekat vermeyi seveyim. Ama hele her huyumu da unutmayı da sevmeyeyim.

0: Toprak da insan gibi Polat Alemdar. Nefes almadıkça verimli olma ihtimali yok. Toprağı kazıyorsak onu incitmek için değil, nefes alsın diye.
1: Ben nefesimi kesenleri arıyorum. Bana nefes aldıranları değil.
0: Bana geldiğine göre nefesini kesenin kim olduğunu öğrenmişsindir.
1: Öğrendim. Yardım ederseniz bunun hesabını sormak istiyorum.
0: Ne yapabilirim senin için?
1: İhtiyarlar Başkanı hain.

0: bu fikre varmanı kim sağladıysa asıl hain odur.
1: Ben sizden yorum yapmanızı değil, beni başkanla görüştürmenizi istiyorum.
0: Polat, Polat! Sen nefessiz kalmamışsın. Zehirlenmişsin. Başkanın hain olduğunu nasıl düşünebilirsin?
1: Başkan da herkes gibi insan değil mi? Onun da zaafları, hırsları yok mu?
0: Sen başkanı tanımıyorsun Polat Alemdar. Tanısaydın, onun bütün bunları aşacak nitelikte bir adam olduğunu bilirdin.
1: Ben de sizden başkanı daha yakından tanıma fırsatı istiyorum sadece.
0: Senin yaptığın hizmetleri takdir etmesem buradan sağ çıkmana bile izin vermezdim. Başkan senin döneminin kapandığını söylediğinde onunla ters düşmüş, Polat Alemdar'ın daha yapacak çok hizmeti var demiştim. Ama gördüğüm kadarıyla ak saçlı haklıymış. Sen gerçekten bitmişsin.
1: Sizin yardımınız olsun ya da olmasın, ben başkana ulaşacağım. Ve ona ulaştığımda ne bu kadar kibar, ne de bu kadar tahammüllü olmayacağım.
2: Savcı hanım, başsavcı bey müsaitseniz sizi odasına kadar bekliyor.
3: Hayırdır?
2: Bilmiyorum efendim.
3: Tamam, geliyorum.

0: Oo, siz burada mıydınız Semra Hanım?
1: Savcı Hanım kızım, önce sana gelecektim ama başsavcım duysa...
2: Vallahi darılırdım anneciğim. Çay içer misiniz savcı hanım?
0: Şimdi içtim başsavcım.
1: Başsavcım benim hakikatli evlatlarımdandır. O beni nasıl annesi gibi gördüyse... ben de onu oğlumdan ayırmam. Hatta biraz ayırırım. Üste bile görürüm.
2: Aman anneciğim. Vallahi şımartıyorsunuz.
1: Benim evlatlarımın hiçbiri şımarmaz. Sana biraz da savcı hanım kızımı övmeye geldim.
0: Estağfurullah.
1: Ben lafımı esirgemem. Herkes Semra Aymar'ı bilir. Pırlanta gibi bir savcınız var. Kıymetini bilin. 70'lerde, 80'lerde böyle hukukçuyu bulmak, hem de hanımlar arasında bulmak imkansızdı.
2: Biz savcımla hep kavga ederiz ama güzel çalışırız.
0: Son kavgamızı da oğlunuz yüzünden ettik.
1: Ben kesin senden yanayımdır. Başsavcım, bak Mete bile olsa bir daha savcı hanımı üzme. Vaktinizi aldım. Devlette bir dakika bile önemlidir. Hırsızlığın hiçbir türlüsünü sevmem. Hoşça kalın.

0: Yıllar seni yumuşatmış Sencer. Bundan 20 yıl önce kimsenin karşında böyle konuşmasına izin vermezdim.
1: Polat Alemdar büyük acı içerisinde. Ona şimdi yardım etmezsek yolunu şaşıracak.
0: Polat için mi endişeleniyorsun? Yoksa bana bir şey yapar diye mi endişeleniyorsun?
1: Elbette Polat için endişeleniyorum. Size ulaşmaya çalışırken yok olup gidecek. Ama yok olurken beraberinde kimleri götürecek bilinmez.
0: Memati'nin ölümü Polat'ı çok yıprattı. Duygusallaştırdı. Onu görevden aldığımda bana itiraz etmiştin.

0: şimdi haklı olduğumu görüyorsun.
1: Polat Alemdar kolay kolay gözden çıkarılacak adam değil. Ben hala fikrimin arkasındayım. Onu görevden almak yerine toparlanmasına yardım edebilirdik. Henüz çok geç değil. Polat'la görüşün. Sizi dinleyip doğruyu yanlışı hatırlayacaktır.
0: Sence Polat Alemdar'ı kurtarmak için artık çok geç. Yapılması gereken daha fazla zarar vermeden onu tasfiye etmek.
1: Adil Bey, beni de Polat'ı yetiştireni de sen yetiştirdin. Aslan'la birlikte senin emrinde yıllarca operasyon yaptık. Dediklerini Tanrı buyruğuymuş gibi yerine getirdik. Bu süre zarfında senden kendim için hiçbir şey istemedim. Ama şimdi bunca yılın hatırına Polat Alemdar'a bir şans daha vermeni istiyorum.

0: Ne yaptın abi?
1: Sencer'e gidip başkanı öldüreceğimi söyledim.
0: Abi şaka yapmıyorsun değil mi? Abi başkana ulaşmak zaten imkansız gibiydi. Şimdi tamamen imkansız hale geldi.
1: Tek şansımız buydu. Biz başkana ulaşamadık. Başkan bize ulaşsın diye hamlemizi yaptık.
0: Abi Memati abiyi öldürten başkan seni de yaşatmaz.
1: Memati'nin intikamını almadan zaten yaşamak bize haram.

0: Lan oğlum bu ne? Ordu mu besleyeceğiz? Ne yapacaksın bu kadar yemeği?
1: Abi, Polat abi demiş ki, çocukları aynı verdiğim gibi geri isterim. Kiloları, saçları bile aynı olacak demiş.
0: Oğlum, o Cahit seni yemiş. Senin kafan nerede? İyi hadi koy.
2: Abi sen kaç sene saklandın?
0: Bir 5 sene örgütten saklandım. 10 sene devletten. 20 yıldır da karıdan saklanıyorum.
3: Abi sen evli misin?
0: Şimdi herkes hata yapabilir değil mi? Siz de boş buldunuz. Hemen yumruk sallamayın yani. O zamanlar gençtik.
4: Abi o kadar sene nasıl açığa çıkmamayı başardın?
0: Ha. Bak kardeş. 3 organınız çift kişilik çalışacak. Gözün, kulağın, bir de ayağın. 1. Öyle bir görme yeteneği geliştireceksiniz ki 1 kilometre öteden gelen adamın devlet mi, örgüt mü olduğunu ayırt edebileceksiniz.
2: Abi normal vatandaş olamaz mı?
0: Oğlum, normal vatandaşın benim 1 kilometre yakınımda ne işi var? 2. Kulağınız. Kulağınız 1 kilometre öteyi duyacak. Gelen postal mı giymiş? Mako sen mi giymiş? Yoksa çıplak ayakla mı geliyor? Hepsini ayırt edeceksiniz. 3. Ayakların yeri geldi mi kaçacak?

0: Yeri geldi mi duracak?
1: Ben bir yerde bir haftadan fazla duramam abi.
0: O zaman seni eninde sonunda keklik gibi avlarlar. Ölü gibi olacaksın gerekirse, ölü. Kaçaksan kıpırdamadan yatmayı da bileceksin. Şimdi beni bırakın da siz niye kaçaksınız? Bir onu bir anlatın bakalım.
1: Abi, kaçakçılığın birinci kuralı ölü gibi olmak demedin mi? Ölü adam konuşur mu?
0: Adamımsın.
2: Hayda.
3: Bu ne ya?
2: Sen şimdi nereden çıktın?
4: Kara nerede?
3: Acelemiz var bacı. Sonra gel.
4: Ha iyi o zaman. Bu Kara'nın torunu. Siz alın bunu. Ben sonra gelirim.
3: Bacı ne yapıyorsun? Erhan tutsunu.
2: Dur bacım dur.

0: Efendim?
1: Kara, senin kadın torununu buraya getirdi.
0: Ne diyorsun sen Cahit?
1: Dur veriyorum. Ne diyorsa o desin. Ha.
2: Ne zamandır sana ulaşamıyorum.
3: Beni çocukla bıraktın, ortadan kayboldun.
0: Sen deli deli olma, benim de tepemin tasını attırma.
2: Neredesin? Söyle, geleceğim.
0: Ben sana hiçbir şey öğretememişim. Belli oldu. Telefonda yarın söylenir.
2: İyi o zaman. Gel torununu buradan al. Ben gidiyorum.
0: Tamam. Tamam, tamam. Baki gelip seni alacak. Baki. Polat'ın ofisine git. Ayfer'i al gel.
4: Tamam abi.

0: Abdül'e. Abi geri gelmezse ne yapacağız?
1: Şimdi hiç olumsuz bir şey düşünmek istemiyorum Erhan.
0: Sen hayatında bir defa olumlu düşündün mü? Şimdi bana ters yapıyorsun.
1: Sen hayatında bir defa olumsuz düşündün mü? Şimdi kötümser olacağım tuttu.

0: Ulan bu ihtiyarlar bizi de mi takip ettiriyor? Demin bir herif gördüm. Sanki sabah da gördüğüm gibi geldi.
1: Abdüley'le gezmenin sonu budur. Sen de paranoyak oldun sonunda.
2: Bu saatten sonra yemişim takibi. Abi gelmezse bizi de yaşatmazlar zaten.
1: Daha ne kadınlar sevecektim oysa ki. Neyse, hakkımı hepsine helal ediyorum.

0: Bunlardan bir şey çıkmayacak.
1: Kara hiç görünmüyor ortalıkta.
2: Karanın adamı Baki ofise geldi. Ne yapalım?
1: Karanın adamı ofise gelmiş.

0: beni öldüreceğini söylüyormuşsun. İşte karşındayım.
1: Sorularıma vereceğiniz cevaplara bağlı yaşayıp yaşamayacağınız.
0: Polat Alemdar, bugüne kadar öldüremediğin hiç kimse olmadı mı?
1: Olmadı.
0: Bu bakış açısına göre benim açımdan yapılacak en doğru şey seni yaşatmamak. Öyle değil mi?
1: Öyle. Eğer ihanet içindeysen yapacağın en akıllıca şey beni burada öldürmek olur.
0: Polat Alemdar, beni öldürmek isteyen onlarca gizli servis, devlet, teşkilat var. Ben senden korkmalıyım, öyle mi? Artık kabul edeceksin. Senin gücünü aşan şeyler de var. Erişemeyeceği, öldüremeyeceğin insanlar var.
1: Benim erişemeyeceğim, öldüremeyeceğim hain yok.
0: Sana göre ben hain miyim?
1: Memati'yi sen mi öldürttün?
0: Ne fark eder? Memati'nin hayatımı belirleyecek benim hain olup olmadığımı. Bir adamın hayatı bu kadar belirleyici mi senin için?
1: Siz 2000 yıllık geçmişinizde kaç tane Memati yetiştirebildiniz? Benim Memati ile bu ülke için, bu millet için verdiğim mücadeleyi siz hayal bile edemezdiniz.
0: O hayali senin hayalin yapan unutma ki biziz. Seni yetiştireni yetiştiren biziz. Sana mematileri yetiştirme fırsatını veren de biziz.
1: Biz. Biz dediğiniz kurum. Ben seni soruyorum. Ak saçlıyı öldürten, Memati'yi öldürten sen misin? Siz misiniz?
0: O zaman seni niye sağ bırakıp öldürmedim? Onu da söyle.
1: Ben buraya tartışmaya gelmedim. Hayatımın en önemli sorusuna cevap bulmaya geldim. Memati'yi sen mi öldürttün?
0: Ne sen, ne de bir başkası bana hesap soramaz. Haddini bil!
1: Daha henüz haddimin kıyısına bile gelmedim. Haddimi aşmaya karar verirsem karşımda böyle konuşamazsın.
0: Polat Alemdar'la görüşmem bitti. Çıkarın dışarı.
2: Emredersiniz.

0: Nerede kaldınız?
1: Lan sen benim emirlerimi nasıl dinlemiyorsun?
2: Dinlemiyorum. Ne yapacağım?
1: Öldüreceğim. Ne yapacağım?
2: Öldür o zaman.
1: Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Ben sana ne diyorsam onu yapacaksın.
2: Arada bir şey de o zaman.
1: Arasam da aramasam da ben ne diyorsam onu yapacaksın. Sadece benim dediğimi yapacaksın.
2: Kara, yeter, uzatma artık.
1: Sana küçük bir çocuk emanet edin.
3: Yalnız kadına bir şey yaparsa ben burada böyle saksı gibi durmam.
0: Yapmaz, niye yapsın?
1: Çocuğu alıp nasıl oraya gidersin?
4: Aradıklarımız burada arkadaşlar.
2: Ya arasaydın dedim.
1: Arasam da aramasam da ne dediysem onu yapacaksın. Gel dediysem geleceksin. Bekle dediysem bekleyeceksin.
5: Çık. Çık.
1: Bekleyeceksin. Ben, ben diyene kadar bekleyeceksin.
5: Çık ya dışarı. Ya. Git gel.
0: Çekisene. Tamam kardeşim, dur.
1: Sakin ol. Karışmayın siz.
0: Dur.
3: Bırakın.
0: Tamam.
5: Her şeye burnunuzu sokmayın.
0: Tamam kardeşim. Aynur'a dur.

0: Oh, çok şükür abi. Bir şeyin yok.
1: Senin ne işin var burada ha? Yoksa Gaye'yi tek mi bıraktın?
0: Abi sen ölüm kalım mücadelesi verirken ne gayesi?
1: Tamam, ölmedim işte. Hadi çabuk ofise.
0: Tamam abi.
1: Araba nerede?
2: Bir şey mi buldun abi?
1: Galiba.
3: Burada mı yatıp kalkıyorsun?
4: Kızım sen de beni tam angut yaptın. Niye burada yatayım? İstanbul'un her yeri ev.
3: Annem çok üzgün Pusat. Ya sürekli ağlıyor. Senin elbiselerini falan koklamaya başladı. Ya kafayı yemek üzere haberin olsun.
4: Selvi, bana onun lafını etme. Ben senin tavrına saygı duyuyorum, karışmıyorum. Ama sen de benim tavrıma karışma.
3: Sen bu ofiste oturmaktan iyice huysuz olmuşsun. Gel biraz çıkartayım seni buradan.
4: Ben böyle iyiyim.
3: Ya ben iyi değilim, anlasana. Bir parka bile çıkıp hava alamıyorum, yanlış anlaşılır diye. Biraz gezdir beni. Kafayı üşüteceğim.
4: Tamam gülüm. Sen ne istedin ben yapmadım?

geldik.

0: nasıl getirdim buraya kadar?
1: Detayları fark ettikten sonra içimden saydım Abdüley. Buralarda bir yer olması lazım.

0: Burası büyük ihtimalle.
1: Abi burası normal çarşı.
0: Beni gözlerim bağlı içeri soktular Cahit. Çarşı görünüyor ama değil. Burası onlara ait mekan. Üst düzey korunak. Abdülay, yukarıdan bir yerden bak. Netice alamazsam helikopterle fotoğraf çektirelim.
2: Tamam abi.
0: Eğer zannettiğim gibiyse burası... Girmesine gireriz de içeri, adamı alıp çıkamayız.
1: Biz de o zaman öldürür çıkarız.
0: Sadece öldürecek olsam yanına girmişken öldürür çıkardım. Ben kafamdaki soruların cevabını bulmadan ne ben öleceğim ne o ölecek.

0: Haklısın abi. Tepede gizli noktada iki sniper var. Mekan burası.
1: Peki deprem, baskın, acil durumlarda buradan çıkartamazlar başkanı. Buranın bir de gizli çıkışı olması lazım. Önünde güvenlik tedbirinin olmadığı, sadece acil durumlarda kullandıkları.
2: Abi İstanbul Bizans'tan kalma değil mi? Altı entrika dolu. Sarnıçlar, tüneller.
1: Aferin Cahit.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
3: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
4: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı, almayalım diyecekler.
5: Hayır diyecekler.
6: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
7: Ne istersen Neon 1.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası,
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.

0: Çift para. Akses 25 yaşında.
1: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazalarında.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Hepsiz bırakmıyoruz.
1: Bu da hala peşimde.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bu çarşamba 4 litre Elit bulaşık deterjanı 139 lira, 4 kilogram Elit ultra çamaşır suyu Kopta 139 lira.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'u
12: 30. yıla özel, bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
13: Domino's'u hoş geldin.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bu var ya,
2: yok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: 3, 2, 1.
7: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
8: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of, alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh, alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
11: Bu çarşamba 4 litre Elite bulaşık deterjanı 139 lira, 4 kilogram Elite ultra çamaşır suyu Kopta 139 lira. Ben bilirim, ben bilirim.
12: Anında

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
3: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
6: Hepsi burada. Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hayırdır arkadaşlar? Bir durum mu var?
1: Bizimle geliyorsunuz.
0: Nereye gidiyoruz?
1: Gidince öğrenirsin.
0: Burası kimin mekanı? Sizin haberiniz yok herhalde.
1: Bize verilen emir böyle. Alın bunları.
0: Ayıp oluyor.
1: Başlatma ayıbından.
0: Kardeşim bırak bari aşağı haber verelim.
1: Karakoldan ararsın. Alın.

0: Koçum, ben emanetimi alıp gideceğim. Erkan nerede?
1: Erkan kim?
0: Koçum, kabadayı adamsın. Boşuna ezdirme kendini.
1: Siz kim, beni ezmek kim? Sizin gibileri çok gördüm.
2: İçeri bak.
0: Rahmetli dayın hoş adamdı. Severdim. Devlete karşı gelinmeyeceğini bilirdi. Sana öğretmedi mi bu terbiyeyi?
1: Sen benim dayımın adını ağzına alacak adam mısın?
0: Hafiz, bunun dayısı çok misafirim oldu. Ama bunun gibi inatçı değildi. Bülbül gibi şakırdı.
3: Erhan, yemek nerede?
4: Geç kenara.
3: Ne oluyor burada?
0: Nafiz, bu hanım kızın çıktığı yere git. Erkan'ı al çıkalım.

0: Drake, bazen 5 lira çok büyük bir para.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak.

0: Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin'le görüşmesini çok verimli ve samimi olarak değerlendirdi. Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi vurgusu yaptı. Türkiye sürecinde örgütün silah bırakması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı uyarıda bulundu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı Bişkek görüşmesini çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi.
2: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
1: Cumhurbaşkanı Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın istikrar ve güvenlik için yapıldığını söyledi.
2: Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur.
1: Gözler terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa sonrasında atılacak adımlara çevrildi.
2: Yasanın uygulanmaya başlanması için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyor ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı DEM Parti'den gelen tartışmalı açıklamalar için de ölçüsüz söylem uyarısı yaptı.
2: Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. Bunu süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar.
0: Marmara Silivri açıklarında gece saatlerinde iki Türk gemisi çarpıştı. Çarpışmada Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 11 dakikada battı. Gemideki 10 mürettebattan ne bir iz ne de bir haber var. İşte Marmara'da yaşanan felaketin detayları.
2: Marmara'da gece felaket yaşandı. Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı. Bir gemi battı. 10 mürettebat kayıp.
3: Batan gemide İskenderun'dan beyanında bize 10 tane kaptan dahil personel vardı.
2: Kaybolan mürettebatın kimlikleri belli oldu. Alsu isimli gemi Kocaeli'den Ali Ağa'ya, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ise İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu. İki gemi Silivri açıklarında burun buruna geldi. Tuğberk İmamoğlu gemisi sadece 11 dakikada Marmara'nın derin sularına gömüldü.
4: 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
2: Çarpışma saati gece 3.15. 15'ti. Acil çağrı ise sadece 11 dakika sonra 3.26'da gelmişti.
4: Alsu gemisinin kaptanı dönüş yaparak 3.15'te bir gemiyle çarpıştığının bilgisini verdi.
2: Tüm ekipler seferber oldu.
4: Oradaki herhangi bir gemiden sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu.
2: Geminin derin sulara battığı ihtimali güç kazandı.
4: Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk.
2: Zamanla yarış başladı.
5: Bölgede sevilen gemilerin dikkatli olmaları, herhangi bir bulguda Türk radyoya veya sahil güvenliğe veya tekrar Marmara'ya bilgi vermelerinin önce olsun.
2: Alsu gemisi incelemelerin ardından tekrar mavi sulara Tuğberk İmamoğlu'nu aramak için açıldı.
3: Ama telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş.
6: Alsu! Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir.
7: Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, tamam, anlaşıldı.
2: Kayıp mürettebatın yakınları ise haberi alır almaz sahile koştu. Gazetecilerle arbede yaşandı. Kazayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
0: Girne gemi faciasında hayatını kaybedenler geride bıraktıkları yürek burkan son fedakarlık hikayeleriyle tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Sevdiklerini yaşatmak adına kendi canlarını feda edenler gözyaşları içinde anıldı. Kayıpların aileleri ise umutla iyi bir haber bekliyor. İşte son gelişmeler.
8: Şu anda.
9: Öldü.
8: Kadın öldü, kadın.
10: Bitiyoruz.
11: Ben

0: Girne'de alabora olan gemi 8 canı aldı. O canlar arasında anne baba olanlar da vardı. Son nefeslerine kadar önce ailelerini düşündüler.
1: Adam dur. İleri bak.
0: Gemide şehit olan uzman çavuş Fahri Ateş, önce ailem dedi. Eşi ve 4 yaşındaki oğlunu güvenli yere çıkardı. Can simidi almak için geri döndüğü gemi ona mezar oldu.
2: Annemi gelecek
0: ve hastane çalışanı Gülcan Gürel.
3: Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı.
0: Kızını kurtardı ama kendisi çıkamadı.
4: Allah! Allah beni bırakma! Allah beni bırakma, gel gel!
0: Gürcan Gürel'in erkek kardeşi ablasının tabutuna sarıldı, bırakamadı.
5: Allah rızası için seçmişler tabutunu beni yatırın.
6: Beni yatırın.
5: Allah!
0: Eşi ayakta durmakta güçlük çekti.
5: Merhumun ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha.
0: Asker olan erkek kardeşini görmek için gitmişti Kıbrıs'a. Gözyaşları Gürel için aktı.
3: Kıbrıs'a gitti, kardeşi askerdi. Hem tatil amaçlı hem kardeşini görme amaçlıydı.
0: Kayıplardan biri 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın ailesi umudunu hiç yitirmedi.
7: Abimizi bize bulacaklar. Devletimize güveniyoruz. İyi haber bekliyoruz.
8: Yaşadığına dair bir şeyim var, içimde umudum var. Bir yerden bize arayacağına inanıyorum inşallah.
0: Ölüm gemisinin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
9: Su nereden geldi? Aşağıdan mı çıktı yukarıya, yukarıdan mı aşağı indi?
10: Aşağıdan yukarı.
0: 3 ay önce aynı gemiye binen yolcu yaşadıklarını anlattı.
11: Aniden gaza yüklendi. Gaza yüklenir yüklenmez de alttan bir dalga vurdu. Dalga vurunca ben yerimden yani zıplar gibi oldum.
0: 8 kişinin öldüğü geminin kaptanının ehliyeti tartışma konusu oldu. Honduras'ta aldığı ehliyet ne kadar yetkindi? Çünkü ehliyet aracı, simsar ve acente üçgeninde alınmış. 550 metre derinlikteki geminin yerini TCG Alemdar tespit etti.
12: Alemdar gemisiyle geminin yerini tespit etti.
0: Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
13: Sanal medyada sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, yurtdışı çıkış yasağı olmasına rağmen bir tırın Dorsesi'nde Bulgaristan'a kaçarken yakalanmış, işlemleri sonrası tutuklanmıştı. İfadesi ortaya çıktı. İşte Kocabıyık'ın savunması.
14: Boşuna sevinmesinler. Ülkemi terk etmeyeceğim, mücadeleye devam edeceğim.
15: Kamera karşısında böyle söylüyordu. Ama bir tırın Dorsesi'nde Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Arif Kocabıyık tutuklandı. İfadesinde gezi videoları çekmek için gidiyordum dedi.
16: Arif, hayır, nereye kaçacaktın?
14: Nereye gidiyordun? Anam buraya.
16: Aferin istemeyeyim.
15: Sanal medyada sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yurt dışına çıkış yasağı vardı. Tır Dorsesi'nde Bulgaristan'a kaçmaya çalışınca tutuklandı. Kaçış serüvenini yurt dışında gezi videoları düzenlemek istiyordum diyerek savundu. Kocabıyık ifadesinde herhangi bir arama yapılmadan önce kendim çıktım dedi.
13: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 3,5 saat süren ifadenin ardından yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. İşte detayları.
17: Bilgileri paylaşmaya kalkışırsak sokağa çıkamazlar.
15: 12 sayfalık ifadesi 3,5 saat sürdü. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması kapsamında örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriç yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmış. Kullandığı aracında İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılık işte bu nedenle Şahin'i ifadeye çağırdı. Eski bakana dosyada yer alan 130 isim tek tek soruldu. Hilmi Tuna Kuriç'i tanımadığını ama aracı kullanan Mehmet Özmen'i tanıdığını söyledi Şahin. İfadesinin ardından örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve suçluyu kayırma suçlarından mahkemeye sevk edildi. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle de serbest bırakıldı.
13: Markete gidip alışveriş yaparken başınıza en fazla ne gelebilir ki? Bakın, Ankara'da

0: aralarında husumet olan iki kişi marketin ortasında silahlarını çekip birbirine ateş açtı. Marketteki vatandaşlar çatışmanın ortasında kaldı. Kan donduran olayda bir kişi yaralandı.
1: Kimseye aldırış etmeden silahlarını çektiler. Marketin ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar.
2: Dehşete düşüren olay Ankara'nın Sincan ilçesindeki işte bu markete meydana geldi. Akşam saatlerinde vatandaşlar alışveriş yapıyordu. O sırada markete koşarak giren şüphelinin hedefinde husumetlisi vardı.
1: Önce kasanın yanındaki bu kadına yumruk attı. Ardından silahlar çekildi. İkili birbirine ateş etti. Çatışmanın ortasında kalan müşteriler sağa sola kaçıştı. Saldırgan Şahin Ağa önündeki kadını siper olarak kullandı ve peş peşe tetiğe bastı. Bacağından vurulan Hikmet P. kanlar içinde yere yığıldı.
2: Market adeta savaş alanına döndü. Korkuya kapılan vatandaşlar işte bu kapıdan kaçarak canını kurtarmaya çalıştı.
1: Bacaklarından yaralanan Hikmet P. hastaneye kaldırıldı. Onu vuran Şahin Ağa ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
0: Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eczacının ilaç almaya gelen kadın müşterisinin cep telefonuyla gizlice ete kaldı fotoğrafını çekti. Kadın müşterinin durumu fark etmesinin ardından güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Mesleğim biter, rezil olurum diyerek yalvaran eczacı gözaltına alındı ama adli kontrole serbest bırakıldı.
3: Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Eczacı kadın müşterisinin gizlice fotoğrafını çekti. Bu kadın Çankaya'da bir eczaneye girdi. Alacağı ilaçlar vardı. Eczacı ise kadının arkasından yaklaştı. Gizlice fotoğraf çekti. Kadın durumu fark etmesiyle tepki gösterdi. Kamera kayıtları incelendi. Tacizci gözaltına alındı. Ama ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Adana'da bir eve ikinci kez giren hırsızlar yakalanınca akıllara durgunluk veren bir yalana sığındı. Hırsızlardan biri yere yatıp Sara krizi numarası yaptı, diğeri ambulans istedi ama çevredekiler inanmayınca ikisi de yakalandı.
3: Hırsızlık için aynı binaya ikinci kez girdiler. Yakalanınca Sara nöbeti numarası yaptılar.
4: Kaçtılar, yakalayın diyor. Ben bırakın, vurayım, parçalayın diyor. Bırakmıyor etki.
3: Seyhan'da 3 ay önce bir binaya giren iki kadın hırsız 1,5 milyon değerinde altın ve çek çaldı.
5: 3 ay evvel 1,5 trilyon para aldılar. Aynı bunlar. Bu da aynı kişiler, aynı şebeke.
3: Ama çaldıkları yetmedi. Bir kez daha hedeflerinde aynı bina vardı. Ev sahipleri bu kez hırsızları fark etti. Peşlerinden koştu.
5: Şebeke büyük. 5-6 kişiler. Bunlar içeriye dalıyor. Geldim burada yakaladım.
3: İki kadın kovalamaca sonunda yakalandı. Bu kez de kadınlardan biri kendini yere atıp çırpınmaya başladı.
5: Bir tanesi zaten yerde kendini bayırttı. Ondan sonra ambulans, o biri ambulans çağırır, ölüyor. Sarı hastalığı var, ölüyor, geberiyor diye.
3: Ama ev sahipleri inanmadı. Polis çağrıldı. O esnada yerde çırpınan kadın da kendine geldi.
4: Kaçtılar, yakalayın diyor. Ben bırakın, vurayım, parçalayın diyor. Bırakmıyor etki.
3: Yakalanan kadınların toplam 100 adet suç kaydı vardı. İkisi de tutuklandı.
0: Bir vatandaş iş için İstanbul'a geldi, bir grup şüpheli tarafından tekme tokat dövüldü ve gasp edildi. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
6: Alo, tamam bırakın.
3: İş için geldi, hayatının şokunu yaşadı, dayak yedi, gasp edildi.
6: Bak sizi video alıyorum ha.
3: Bir adam iş için İstanbul'a gelmişti, akşam saatleriydi. Bir ara sokakta kalabalık grup tarafından önü kesildi.
6: Sizi video alıyorum ha.
3: Şüpheliler adama saldırdı, tekme tokat dövdü.
6: Oğlum insan
3: ya. Yere yatırdıkları adamın eşyalarını da gasp etti.
6: Sizi video alıyorum ha.
3: Ardından da işte böyle kaçtılar.
6: Çektim oğlum sizi.
0: Eskişehir'deki bir tramvayda yer verme tartışması sanal medyada gündem oldu. Yaşlı bir kadın genç yolcudan yer istedi. Sinirlenen genç, "Genciz diye yer vermek zorunda değiliz" diyerek söylenmeye başladı. Takdir sizin, işte yer.

0: yaşananlar.
1: Gezmeye gidiyorsun ya, gitme o zaman. Berbatıymış. Bırak ya, hiçbir şeyiniz yok. Alayınız yalan. Biz yeneceğiz diye kalktık da size yol vermek zorundayız. Gezmeye gitmeyin, ne yapıyor o zaman?
2: Kendisinden yer isteyen yaşlı kadına sinirlendi. Genciz diye yer vermek zorunda değiliz diye çıkıştı. Tramvayda yer verme tartışması izleyenlerin vicdanını sorgulattı.
1: Gezmeye gidiyorsun ya, gitme o zaman. Berbatıymış. Bırak ya, hiçbir şeyiniz yok.
2: Eskişehir tramvayındaki bir tartışma sanal medyada tepki topladı. İddiaya göre tramvaya binen yaşlı kadın genç bir yolcudan yer istedi. Ama olanlar oldu.
1: 70 yaşındasın ya, bir sus. Tamam, önce susmasını bileceksin.
2: Genç yolcu kendisinden yer istenmesine sinirlendi, bağırarak söylenmeye başladı.
1: Biz yeneceğiz diye kalktık da size yol vermek zorundayız. Gezmeye gitmeyin, ne yapıyor o zaman?
2: Yaşlı kadın hastayım dese de inandıramadı. Genç yolcu bağırmaya devam etti.
1: Gezmeye gidiyorsun ya, gitme o zaman. Bırak ya, hiçbir şeyiniz yok. Alayınız yalan.
2: Sanal medyada paylaşılan o görüntüler binlerce kişiden de tepki aldı.
1: 70 yaşındasın ya, bir sus.
0: Güllü davasında sular durulmuyor. Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ilk duruşması öncesi eski nişanlısı Kervan Kerimoğlu sessizliğini bozdu. Çalınan paralara, değiştirilen kapı şifrelerine ve ölümünden sadece 3 gün önce atılan mesaja dair iddialar ilk kez ortaya çıktı.
3: Siz mi öldürdünüz?
2: Güllü'nün kızı Tuğya'nın duruşması öncesi sular bir kez daha bulandı. Tuğya'nın eski nişanlısı Kervan Kerimoğlu, Güllü ölmeden 3 gün önce çarpıcı mesajlar atıldığını öne sürdü.
4: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
2: Annesinin ölümüyle suçlanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 1 Ekim'de ilk duruşmasına çıkacak. Duruşma öncesi eski nişanlısı Kervan Kerimoğlu'ysa bir dizi çarpıcı iddia ortaya attı.
3: Annenizi siz mi öldürdünüz?
2: Olaylardan kısa süre önce Tuğyan ve arkadaşı Çiğdem'in Güllü'den 4000 lira çaldığı iddia edildi. Bu olayın ardından dairesinin kapı kilidini ve şifresini değiştirdiği öne sürüldü.
5: Her şey zaten ortada. Avukatlarım zaten gerekli açıklama yapacaktır.
2: Bir başka iddiaya göre de 22 Eylül'de sokakta kalan Tuğyan eski nişanlısını arayıp annem şifreyi vermiyor, eve gelme diyor. Yeter artık, bıktım, hayatım mahvoldu diyerek isyan etti.
3: Annenizi siz mi öldürdünüz?
2: Anne kız arasında kilitlerin değiştirilmesiyle sonuçlanan o büyük tartışmanın ardından Tuğya'nın cinayetten 3 gün önce eski nişanlısına attığı WhatsApp mesajları da gündemde. Mesajlarda "Bak anneme dedim, ben psikolojik tedavi göreceğim. Kendim için, senin için, bizim için gerçekten" yazdı ortaya çıktı.
5: Acımızı yaşatmadılar bize.
6: Ben bir deli.
0: İstanbul'da akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. 3 kadın şüpheli evde buldukları yüksek miktarda altın ve nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık sırasında sergiledikleri rahat tavırlar dikkat çekerken kaçmadan önce kapıdaki parmak izlerini bezle silmeye çalışmaları güvenlik kamerasına da yansıdı.
7: Bir daireden yüksek miktarda altın çaldılar. Parmak izlerini kaybetmeye çalıştılar. Ama kameralar o anları saniye saniye işte böyle kaydetti. 3 kadın şüpheli bir binaya girdi. Şapka takmışlardı. Kendince kameralara önlem almışlardı. Ardından bir daireye girdiler. Yüksek miktarda altın ve nakit para çaldılar. Binadan çıkmadan da kapı kolunu bezle sildiler. Profesyonel adımları dikkat çekti. Parmak izlerini kaybetmeye çalıştılar. Polis şimdi 3 şüphelinin peşinde.
0: İzmir'de köpek saldırısında ağır yara alan 11 yaşındaki çocuğun davasında nihai karar çıktı. Mahkeme köpek sahiplerinin toplamda 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
2: Henüz 11 yaşında köpek saldırısına uğradı, yüzünde derin izler kaldı. Mahkeme köpek sahibinin 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
8: Bu da mahkemede köpeğin vermiş olduğu zarardan direkt olarak köpeğin sahibini sorumlu tuttu.
2: Menderes'te 2023 yılında kardeşiyle birlikte marketten dönen 11 yaşındaki çocuğa Japon Akita cinsi köpek saldırdı. Saldırıda küçük çocuk yüzünden ve kulağından ağır yara aldı.
8: Bu kalıcı hasarın da maalesef estetikle dahi giderilemeyeceği tutanaklarla ve adli tıp raporda kanıtlanmış oluyor.
2: Üstelik köpek sahipleri suçu kabullenmediği gibi saldırıya uğrayan çocuğu suçladı.
9: Hayvan sahibi hiçbir yükümlülüğü yerine getirmeyince, çocuğu da suçlayınca burada müvekkillerimiz hızlı bir şekilde hukuki işlemlere başlamak zorunda kaldı.

0: 3 yıl süren mahkemeden nihai karar çıktı. Çocuğun yüzünde oluşan izlerin kalıcı olduğu gerekçesiyle geleceğini etkileyeceği yönünde görüş bildirildi.
1: Burada hayvan bulunduranın bir sorumluluğu var.
0: Köpek sahiplerinin 950 bin lira maddi ve 250 bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.
2: Kırmızı bültenle aranan 22 şüpheli Gürcistan'da yapılan nokta operasyonuna yakalandı. 11 şüpheli Türkiye'ye iade edildi. Operasyonlar Gürcistan'da diplomatik temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de gündemindeydi. Çiftçi dünyaya net bir mesaj verdi. Çetelerin olduğu ülkelere tek tek gidip alacağım dedi.
3: Suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar.
4: Kaçtılar, sınır ötesinde saklanabileceklerini sandılar ama Türk adaletinden kaçamadılar.
3: Türkiye'de suç işleyen birisi Gürcistan'a kaçmakla, Almanya'ya kaçmakla, İtalya'ya kaçmakla veya dünyanın başka bir ülkesine kaçmakla elimizden kurtulamayacağını bu vesileyle göstermiş olduk.
4: Cinayet, gasp, organize suç, kanlı eylemlere karışan şüpheliler izlerini sınır ötesinde kaybettirmeye çalıştı. Ama Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı adım adım iş sürdü. Hücre evleri tek tek deşifre edildi. Aralarında Türkiye'de bilinen bazı organize suç örgütü kilit isimlerinin de bulunduğu 22 firarinin Gürcistan'da olduğu tespit edildi. Türk polisi ve Gürcistan polisi işbirliğinde nokta operasyonu düzenlendi. Şüpheliler kıskıvrak yakalandı. 11 şüpheli Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de dünyaya net bir mesaj verdi. Çetelerin olduğu ülkelere tek tek gidip alacağım dedi.
3: Türkiye'de suç işleyen birisi Gürcistan'a kaçmakla, Almanya'ya kaçmakla, İtalya'ya kaçmakla veya dünyanın başka bir ülkesine kaçmakla elimizden kurtulamayacağını bu vesileyle göstermiş olduk.
2: İki kadın cinayetinin sorumlusu Fethi Dağlı'nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı. Dağlı'nın işlediği iki cinayetin yanı sıra 2007 yılında da bir kişiyi öldürdüğü tespit edildi.
5: Yarına kalır ama yanına kalmaz.
6: Bir kadını öldürüp parçalara ayırmıştı. 17 yaşındaki bir genç kızı da katletmişti. Cani'nin üçüncü cinayeti de ortaya çıktı. Fethi Dağlı 2024 yılında iş arayan Ervar Rıza Asar'ı öldürmüş, genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdıktan sonra bir inşaata atmıştı. Ama tek cinayetinin Asar olmadığı ortaya çıktı. Dağlı 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın da katiliydi. Yıldırım 12 Eylül 2022'de tedavi gördüğü hastaneden ayrılmış, bir daha da haber alınamamıştı. Soruşturma kapsamında Yıldırım'ın cep telefonu incelendi, son sinyali ise Fethi Dağlı'nın Esenyurt'taki evini gösterdi. Yapılan sorguda Dağlı korkunç cinayeti itiraf etti. Esenyurt'taki eve götürülen cani 4 yıl önce öldürdüğü kadın cesedinin yerini gösterdi. Ve katil hakkında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Fethi Dağlı bir seri katildi. İlk cinayetini 19 yıl önce işlemişti. 2007 yılında Esenyurt'ta tartıştığı Ahmet Karadağ'ı katletmişti. Olayla bağlantılı 6 kişi daha gözaltına alındı. Dağlı ise şu an cezaevinde ve başka bir cinayet işleyip işlemediği araştırılıyor.
5: Yarına kalır ama yanına kalmaz.
2: Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. 200 lira birden gerileyen gram altın 7000 liranın altında işlem görüyor. İşte altındaki son durum.
7: Zaten benim çok altınım yok yani. Düşse de çıksa da benim için çok önemli değil canım.
8: Bunlar da var ama.
7: Bunlar altın değil, bunlar çelik canım.
9: Biz de beklemiyorduk açıkçası. Bu kadar düşeceğini zannetmiyorduk.
8: Altın fiyatlarındaki düşüş trendi devam ediyor. Ons altın son zamanların en dip seviyesini görmüş durumda. Bu sefer altın fiyatlarının gerilemesindeki neden ABD ve İran arasındaki gerilim oldu. Peki gram altın serbest piyasada şu an ne kadar?
9: Gram altın şu anda 6750 liradan satış yapıyoruz. 2 gün önceyi baz alırsak 6900'lerde, 7000'lerde satış yapıyorduk.
8: Gram altın 200 lira birden düştü. Peki diğer altınlarda son durum ne? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları.
9: Çeyrek altın şu anda 10750 TL'den satış yapıyoruz. Yarım altın ise şu anda 21500 lira.
8: Peki altının akıbeti ne olacak? Elinde altın

0: an yatırımcının yüzünü altın güldürecek mi? İşte bu soruları uzmanına sorduk yanıtı.
1: 8 bin lira bulacak yönündeydi. Çok fazla iniş ve çıkış oldu. Biraz da sabit kalacağını düşünüyorum. Yıl sonuna biraz daha zamanımız var. Ne olur ne gösterir biz de bekliyoruz.
2: Altın yatırımı yapma.
0: Ne yaparız?
2: Altın yerine bence arsa alınmalı.
3: Sıradaki haberimiz milyonlarca ev sahibini ve kiracıyı ilgilendiriyor. Yargıtay depozito iade tartışmasına son noktayı koydu. Evin satılması durumunda kiracıya depozitoyu eski sahibi ödeyecek, ancak çok kritik bir detaya dikkat etmek gerekiyor. İşte detayları.
4: Depozito iadesini satan kişiden talep edeceğiz.
0: Yargıtay depozito iade tartışmasına son noktayı koydu.
4: Eski malik ancak bunu yeni malike devrettiğini ispat edebilirse sorumluluktan kurtulacak.
0: Emsal kararın adresi Gaziantep. Kiracı içindeyken ev sahibi daireyi sattı, ancak el değiştirdikten kısa bir süre sonra kiracı evden çıkmak istedi. Zamanında verdiği 300 dolar olan depozitoyu yeni ev sahibinden geri vermesini talep etti.
4: Kiracı depozito bedelini yeni malikten, yani son malikten iade talepli bir dava açıyor.
0: Yerel mahkeme depozitoyu yeni ev sahibinin ödemesine karar veriyor. Dosya bir üst mahkemeye taşındı. Bu kez işler tam tersine döndü. Yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay bozdu.
4: Gerekçesinde eski malikin depozito hakkını yeni malike devrettiğini yazılı olarak ispatlayamadığı durumlarda eski malik depozitoya iade yükümlülüğünün devam ettiğine karar verdi.
0: Yargıtay'ın vermiş olduğu bu emsal karar depozito tartışmasını da ortadan kaldırmış oldu.
3: Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Çarşı pazarda okul alışverişi telaşı başladı ama fiyatlar cep yakıyor. Öyle ki geçen yıla göre fiyatlara %30 zam geldi. İşte yeni eğitim öğretim yılının maliyeti.
5: Ne eksiklerin var?
6: Çanta, kalem kutu,
7: cetvel, kalem, çanta.
0: Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Okul alışverişi telaşı da başladı. Peki bu sene fiyatlar nasıl?
8: Bir çantamız özellikle. Normalde beslenmemiz oluyor. Defterimiz, 4 tane defter, keçili kalem, pastel boyası, sulu boyası, kuru boyası, kurşun kalemi. Bunların toplamı hepsi 3000 lira tutuyor.
9: Bir tık pahalı olmuş ama alışveriş yapmam lazım.
5: Ne kadar gider?
9: 3000-4000 falan.
5: Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar geçen yıla göre bu yıl %30 zamlandı. Kalemi, defteri, silgisi derken fiyatlar katlandıkça katlandı.
8: Tabi o zaman fiyat daha da yükseliyor. 5000-5500 civarı gibi bir tutar oluyor.
5: Liste en uygun ürünlerle hesaplandığında fiyatlar işte böyle çıkıyor. Ancak daha kaliteli ürünlerle ve her detay eklendiğinde bu fiyat 10.000 lirayı buluyor.
10: Bir tane böyle defter istiyorum. Böyle bir tane kalemlik istiyorum. Kalem istiyorum, o kadar.
5: Okul forması fiyatları da geçen yıla göre 2 kat arttı. Üçlü takımların ortalama fiyatı 2500 lira oldu. İşte bu fiyatlar karşısında veliler de kara kara düşünmeye başladı.
11: İki tane çocuk olunca da bütçeyi çok fazla sarsıyor.
3: Kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz sevenlerini korkutmuştu. Yılmaz doktorların hızlı ve başarılı müdahalesiyle kurtuldu. Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahaleyi yapan doktorlar zamanla yarıştıkları o anları anlattı.
12: Uzun 2 çağrısından yalnızca 25 saniye sonra vaka ambulans ekibimize veriliyor ve çağrıdan sadece 44 saniye sonra ambulans ekibimiz hareket ediyor.
13: Ünlü komedyeni kurtarmak için zamanla yarıştılar. Ayvacık Devlet Hastanesi hekimleri işte o anları anlattı.
14: EKG'sini bana gösterdiklerinde bunun direkt bir kalp krizi olduğunu anladım.
13: Ünlü komedyen Cem Yılmaz 29 Ağustos günü Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçirdi.
15: Cem Bey bize şiddetli göğüs ağrısıyla ayaktan başvurdu.
13: O esnada acil serviste doktor Edanur Canpol ve pratisyen hekim Erdoğan Karataş vardı. Hemen müdahale edildi, EKG'si çekildi. Ünlü komedyen kalp krizi geçiriyordu.
15: Hızlıca Cem Bey'in yanına giderek ilk muayenesini gerçekleştirdim. Sonrasında kan sulandırıcılarını başladık.
13: Yılmaz'a müdahale edilirken bir yandan da sevk işlemlerine başlandı. Tek amaç hızlıca daha kapsamlı bir hastaneye sevkini sağlamak.

0: yaptı.
1: Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar bizim hastanemizde kaldım. Ondan sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevkini başlattık.
0: Hekimlerin başarılı müdahalesiyle Yılmaz'ın sevki gerçekleşti. Bu vakayla birlikte doğru müdahalenin ve hızın önemi bir kez daha gözler önüne serildi.
2: Bana bak, benim asabımı boz. Böyle ışıklı ışıklı yapınca olmuyormuştu. Halıyı alıyorsanız alın, kaldırıyorum ha.
3: Erzurumlu bir çay evi işletmecisi zekasını konuşturdu, dükkan doldu taştı. Bakın, vatandaşların çay için değil de fiş için gelme nedeni.
4: Bu kadar büyüyeceğini ben de tahmin etmiyordum. Günlük aklımıza gelen sözleri ya da işte atasözlerini bulup yazıyoruz.
5: Adisyonu eline alan gözlerine inanamadı. Çayevi işletmecisinin sıradan adisyon fişlerine farklı bir anlam kazandırdı.
4: Hem farkındalık olsun hem de işte insanların yüzünde bir tebessüm ya da bir düşünce akıllarında bırakabilirsek neden olmasın diye bir adisyon çalışması yaptık.
5: Ahmet İslam Asil Türk bir çayevi işletmecisi. Zekasını konuşturduğu hesap fişlerine farklı anlam kazandırdı. Özlü söz, atasözü ya da anlamlı bir mesaj yazmaya başladı.
4: Başta bir hobi ya da böyle eğlence tarzındaydı. Sonra insanların ilgisini işte sosyal medyada paylaşmaya başladılar.
5: İlginç yenilik müşterilerden tam not aldı.
4: Bu kadar büyüyeceğini ben de tahmin etmiyordum. Erzurum'da oturan müşterilerimiz buradan sosyal medyadan görüp gelmeye başladılar.
5: Dükkan doldu taş.
6: Farklı farklı mekanlarda da oturdum ama yani buranın edisyonu da daha güzel bir şekilde, yani gerçek hayattan kesitlerle anlatıyorlar.
3: EYT düzenlemesini kaçıran milyonlarca çalışan gözünü meclise çevirdi. Kademeli emeklilik yasalaşırsa milyonlarca çalışan erken yaşta emekli olabilecek.
7: Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! 2000-2008 arası sigorta girişi olanların gözleri meclise çevrildi. Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinde yasa henüz çıkmadı. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar emeklilik yaşının yeniden düzenlenmesini bekliyor. Peki düzenleme yasalaşırsa ne olacak?
8: Kademeli emeklilik hayata geçerse emeklilik yaşının sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak düşmesi gündemde.
7: Peki olası kademeli emeklilik tablosu nasıl olacak?
8: Diyelim ki bir erkeğin sigorta başlangıcı 2000 yılı olsun, doğum tarihi ise 1980, prim günü ise 7200 gün. Bugünkü sistemde bu erkek 60 yaşında, yani 2040 yılında emekli oluyor, ancak kademeli emeklilik sisteminde emeklilik yaşının 56 olması mümkün oluyor.
7: Kademeli emeklilik meclisin gündeminde henüz yasalaşmış değil.
3: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Alo 193 dönemi bugün başladı. Yeni sistemle araç sahipleri kaza sonrasında hasar ihbarlarını tek merkezde yapabilecek. Böylece hasar çetelerine büyük darbe vurulacak.
5: Hasar çetelerine büyük darbe. Alo 193 dönemi başlıyor.
9: Daha yüksek meblağda tahsil edileceği vaadiyle vatandaşlarımızı rahatsız edilmeleri durumunda bu hat üzerinden bildirebileceklerdir.
10: Hasar çetesi kaza zedeleri arayarak onları ağlarına düşürüyordu. İşte haksız kazanç elde eden o çeteye artık geçit yok. Alo 193 hattı bugün itibariyle devreye girdi.
9: Sistem tarafından o sigorta şirketine yönlendirme yapılacak ve bir referans numarası verilecek. Bu referans numarası üzerinden başvuruları daha sonra takibi de yapılabilecektir.
5: Trafik sigortalarındaki uyuşmazlıkların azaltılması amacıyla ihbar hattı oluşturuldu.
10: Diyelim ki kaza yaptınız, hemen vakit kaybetmeden Alo 193'ü arayın ve ihbarınızı hemen yapın.
9: Hasar süreçlerinin nasıl ilerleyeceği, kusur tespitinin nasıl yapılacağı, ekspertiz süreçlerinin nasıl ilerleyeceği yönünde vatandaşlarımıza bilgilendirmede bulunacaktır.
5: Hasar başvuruları tek bir platform üzerinden yapılacak. Yani tüm işlemleriniz 193 hattına bağlı ilerleyecek.
10: İhbar hattı sayesinde hasar çetesinden daha hızlı bir şekilde harekete geçilmiş olacak. Ayrıca yetkililer bir iş günü içerisinde sizinle iletişime geçecek.
5: 1 milyonu aşkın kazazedenin mağduriyeti sonlandırılmış olacak.
3: Ağustos'ta markette 37 ürünün 19'unda fiyatlar arttı. Üretici market fiyat farkının zirvesinde ise limon yer aldı.
0: Dalında 10, market rafında 84 lirayı gördü. Limonun ücretiyle market arasındaki fiyat farkı

0: %748'e ulaştı.
1: Ne limonu be? Sirkeyle yapıyor salatayı artık. Ne limonu?
0: Ağustos ayının fiyat şampiyonu limon oldu.
2: Limon bu kez faydasıyla değil fiyatıyla gündemde. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre üreticide 10 liradan satılan limon markette 84 lira 84 kuruşa satıldı. Yani durum böyle olunca üreticinin sattığı fiyatla tüketicinin ödediği fiyat arasında tam %748'lik fark oluştu.

0: herhalde. Ama son fiyatlardan sonra yarım kilo, 3-4 tane öyle almaya başladım.
1: En son kilosunu kaç aldınız?
0: En son 80 lira. Pazardan aldım.
1: Havuç, elma, kabak ve yeşil soğanda limonu takip etti. Ancak açık ara zirvede olan yine limon oldu.
2: Limon mu? Limon alıyoruz tabii ki de ya. 98. Çok güzel fiyatlar.
3: Peki limon üretici de neden ucuzladı?
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verilerine göre geçen yıldan depolanan ürünlerin piyasaya çıkması ve erkenci limon hasadının yapılmasıyla birlikte fiyatlar aşağı çekildi.
4: Limonu çok fazla tüketiyorum. Ondan kaynaklı bir sıkıntımız yok ama şöyle bir durum var. Tarladan buraya gelene kadar o nakliye ücretleri hepsi ekstra bindiriyor. Doğal olarak aracılar çok fazla, komisyoncular çok fazla. Herkes payını alınca doğal olarak fiyat yükseliyor.
3: Market tarafındaysa tablo farklı. Ağustos'ta fiyatı en fazla artan ürün yumurta oldu. Yumurtanın fiyatı bir ayda %37,8 yükseldi.
5: Suni zam üstüne indirim döneminde son. İndirimli satış reklamlarında sıkı denetim başladı. İndirim öncesi fiyat için 10 günlük dönem esas alınacak. Reklam kurulu aykırı bir durum tespit ettiğinde ise firmaya yaklaşık 40 milyon ceza kesilebilecek.
4: İndirdikleriyle bindirdiklerinin ortalamasını aldığınızda aynı şeye çıkıyor.
6: İşte tam da böyle oluyordu ama yeni bir dönem başladı. İndirimli satış reklamlarında sıkı denetim yapılıyor.
4: Güzel, herkese hayırlı olsun. İstedikleri şeylere kolayca ulaşabilirler.
7: Markalar indirimleri fırsata çevirmek için yapıyor. Önce ürünün fiyatını yükseltiyorlar. Ardından yüksek indirim oranıyla tüketicinin gözünü boyuyorlar. İşte sahte indirim algısıyla tüketiciyi kandıran o firmalara geçit yok. Çünkü Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
6: Yeni düzenleme dün itibariyle yürürlüğe girdi.
7: Yani bundan sonra bir firma indirim yapacağı zaman son 10 günün en düşük fiyatını baz almak zorunda olacak.
4: İndirim takip etmiyorum.
6: Uygulanmamış veya gerçeği yansıtmayan bir fiyatın eski fiyat olarak gösterilerek tüketicide yüksek indirim algısı oluşturulmasına izin verilmeyecek. Reklam kurulu aykırı uygulamalara yaklaşık 40 milyona kadar idari para cezası kesebilir.
5: Milyonların beklediği nafaka ve boşanma düzenlemesinde geri sayım başladı. Yeni formül Ekim'de meclise geliyor. Artık yıllarca süren boşanma davaları daha hızlı sonuçlanacak.
8: Çekişmeli boşanma davalarında çok uzun sürmesinden kaynaklı vatandaşlarımızın artan şikayetleri vardı.
3: Artık şikayetler azalacak, boşanma süreleri kısalacak.
8: Gençler özellikle uzun süren boşanma süreçlerinde manevi olarak ziyadesiyle yıpranıyorlardı. Yeni bir ilişki kurmak, yeni bir yuva kurmak onlar için ziyadesiyle zor oluyordu.
7: Özellikle çekişmeli boşanma davalarında süreç uzadıkça uzuyor. Özellikle nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı derken taraflar bir türlü anlaşamıyor. Ancak yeni hızlı boşanma modeliyle birlikte süreç hem kısalacak hem de orta yol çok kolay bir şekilde bulunacak.
8: 13. yargı paketinde özellikle boşanma konusuna ayrı değerlendirip diğer konuları haricen görerek bu konuyu da hızlandırıp.
7: Peki hızlı boşanma modelinde süreç nasıl işleyecek? İşte 3 kritik detay.
8: Boşanma konusunu ayrı, diğer boşanmanın ferileri dediğimiz nafaka, velayet, tazminat gibi durumları, mal rejimi konularını bir başka dosyanın konusu haline getirerek ayrı bir şekilde görmesi yönünde bir düzenleme söz konusu.
5: Sadakatsiz dizisinin gönülü ünlü oyuncu Gözde Sena Altuner adeta eridi. Sanal medyasından zayıflama sırrını da açıkladı.
9: Sadakatsiz'in gönülüydü. Ünlü oyuncu fazla kilolarından kurtuldu.
10: Kızım neredesin? Ben sana demiyor muyum kapı iki kereden fazla çalmayacak diye?
9: Sadakatsiz, Sandık Kokusu, Çift Kişilik Oda. Sayısız diziyle akıllara kazınan Gözde Sena Altuner bambaşka birine dönüştü.
10: Sen daha çok ağlayacaksın.
9: Kısa sürede zayıfladı. Fazlalıklarından kurtuldu. Yeni fotoğraflarını gören hayranlarından çok iyi olmuş yorumları geldi. Zayıflama sırrını soranlara da iğne kullanıyorum cevabını verdi. Altuner doktor kontrolü olmadan iğne kullanılmaması gerektiği konusunda da takipçilerini uyardı.
10: Sen yalnız kalır mısın kızım? Sen yalnız kalmazsın ki.
5: Milyonlarca işçiyi sevindiren müjde geldi. Öğle molaları bir saatti. Yeni düzenlemeler.

0: düzenlemeyle uzadı. 11 saat çalışan işçinin molası 1,5 saat, 13 saat çalışan işçinin molası ise 2 saate yükseldi.
1: Kaç saat çalışıyorsun?
2: 8 saat. Mola hakkımız ya yani normal öğle arası.
1: Kaç saat?
2: 1,5 saat.
1: Wow.
3: 11 saat çalışan var mı ya? 11 saatse 2 saat versinler. İnsanların dinlenmeye ihtiyacı var.
4: Uzun saat çalışmak zorunda olan işçilerin mola süreleri uzadı.
5: Motiveyi artırır, daha pozitif çalışırlar, daha enerjik olurlar, işverim güçleri artar.
6: Milyonlarca işçiye rahat bir nefes aldıracak, işteki performanslarını, verimliliğini artıracak yeni düzenlemeler geldi. Böylelikle öğle aralarındaki mola süreleri uzadı.
7: 1 saat molamız vardı. Gayet uygundu yani.
6: 8 saat çalışıyorduk.
7: Evet biz.
6: Normalde çalışanların öğle molası 1 saat. Ancak 11 saat çalışıyorsanız bu süre artık 1,5 saate çıkıyor. Eğer 13 saatten fazla çalışıyorsanız artık öğle molanız 2 saat oldu.
7: Çok iyi, harika bir şey olmuş bence.
2: Daha verimli çalışırım, daha özveriyle çalışırım.
0: Emniyetin hava filosu yerli ve milli Gökbey ile güçleniyor. 18 helikopterin ilki teslimata hazırlanırken Gökbey terörle mücadeleden afet ve acil durumlara kadar birçok alanda görev yapacak.
8: Havacılık Daire Başkanlığı'nın envanterinde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunmaktadır.
9: Emniyetin hava filosu yerli ve milli Gökbey ile güçleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü için sipariş edilen 18 Gökbey helikopterinden ilki teslimata hazır hale getirildi.
8: Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz.
9: T-625 Gökbey, terörle mücadeleden asayişe, keşif ve gözetleme afet ve acil durum çalışmalarına kadar birçok alanda emniyetin gökyüzündeki gücü olacak.
8: Emniyet teşkilatımız için toplam 18 adet T-625 Gökbey helikopteri bugün itibariyle teslim alınmaya başlıyor. Daha önce de TUSAŞ üretimi 6 adet T-129 Atak, 5 adet T-70 helikopter ve 1 adet Aksungur Operatif İHA Emniyet Genel Müdürlüğümüzün envanterine katılmıştır.
9: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gökbey Emniyet Teşkilatı'nın imkan ve kabiliyetini ileriye taşıyacak dedi.
8: 6 pilotumuz ve 4 helikopter teknisyenimiz Gökbey intibak eğitimlerini TUSAŞ bünyesinde sürdürmektedir.
0: İstanbul Başakşehir'de kaza geliyorum dedi. Yokuştan inen kamyonet trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. İşte o anlar.
10: Yokuş aşağı indi, hızını alamadı. Trafik ışıklarında bekleyen 4 araca böyle çarptı. İstanbul Başakşehir'de yaşandı kaza. Kamyonet daha önce de benzer kazaların yaşandığı yokuştan aşağı inerken duramadı. Trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada faciadan dönüldü. Can kaybı olmaması yüreklere su serpti. Yaralı bir kişi tedavi altında.
0: Dışarıdan yemek söyleyenler veya ambalajlı hazır yemek tüketenler aman dikkat. Uzmanlar uyardı. Bu alışkanlığın sonu karaciğer yağlanmasıyla bitebilir.
11: Haftanın kaç gün dışarıdan yemek yer?
12: Her gün yiyorum abi.
13: Ben haftada 4-5 gün yiyorum maalesef ki.
11: Kimi tadını seviyor, kimi yorucu bir gün geçirdiği için evde yemek hazırlamak yerine hazır gıdalara yöneliyor. Çoğu zaman daha eve ulaşmadan internetten yemek siparişi veriliyor ya da marketten hazır paket yemek alınıyor.
14: Genelde söylemek daha kolay geliyor.
11: İşte masum gibi görünen bu alışkanlık ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Araştırmalara göre haftada 4 veya daha fazla dışarıdan yemek sipariş etmek veya ambalajlı gıda tüketmek karaciğer yağlanmasına neden oluyor.
15: Gıdalarda yüksek bir kalori var, yüksek enerji var. Doymuş yağ oranı fazla. Bu tür alışkanlığı olan kişilerde karaciğer yağlanmasının daha sık görülebileceğini biz bu çalışmada görmüş olduk.
9: Araştırmalarda 3186 yetişkin 4 yıl boyunca takip edildi. 724 kişide karaciğer yağlanması gelişti.
15: Bunları sık yediğimiz zaman karaciğer yağlanma hastalığı riskimiz diğer bireylere oranla %30 artmış oluyor.
9: Hazır yemeklerde bulunan yüksek yağ, şeker ve tuz içeriği oldukça tehlikeli.
15: Doymuş yağlar karaciğer yağlanmasını artırmakta. Karaciğer zaten şekerin yapım yıkım organı olup karaciğerde yağlanmaya yol açabiliyor.
9: Ve ambalajlarından gıdaya sızan kimyasal maddeler.
15: Ambalajlardan gıdalara giden bir takım maddeler var. Özellikle sıcak gıdalarda ambalaj ürünlerinin gıdaya migrasyon dediğimiz alınan bir takım maddeler.
0: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
16: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
17: Okullar açılıyor.
16: Evet. Okul masrafları da gelecek.
18: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
16: Tabii ya.
18: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti.
19: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
20: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
21: milli takım için oynayacağız.
22: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
23: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
24: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
25: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
26: Bellona. 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
27: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
28: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
29: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
30: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
31: Kazancım ve

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: 9 kere 6.
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bucu bucu kokur.
2: Zehir gibi.
1: Aksesli olalım.

0: Öfke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
5: Dürümle
6: meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
7: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
8: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Okul ihtiyaç listen hazır mı? Okul çantası, defter, kalem ve daha fazlası. Peki sence bu liste Şok'ta ne kadar? QR okut, tahminini yap. Okul ürünleri için ihtiyacın olan her şey hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Abi motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bugün anneme onu gösterdim.
5: Şaka.
4: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
6: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
7: Beğendim.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Dede ne yapıyorsun?
11: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
10: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
11: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
10: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
12: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
13: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
14: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanal medya hesaplarından Kırgızistan programlarına ilişkin ortak video paylaşımı yaptı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın katıldıkları programlardan görüntüler yer aldı.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kırgızistan ziyaretini tamamladı. Ziyarete ilişkin ortak video paylaşımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teydi. 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldılar. Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladılar. Emine Erdoğan ziyaret kapsamında lider eşleriyle bir araya geldi. Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verilen konseri ilgiyle takip etti. Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. Ve Bişkek ziyareti tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yurda döndü. Ziyarete ilişkin sanal medya hesaplarından videolu paylaşım yapıldı. Paylaşıma Kırgızistan'la köklü ilişkilerimizin dostluk ve kardeşlik temelinde güçlenerek sürmesini temenni ediyorum notu düşüldü.
14: ABD'de bıçaklı bir saldırgan genç bir banka yöneticisini New York Times meydanında katletti. O saldırgan teslim olmayınca vurularak öldürüldü.
15: Her gün binlerce kişinin geçtiği New York Times meydanında kan aktı. ABD bıçaklı saldırıda genç bankacının hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Saldırgan kadın en işlek noktayı Times Meydanı'nı seçti. Kırmızı poşetinden çıkardığı iki bıçakla önce 68 yaşındaki yaşlı bir adama saldırdı. O saldırıda yaşlı adam yaralandı ama saldırgan durmadı. Daha sonra gözüne Bank of America yöneticisi Erin Pinesley'i gözüne kestirdi. 32 yaşındaki genç kadın hastanede hayatını kaybetti. Amerikan polisi olay yerine geldi ama saldırgan teslim olmamakta kararlıydı. Bu kez bıçağını polise doğrultunca vurularak durduruldu. saldırgan da hastaneye kaldırıldı ama o da hayatını kaybetti. Saldırıdan saatler önce ise elinde bıçaklarla yaptığı o garip dansın görüntüleri ortaya çıktı.
14: Erzincan'da kilitli ağılın kapısını kırarak içeri giren ayı 150 koyunu telef etti. Sabah ağıla gelen besici yıllarca verdiği emeğin bir gecede yok olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.
5: İşte ayak izleri. Bir tanesi burada.
15: Gece sessizliğini bozan saldırı bir besicinin yıllarca verdiği emeği birkaç saat içinde yok etti.
5: Dün gece ayı kapıyı, kilitli kapıyı açmış, 150 koyunumu telef etmiş, kapım kilitli olduğu halde.
15: Erzincan'da bir ayı kilitli ağıl kapısını kırarak içeri girdi, küçükbaş hayvanlara saldırdı.
5: İşte ayak izleri. Bir tanesi burada.
15: Sabah ağla gelen besici gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
5: Kapıda da ayak izleri var, ayın ayak izleri var.
15: Şimdi hem mağdur besici hem de köylüler yardım bekliyor.
5: Kapım kilitli olduğu halde benlik bir imalim yok. Yetkililerden yardım istiyorum.
16: Bu ayların önüne geçirmesini istiyorlar. Yani bu aylar çok zarar veriyor.
14: Efendim bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
17: Ziraat Bankası sunar.
14: 2 Eylül 2026 güncel piyasalar: dolar 48,29 TL, euro 56,02 TL, altın 6.788 TL, borsa ise günü 14.050 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
17: Ziraat Bankası sundu.
18: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
19: Nasıl mı?
20: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
18: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Daha önce hiç görmedikleri bir şey. Ortaya sarı ve çok yakıcı bir keskin buhar salıyor.
2: Sertlik yanlısı askeri rejimin eylemleri uluslararası arenada artan endişelerin de kaynağı. Rejim muhalifleri sindiriyor. Ülkenin doğusunda etnik gruplara baskılar sürüyor.
1: İddialara göre Burma'da askeri rejim isyanları bastırmak için bir tür kimyasal silah kullandı. Binlerce insan sokaklara döküldü ve aralarında gösterilere katılan keşişlerin de olduğu binlercesi öldürüldü. Bazıları canlı canlı yakılırken bazıları da boğuldu.
3: Tecavüz ve işkence artık günlük olan. Aralarında 12 yaşında çocuklar bile var. Baş kesilmesi ve sakatlanmalar sık rastlanan vaka.
2: Askeri rejim Karen topraklarındaki doğal kaynaklara el koymak istiyor.
3: Burma'nın Karen halkına karşı yürüttüğü kanlı operasyonlar neredeyse 60 yıldır devam ediyor. Bu dünyanın en uzun süre devam eden iç savaşı.

0: Atlayın. Hadi çabuk.
1: Gidiyor bayan. Daha hızlı.
0: Biraz yürü.
1: Hadi basit bir olmayın. Daha çabuk. Bakalım. Buraya gel.
0: Şunu da ara, şunu da bak.
1: Hadi.
0: Çıkar bakalım, çıkar.
1: Hareket etme.
0: Hadi.
1: Hareket
2: şuraya
1: etme.
2: Şuraya geç.
0: Dur bakalım.
1: Hey, ne oluyor?
0: Tamam. Yürü. Şunlara bak, nasıl da korktular.
1: Yürü.
0: Gel buraya.
1: Hey. Bu tarafa. Hadi.
0: Yürü.
1: Yürü
2: dedim sana.
0: Hadi. Ama zorlu çıkarma, seni mahvederim.
1: Yürü hadi. Onlara bakın. Hadi.
0: Yürü.
1: Koş. Kımıldayın.
2: Hadi.
1: Kımıldayın.
0: Daha az hareket edin.
1: Koş.
0: Hadi.
1: Yürü.
3: Hadi gönderin.
4: Açın bizi. Lütfen.
1: Hadi.
4: Lütfen.
5: Bitirin.

Ve işte bir numara. İşte karşınızda Kral Kobra. İkiye karşı bir. Şimdi hünerlerini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir numaralı kobra gerçekten çok tehlikeli görünüyor.

0: เฮ้ยมาแล้วบัก
1: ทำไมสองคนยังมาช้านะวะเอางูให้มันไปนี่งูเห่านะพอแล้วนะคราวหน้าเงินเองคราวหน้าขอเป็นงูหลามโอเคจำมันจานนี่มั้ย
2: บุ gerçekten çok tehlikeli Tayland'da bir numara bence dikkatli olsan iyi olur arkadaşım çok tehlikeli görünüyor bir numaralı kobra daha tehlikeli gibi şuraya bakın nasıl da saldırıyor bu gerçekten çok tehlikeli söylediğim gibi Tayland'da bir numara dikkatli ol arkadaşım
3: tehlikeli bir işe benziyor
2: şuraya bakın
3: ben Michael Burnett konuşmak için zamanın var mı? Uzun sürmeyecek söz veriyorum. Tekneni kiralamanın mümkün olduğunu söylediler. Bunu yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Nehirden yukarı gideceğiz.
4: Nereye gidiyorsunuz?
2: Çok Burma. Önemli hareketler yapıyor.
4: Burma savaş bölgesi.
3: Evet öyle diyorlar ama orada olan savaştan çok bir soykırım.
2: Her an başına bir şey gelebilir.
3: Her ne? Bu benim 5. yolculuğum olacak ve tüm risklerin farkındayız.
4: O kadar kuzeye gitmem.
3: İstersen durumumuzu açıklayayım. Kilisemiz Panasya Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezimiz Colorado'da yer alır. Hepimiz gönüllüleriz. Yılın bu zamanı ülkeye tıbbi yardım ve malzeme sokarız. Karen kabilesi halkına dua kitapları ve destek ulaştırmaya çalışırız. Nehri herkesten iyi bildiğini söylüyorlar.
4: Yalan söylemişler.
3: Şey bak, demek istediğim insanların hayatlarını değiştirmeyi denerken bize ayıracağın birkaç saatin karşılığını fazlasıyla ödemeye hazırız.
4: Yanınızda silah getirdiniz mi?
3: Elbette hayır.
4: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
3: Evet. Zaten dünyanın bu halde kalmasının sebebi de bu.
4: Dünyanın canı cehenneme.
3: Gidelim.
5: Neden?
3: İlgilenmiyor. Hadi gidelim.
5: Ben deneyeyim.
3: Bak Sera bu...
5: Oraya gitmenin tek yolu bu.
3: Bunu biliyorum ama
5: tamam,
3: ben zaten... Tamam
5: Michael, kaybedecek neyimiz var? Bırak ben de deneyeyim ne olur. Sera... Oluyor? Lütfen.
3: Lütfen.
5: Merhaba. Ben Sera Miller. Umarım buraya kadar geldiğim için kusura bakmazsın. Biraz önce konuştuğun o adam...
4: Ben hiç kimseyle konuşmadım.
5: Tamam. Seninle konuşan o adam... ...bizi nehrin yukarısına götürmen için... ...seni tutup tutamayacağımızı soruyordu. Hayır dedin. Neden?
4: Size yardım edemem.
5: İyi sebeplerin varsa bunları bana da söylemen mümkün mü?
4: Evine dön.

0: Geç söyle, geç söyle.
1: Arul damro, ni arul gure. Damro, yaşıma. Tanji yaşıma sura. Mino, bana ja. Hey. Mino re. Bongo topyo yi. Yore lu go nga sha phya phi be. Bongo yekha thau pa na ro lout de so yin. Mino twa long go. Mi lau dai twin phi be. Sala.

0: Neden döndün?
1: Seni bekliyordum.
0: Daha önce de söyledim, sana yardım edemem.
1: Gitmemiz ve o insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaratmak için geldik. Tüm hayatların özel olduğuna inanıyoruz.
0: Bazıları öyle, bazıları değil.
1: Sahi mi? Herkes senin gibi düşünse hiçbir şey değişmezdi.
0: Hiçbir şey değişmiyor.
1: Elbette değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor.
0: Hayatını yaşa, çünkü güzel bir hayat.
1: Hayatım yapmaya çalıştığım şey.
0: Yapmaya çalıştığım değişmezi değiştirmeye
1: çalış. Değişmez olan ne?
0: Evine git. Ciddiyim.

Belki de insanlara olan inancını kaybettin. Ama hala bir şeylere inanıyor olmalısın. Hala değer verdiğin bir şeyler olmalı mutlaka. Belki değişmezi değiştiremeyiz. Ama hayat kurtarmaya çalışmak, hayatı boşa harcamak olmaz.

0: Bu insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar sonunda kaybedecekler. Birleşik bir cepheye karşı tutunmaları imkansız, yapamazlar. Bunu elbette zaman gösterecek ama bu arada insanları bir arada tutmaya çalışmalıyız. Yani daha geçen gün... Affedersiniz. Serap, nereye gidiyorsun?
1: Onunla konuşmaya.
0: Yalnız bırakılmak istediğinden eminim.
1: Michael, onu görmezden gelemeyiz, yardım ediyorum.
0: Bunun için para aldım.
1: Hiçbir şey almadım. Bunu yaptığın için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten, hepimiz adına. Biliyor musun, bize adını hiç söylemedin.
2: John.
1: Nerelisin?
2: Bowie, Arizona.
1: Neden ayrıldın?
2: Vietnam'a asker olarak geldim.
1: Ve kaldın mı?
2: Biraz daha karmaşık.
1: Arizona'da ailen var mı?
2: Belki babam, bilmiyorum.
1: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
2: Bunun için sebebim yok. Sera, nehirden yukarı senin için gidiyoruz. Dönmek istediğinde söyle yeter.
1: Tamam.

0: onlardan başka var mı?
1: Belki. Ne yapacaksın?
0: Yola devam etmeliyse biz kararımızı verdik.
1: Sana sormadım. Ne yapmak istiyorsun?
0: Biz bir grubuz. Oylama isterlerse oynarız.
2: Oturun. İstedikleri paraysa...
1: Kimse konuşmasın. Başınızı eğin. Başınızı eğik tutun ve sakın gözlerine bakmayın, yoksa öldürürüm.

0: Belki bitirmelerine yardım etmeye geldik. Sen kim olursun da?
1: Sen kimsin?
2: Bırak onu.
1: Önce 50 kez tecavüz edecekler. Sonra lanet olası kafasını keseceklerdi. Sen kimsin? Söyleyin kimsiniz? Dönüyoruz.
2: Hayır. Hayır, geri dönmemeliyiz.
1: Bırak.
0: Ne yapıyorsun?
2: O kadar yakınız ki. Burada olan şeyler çok korkunçtu. Ama içeride o insanlar her gün bu şekilde öldürülüyorlar. Michael, bu senin fikrindi. Biz bir söz verdik. Yaptığımız şeye inanmadığını biliyorum. Ama bu bizim hayatımız. Bizim seçimimiz.
1: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Lütfen. Lütfen John. Lütfen.

Git yerine otur.

0: Şöyle geçin.
1: Hadi tamam böyle.
0: Hadi gel.
2: Tamam. Her şeyi alın.
0: Tamam.
1: Ben de tuttum.
2: Şunu kalmadıysın.
3: Geri dönüşte karayolunu kullanacağız. Bu yüzden bizi beklemene gerek yok. Bunu bildirmek zorundayım. Yaptığının evet. Doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum ama öldürmek hiçbir zaman doğru tamam. Değil.
2: Tamam hadi bakalım. Tek sıra oğlum.
1: Şuraya geç.
0: Geldim.
2: Başka bir şey kaldı mı?
1: Ne kalmadı tamam.
0: Tamam o zaman gidebiliriz.
2: İstersen diğer çantayı ben alayım.
0: Evet.
4: Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum.
3: Belki de hiçbir şey söylememelisin. İyi şanslar.

0: gel bakalım.
1: Gel seni.
0: Onları görmüş müydün?
1: Hey, Ödin koş. Ödin koş bu tarafa. Hey, beni de bekleyin.
0: Hey.
1: Hadi.
0: Hoş geldiniz.
2: Bayım.
0: Merhaba. Merhaba. Bayım.

0: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş.
1: Aç bakalım. Evet, güzel.
0: İyi ki geldiler.
2: Bu kendi ruhunda ve iç varlığında güç anlamındadır. Anladın mı? Bu şekilde İsa kalbinizdeki yerini alır.
0: Bak, gördün mü ne kadar güzel?
3: Evet.
2: Ben de dua ediyorum. Biliyor musun?
3: Biraz.
2: Umarım bir gün bu savaş sona erer.
0: Bak, istersen de şimdi. Evet, bakalım bu küçük sorunu tamam, halledebilecek miyiz?
3: Bakalım sorun nerede?
0: Sen de miden için gelmek ister misin?
3: Hey.
0: Hayır, yürüyebileceğim.
3: Şu ufaklık kaçıp duruyor. Onu tutup bana getirin.

Hey, merhaba. Şu bandajlardan birini verir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.

0: kuzgun, cevap ver.
1: Neyim ben? Beni siz böyle yaptınız.
2: Tam anlamıyla bir sıcak çatışma askeri.
1: Kendimi kapatmam imkansız.
2: Konuş benimle John.
1: İstediği zaman kapanmıyor.
2: Artık bitti.
1: Hiçbir şey bitmedi.
2: Her şey yeniden tersine döndü. Burada olmanın sebebini biliyorum John.
3: Kendi hayatı nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
1: Yeterince zarar verdin.
2: Olduğun şeyi kabul edene, başladığın yere döndüğünü kabul edene kadar her zaman kendi içini yiyip yiyeceksin.
3: Sonsuza kadar burada mı kalacaksın?
2: John!
1: Hayır, ben bu değilim.
4: John Rambo. John. John.

0: Colorado'daki İsa'nın kilisesinin papazıyım. Seninle konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Öyle olmasa buraya bu şekilde gelmezdim. Grubun yola çıktığı günün sabah Michael Burnett bana bu yere doğru geldikleri bilgisini vermişti.
1: Ne oldu?
0: Tam olarak kimse bilmiyor. 10 gün önce dönmüştüm.

0: Ülke nereye götürüldüklerini bildiklerini iddia eden Karen özgürlük savaşçılarıyla bağlantı halindeyiz. Ve elçilikten bana Amerikalı eski bir askerin adını da verdiler. Beni dünyanın bu bölgesi konusunda tecrübe sahibi olduğunu söyleyen insanlarla tanıştırdı.
1: Paralı askerler.
0: Evet. Başka bir seçeneğim yok. Tam yerlerini biliyorsun. Bu adamları, insanlarımızı bıraktığın yere götürmen gerekiyor.
1: Ne zaman hazır olacaklar?
0: Sen istediğin zaman.

0: Ne olduğunu biliyorsun. Neden yapıldığını da. Savaş senin kanında. Karşı koyma. Sen ülken için öldürmedin. Sen kendin için öldürdün. Tanrı bunu unutmana hiç izin vermeyecek. Zorlandığında öldürmek nefes almak kadar kolay.
1: My head was mangled and my words were torn, covered in blood like a newly born. Hey, the wishing well, sing it soft and low. I stayed for a while in the hollow sound. The only water came up from the ground.
2: Şu lanet yere bir bakın. Burada sadece bir maymun yaşar. Tanrı aşkına ne işim var benim burada?
3: Hey, kes artık şunu. Sanat hoşuna gitmiyor mu?
4: Seninki sanata benzemiyor.
3: Kız kardeşin öyle düşünmüyor diye.
2: İlgi duyar. Hey kayıkçı, bu antika şeyde daha ne kadar yolumuz kaldı?
4: Rahip ne anlatıyordu?
2: Kaybolan sürüsü hakkında saçmalayıp duruyordu. Ben de ona bak dedim. Lanet olası Burma'ya gidecek olursan karşılığında alacağın şey de bu olur. Gidip başka insanların pisliklerini karıştırmaya başlarsan olacağı bu.
5: Oradaki generaller dünyanın hiçbirinde olmadığı kadar çok kazanıyor.
3: Saçmalık.
5: Milyonlarca...
4: Bunların parasını nasıl veriyorlar sanıyorsun?
5: Altında uyuyacağına gazeteyi okumayı dene taşralı.
2: Lanet olası generaller. İşlerindeki en büyük keşler onlar.
6: Bu soylu Louis.
2: Ne dedin?
6: İçeri silahları olmadan giren o insanlar. Sadece kitap ve ilaçlarla. Bu soylu.
2: Bak okullu çocuk. Soylu burnunu başkalarının işine sokarsan ya ölürsün ya da... Bu işi yapmamın tek nedeni eski bir eş ve üç çocuk. Ve bu iş bittikten sonra bu askercilik oyununu alıp istediğin yerde...
6: Kafeinsiz içmeyi denedim.
2: Boş versene ve sen. Oraya varmadan yaşlılıktan ölmeye niyetim yok. Acele et. Bir şey mi dedi?
1: Sing it to yourself, sing it all night. Spent a lot of time in the garbage can, fighting over food with the garbage man.
7: Help! No call! No call! Get that long boat! Help!

0: ve katı yakı. Kalı ucuna. Koge.
1: I was digging a well with an old blood stain, poking it around with a blind man.
2: Sorun bende mi? Yoksa yılın bu zaman hava ıslak bir köpek gibi mi kokuyor? Lanet olsun. Ben bundan daha hızlı yüzerim. Haklı değil miyim?
3: Bu çok doğru.
2: Hadi dostum, çabuk çabuk. Ne kadar çabuk gidersek o kadar çabuk döneriz. Lanet olası. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar ama olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmeli. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyidir. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm ve etkilenmedim.

Eski bir hava komandosu. Delirmeyi öğrettikleri birinci sınıf bir asker. Bana okullu çocuk derler. Bu isim bana keskin nişancı okulundan kaldı. Ve kaç kişiyi vurursam vurayım arkadaşlarım okulu demeyi kesmedi.

0: Bir adam ve bir çocuk. Galiba şaka yapıyorlar. Gönderdikleri isyancılar bunlar mı?
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Lanet olası bir ormandasın. Hoşa gidecek bir şey yok.
0: Nasılsın?
3: Benim adım Mint. Bu da Ta.
0: Hepsi bu mu?
3: Evet.
0: Bu çocuk ne dostum?
3: İyi üst sürer.
0: Üst sürücüye değil, rehbere ihtiyacımız var. Tam yerlerini biliyorsun değil mi?
3: 10 kilometre batıda. Kuzeye 6 kilometre yürüyüş mesafesi.
0: Kaç asker var?
3: 100 belki.
1: 100 mü?
0: Ne dedi?
3: Yarın daha fazla asker gelecek.
1: Beyaz bir karavan artığı olabilirim ama saymayı bilirim. 100 kişilik birliğe saldıramaz.
0: Tamam. Şunu iyi anlayalım. Hiç kimseyle çatışmaya girmeyeceğiz. Bu insanları kurtarabilirsek güzel. Ama temiz bir giriş çıkış olacak. Yoksa işimiz biter.
4: Biri kayıkçının ne yaptığını söyleyebilir mi?
0: Hey, neden teknede beklemiyorsun?
4: Teknede adamlarım kalacak.
0: Sen kayıkçısın, teknede kalacaksın.
4: Sizi yavaşlatmam.
0: Evet, yavaşlatmayacağını biliyorum. Bu bir doğa yürüyüşü değil.
1: İşte bu doğru.
5: Arkadan benimle gelebilir.
0: Hey, burada kalacak. Adam bir kayıkçı ve kayığın yanında kalması gerek. Teknede bir beyaz istiyorum. Bu yerlilerden birini değil. Patlayıcılar kimde? Thompson?
4: Yok.
2: C4 ve Fünye var.
5: Ben de Claymore var.
0: Tamam. Hadi yola çıkalım. Hadi.
3: Kalk, kımıldayın. Yürü.

0: İnsanlarınız buradan alındılar.
1: Hayatım boyunca çok katliam gördüm. Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
2: Dur. Şuna bakın.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
2: milli takım için oynayacağız.
3: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
4: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
5: Vay!
6: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
7: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
8: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
2: büyürler. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: İşte somonun hası.
4: İyi geldi mi boğaz havası?
5: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 279 liraya Carrefour'larda.
6: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
7: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
12: içelim. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
14: Bellona. Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10 tüm akar-

0: Çift para. Akses ve iyi yaşam. Akses 25 yaşında.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi.

0: Üniversitesi ailesi.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde drink sat.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
5: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
6: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
7: Aa, önce onu halletmek lazım.
5: LGS'de de yanında.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
9: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
10: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan Doruk'ta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle büyürler.
11: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
12: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
14: Dede ne yapıyorsun?
15: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdun umuyorum ki kendimi.
14: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
15: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
14: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
16: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
17: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçak'sa başka.
18: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
1: Dur.
2: Şuna bakın.
3: Ordu gelir ve herkesi öldürür. Ölüleri uyarı olması için de burada bırakır.
4: Ta. Kelura. Keke.
3: Artık gidebilir. Mayın, her yerde. Bastığınız yere dikkat edin.
2: Tamam, gidelim.
1: Nereye? Köpekleri bile öldürmüşler. O insanlar öldü.
5: Enju ile aynı fikirdeyim.
2: En azından gidip bakmamız gerek. Görmeliyiz.
0: Aynı fikirdeyim, gidip bakalım.
5: Neye bakacağız? Adamlar 100 kişi.
2: Adamın parasını aldık.
0: Hey, sakin olun, sakin olun. Oraya gidip ne olduğuna bakacağız. Bir sorun çıkarsa eğer, ne olursa olsun döneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı?
1: Tamam.
5: Tamam.
0: Güzel. Ne tarafa?
3: Bu tarafa. Ordu, saklan, saklan!

0: Canuz, inin. Hadi. Hadi, hadi.
1: Geç şuraya, geç şuraya.
2: Tamam.
3: Ben canım, ateş edeceğim.
1: Geç şöyle, geç şöyle.
4: Hayır, geldikleri yere dönmezlerse burada olduğumuz tamam, anlaşılır.
1: Hadi. Yana, yana.
0: Çabuk. Evet.
4: Ne yapıyor bu adamlar böyle?
0: Hadi.
1: Geç şöyle, geç şöyle.
0: Geç.
1: İyi. Şimdi yürüyün, hadi.
0: Geç.
1: Başardınız. Geberin.
2: Lütfen durun.
0: Yürüyün.
1: Yürüyün hadi. Çabuk koşun. Çabuk. Hadi.
5: Balat Çamalı.
6: Bunlar iyi. Lena iyi lan.
4: Kimsin sen kayıkçı?
5: Gidelim.
4: Gidelim mi? Bu adamların geri dönmediğini görünce peşimize düşerler.
5: Bu riske giremeyiz. Tekneye dönüyoruz. Gidelim.
4: Hey, ne oluyor?
5: Aranızda ateş etmek isteyen varsa şimdi tam zamanı. Şu anda başka bir yerde olmak istemeyen kimse yok. Ama bizim işimiz bu. Biz buyuz. Ya bir hiç için yaşayın, ya da bir amaç uğruna ölün. Karar sizin.
3: Senin kararın ne?
5: Gidelim.
1: Hadi.

0: Okullu çocuk buraya vardığında 15 dakikamız olacak. Saatlerinizi 1.45'e ayarlayın. Girip çıkacağız. Kimseyi beklemek yok. Kulenin altında buluşacağız.
1: Kuleye çıkamazsa işimiz biter.
0: Merak etme, çıkacak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hazırız.

getirdik. Git. Hadi. Sen de.

0: Hayır, konuşma. Beni dinle. Kız nerede?
1: İşte orada.
0: Sen onu çöz. Sizin için geri döneceğim. Kafeste iki kişi var. Hendek'in yakınında.
2: Tamamlar.

0: Hadi, hadi.
1: Sen de kimsin?
0: Kapa çeneni, hadi.
2: Yürü, hadi yürü. Sallanıp durma. Geç söyle. Geç, sana. Kalk ayağa. Ayağa kalk dedim. Buraya gel. Sana buraya gel dedim. Çabuk dışarı çık.

0: Zeynep yürü yürü yürü. Sana bulma. Yürü yürü. Ağlayıp dur. Yürü yürü.
1: Gidelim. Kayıkçı nerede?
2: Vesera.
3: 15 dakika. Anlaşmamız buydu.
1: Gidiyorum. Gidelim. 5 dakika daha.
2: Boş versene.
3: Anlaşmayı biliyordu.
1: Buradan gideceksek hep birlikte gideriz.
3: Hayat senin. Giderim.
2: Onu olmadan olmaz.
3: Hayatını Tanrı kurtarma. Biz kurtardık. Şimdilik kalk lanet olası. Kalk dedim.
1: Bu taraftan.

0: Bizi koruyan sen miydin?
1: Evet.
0: Neden döndün?
1: Ya sen? Gün doğmak üzere.
0: Bu taraftan.
2: Hadi gidelim. Gitmemiz lazım. Hadi acele edin.
3: Çabuk çabuk.
2: Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi yürü.
4: Neler oluyor burada?
2: Geldiler efendim.
4: Bu karışıklık. Ne oluyor?
2: Hadi acele edin.
5: Hadi çabuk.
2: Yürü.
3: Hadi.
2: Siz ikiniz.
3: Hey.
2: Hadi gelin.
5: Çabuk hadi, hadi arabalara. Onları bulmak zorundayız. Çabuk.
2: Kaç kişi var?
5: Her yere bakın.
4: Araçlara binin, çabuk olun. Beni takip edin, hadi yürüyün, gidiyoruz, acele edin.

0: Nasıl bacağım? Sus sus, yanındayız. Seni kurtaracağız.
1: Bacağı parçalanmış.
0: Rehber nerede?
1: Lanet olası gitmiş.
0: Boşver, koordinatları biliyorum.
1: Olmadan nereye dönmemiz imkansız.
0: Şu çeneni kapa artık, hadi bacağına
2: botunu çıkar.
0: Hayır.
2: Botu çıkarmayın.
0: Ben bakayım, biz doktoruz. Bir bıçak gerek.
2: Al şunu, al.
0: Kurtulacak bilmiyorum. Sedyeyi hazırlayın. Dağılın.
3: Oh, my God.

0: Duydunuz mu? Takip ediyorlar.
1: Dön.
2: Ne yapıyoruz?
1: Kımılda.
2: Tamam.
1: Dön, dön.
2: Tamam.
1: Sizin güneydoğudan nehre gitmenizi istiyorum. Tekne sizi bekliyor. Orada değilse kıyı şeridini takip ederek bulana kadar gidin.
2: Peki ya sen?
1: Beni merak etme. O Claymore'u bana ver. Tamam. Bir el ateş et.
0: Ne?
1: Bir el ateş et. Gidin. Gidin.
3: Hadi hadi hadi.
4: Hey, hadi.

0: gidelim.
1: İşte oradalar, oradalar. Tam yol, tam yol, tam yol. Hadi, hadi, hadi. Tamamdır. Daha hızlı.
0: Eğil, eğil, eğil.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Lanet olsun. Bak.
2: Ne oldu?
1: Lütfen.
2: Hata mı?
1: Tamam Elif. Serseri. Vurmayın. Kes sesini.
0: Vurmayın.
1: Kes sesini.
0: Lütfen.
1: Elif.
0: Lanet olsun.
3: Al bakalım.
4: Yapmayın. Durun.
1: Geber.
4: Biz geber. Lütfen. Lütfen durun, yapmayın.
1: Al bakalım. Sessiz ol. Sessiz ol.
4: Beni görün. Bir şey yapmadık. Bir öğrenci. Lütfen. Lütfen durmayın bizi.
1: Geber.
4: Lütfen durun.
1: Geber.
4: Durun, yapmayın. Durun. Biz bir şey yapmadık.

0: Buraya gel, buraya gel.
1: Lanet olası pislik. Seni
2: demek adamlarımı öldürüp kaçmaya çalışırsınız ha? Öyle mi? Nasıl kaçacaklar peki? Ha? Nasıl?
1: Pislik seni.
2: Hepinizi geberteceğim.
1: Hadi gel bana seni süt kuzusu serseri. Hadi dedim. Sana bana gel dedim serseri.
2: Lanet olası serseri. Seni gebertim. Nasıl?
1: Pislik.
2: Hoşuna gitti mi?
3: Biz hiçbir şey yapmadık.
2: Kes sesini. Sana sana da gelecek. Hepiniz susun. Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Lanet olası pislik beyazlar. Herifler. Şunların hepsini ayağa kaldırın. Çabuk olun.
3: Şunu yapmayın.
2: Buraya neden geldiniz bilmiyorum ama hepinizi kurşuna dizeceğiz.
4: Ne yapacağız?
2: Lanet olası herifler.
5: Yapabileceğimiz bir şey yok.
2: Ateş etmeye hazır olun.

dikkat edin!

Geri çekilin, saklanın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
3: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
4: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı? Almayalım diyecekler.
5: Hayır diyecekler.
6: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
9: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
10: Ebebekle büyürler.
11: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
12: milli takım için oynayacağız.
13: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
14: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
15: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: 3, 2, 1...
2: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
3: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi... Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere... Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için... Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere...
4: Getir. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
5: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
6: Önce onu halletmek lazım.
4: LGS'de de yanında.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Okul çantası 499 lira. Üstelik Pay4'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
1: Schwarzkopf

0: Hayatta dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
1: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Okul çantası 499 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu
2: Carrefour'sa. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten. Vay vay vay vay
3: vay vay. Domino'su 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's App'in

0: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında. %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
2: Break. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
2: 9 kere 6.
3: 54.
2: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
3: Dik.
2: Bu çocuk okur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: varan çift para. Akses 25 yaşında.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içine vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkar. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
3: Tuttum kardeş Şupra Levrek, sana bir mucize gerek.
4: Bu kadar tazesi ya denizde ya Karfursa'da. Çipra'nın kilosu.

0: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni?
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Geri çekilin.
1: Gidelim, gidelim. Çabuk hadi. Gidelim.
2: Thank you.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Evet.
2: Görünce ben de inanamadım ama.
1: Biraz mola verip su içelim lütfen.
2: Zaten az kaldı, yukarıda veririz.
1: Daha dünyanın yolu var. Geride kaldın.
2: Manzara muhteşem değil mi? 80'li yıllardan beri kimsecikler geçmedi buradan.

0: Geride kaldın. Biraz duralım artık ha. Sen biraz dinlen. Ben devam ediyorum.
1: Sen de fazla uzatma dostum.

0: Afganistan'daki hissi Karadağlara on basar, öyle değil mi? Irak'tan döndüğümde bir daha çöl görmek istemedim. Dönünce hayat iyice normalleşti. Özlemeye başladım.
1: Eve dönmek güzel.
2: Baban çok sevinmiştir Brian.
0: Arayı kapatmayayım dedim.
2: Sonra bu nakliye işine asıldım. Karım beni terk edince.
0: Of ki ne of. Bana pek bir şey bırakmamıştı. Beni ilgilendirmez ama... Niye buraya gelmek istedin Brian?
1: Kayak yapacağım.
0: Kayak yapacak bir sürü yer var. Hatıraları başka yerde taze.
1: Babamın hatırası başka.
0: Onu demek istememiştim.

0: Tek başına yürüyeceğin bir yer değil burası. Seni almaya geleyim mi?
1: Mark, ben hazırım. Merak etme. Kendi başıma giderim.
0: Bundan emin misin? Brian...

0: daha yaksı.
1: Cindy'nin evi. Lütfen mesaj bırakın.
0: Cindy, benim Nina. Brian telefonunu açmıyor. Merak etmeye başladım. Arar mısın?

0: Pik bozulu Markın helikopter servisi.
1: Kurtarma acil.
2: Pik buzulunda kaybolan bir şahsa haber vereceğim.
1: Adınız?
2: Nina Tanner.
1: Kaybolan şahsın adı nedir?
2: Brian abim.
1: Ne zaman eve dönecekti?
2: Bilemiyorum.
1: Ne zaman evden çıktığını biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum. Bana gideceğini söylemedi. Ama orada olduğundan eminim. Başına bir şey gelmiş olabilir.
1: Lütfen biraz bekler misiniz?

0: Stacy ile John markette düğün hediyelerini paraya çeviriyorlar. Erlander şu aralar izini kaybettirdi. Ne oluyor? Senin neyin var Nina?
1: Tuhaflaşmıştı. Döndüğünüzden beri bambaşka biri olup çıktı.
0: Ne saplantısı bu?
1: Saatlerce haritalara bakıyor. Ya da sürekli bilgisayar başında. Uğradığımda bir şeyler konuşamıyoruz bile.
0: Neyin peşinde peki?
1: Onu hiç söylemedi. Ama Peak buzuluyla ilgili olduğunu biliyorum.
0: Peak buzulu mu? Oraya mı gitmiş?
1: Galiba.
0: Nasıl gitmiş?
1: Helikopterle herhalde.
0: Ben de yanında giderdim ama hala kızgın olduğunu...
1: Kızmamış. Bir terslik olduğundan eminim.
0: En son ne zaman konuştunuz?
1: Geçen gün. Kavga ettiğiniz o sabah.
0: Peki ne söyledi?
1: Çok daralmış. Özür diledi gerçekten. Bütün kabahat bende dedi.
0: Kimsenin kabahati değil. İkimiz de sarhoş olmuştuk. Hepsi bu. İkimizin arasında bir şey var sanıyordun.
1: Öyle mi?
0: Ha?
1: Aramızda bir şey mi var dedi.
0: Bak abin zaman zaman senin üstüne çok fazla titriyor.
2: Nina. Nina.
1: Mark.
2: Yaşlanmışsın.
1: İltifat mıydı şimdi bu?
2: Hayır canım. Sadece... ne zaman... Ne zaman böyle büyüdün demek istemiştim. Pekala.
3: Hagrid'in?

0: Ne işin var burada?
1: Brian Tanner, Peak buzulunda kaybolmuş.
0: Pekala. Yukarıda kayak malzemeli iki kişi var. Helikopterlerle birlikte arıyorlar. Dağdaki elemanları erken çıkarmışlar. Fırtına yüzünden her şey iptal oldu. Fırtınadan önce bulunsa iyi olur.
1: Sen kurtarmada pilot değil miydin?
0: Evet, öyleydim.
2: Ellerindeki en iyi pilot sendin.
0: Zor durumlarda epeyce uçak indirip kaldırdım.
1: O kazadan sonra da açığa alındın.
2: Onun bir hatası yoktu.
0: Nina, özür dilerim, ben... O gün içime doğmuştu. Emniyette olmadığını biliyordum, söylemem gerekir.
1: Ama yine de onu götürdün.
2: Abim bir şeyi kafasına taktı mı kimseyi dinlemez. İyi bilirim.
1: Kuleden bilgilendiriliyorsunuz, öyle değil mi?
0: Evet, sürekli.
1: Sadece oturup beklemek gerekiyor öyleyse.
0: Evet. Siz oturun.

0: Bunlar Brian'in izleri mi?
1: Belli değil.
0: Vakit çok geç oldu.
2: İz bulabildiniz mi?
0: Hayır. Daha yeni başlıyoruz. Siz doğu yakasına bakın.
2: Tamamdır. Dikkat edin. Çığ bölgesine girdiniz.
0: Tamam. Ne diyorsun?
1: Çok zor bir işe benziyor.
0: Bugünlük bu kadar olsun. Yarın geliriz.
1: Devam edelim hadi.
0: Tamam. Yolu bulurum. Ama acele etmeyelim, olur mu?

Helikopter pilotu olmak varmış. Harika.

0: Rani! Ne diyorsun? Bir şeyin yok ya.
1: Neredeydiniz siz?
2: Merhaba.
3: Pittsfield alışverişe gittik.
2: Öyle düğün mi? Hediyelerini paraya çeviriyoruz. Cing!
1: Şu işe bak. Erlander, sen de bu saçmalığa katıldın mı yoksa?
3: Yapacak başka bir şey yok buralarda.
2: Kayıt işlemleri çok saçma. Biraz para koyayım dedim ama John kabul etmiyor.
3: Tost makinesini vermedik Stacy. Arada tost yaparız öyle değil mi?
2: 45 dolarlık tost makinesi mi olur? Tost makinesine 45 dolar kim verir?
3: Ben sana alırım Stacy. Makine çok
2: güzel. Güzel bir alet. Çok memnun kaldım.
3: Gerçekten çok memnun kaldık. Brian'dan haber var mı?
1: Mark Haggerty buzula götürmüş. Onu güney yakasında 7000 fitte bırakmış. Bu evvelsi gün oluyor. O zamandan beri de haber yok.
3: Kamp yapmaya gitmiş olmasın sakın.
2: Bana haber vermeden gitmezdi.
1: O dağları herkesten iyi tanır. Onu kadar tecrübelisini görmedim. Bir terslik var. Kurtarma şu anda orada.
4: Haber geldi. Helikopteri ve

0: Kurtarmayı geri çağırmışlar. İki kişi kaybolmuş.
1: Olamaz.
0: Çığ düşmüştür. Fırtına hızla yaklaşıyor.
1: Brian tek başına. Ya bir şey olduysa?
2: O zaman gideriz. Hey hey, dur bir dakika. Biz dediğin kim? Biz hepimiz. Bir ekip olarak daha kurtarma ekiplerinden daha iyi iş çıkarırız. Biliyorsunuz bunu.
3: Nasıl gideceğiz peki?
0: Kesinlikle olmaz, hayır.
2: Sana iki katı fiyat veririz.
0: Mesele para değil.
2: Bizi bıraktıktan sonra kanuni hiçbir sorumluluğun kalmıyor.
0: Dinle beni, asker bozuntusu. Benim derdim bana
1: babamın
0: yeter.
1: Babamın arkadaşısınız siz değil mi?
0: Evet, Jack iyi bir adamdı.
1: Kaybolduğu sırada sen de ekipteydin.
0: Evet.
1: Abimi bulmama yardım et. Sen götürmezsen başkasını buluruz.
2: Boş versene, adam sarhoş.
0: Pekala. Saat tam 1:30'da hangarın arkasındaki pistte buluşalım. Ekibi de getir.
2: Dinleyin. Sıkı giyin. Durum kötüleşirse sıkıyınıza sığınabiliriz.
4: Orası hala açık mı?
2: Kışın kapanıyor ama mecbur kalırsak gideriz.
3: Evde buluşalım, birlikte çıkarız.
2: Evet.
3: Romantik kaçamak nihayet gerçek oluyor değil mi?
4: Evet. Hawaii'de olsaydık daha güzel olurdu ama.
3: Aa, çiçekli giysiler mi, kar kıyafetleri mi? Hangisi daha iyi gider sence?
4: Bu tür şeylere hala doymadın gitti.
3: Ne demek şimdi bu?
4: Sen anladın Stace.
3: Yeniden görev için yazılacağımız anlamına gelmiyor bu, tamam mı?
4: Niye görev diyorsun o zaman?
3: Biliyorsun, herkes bir tur daha yapıyor. Biz neden burada kalalım ki? Biz bir ikiliyiz. Biz bir aileyiz.
4: Evet. Ama burada kalırsak kendi ailemizi kurarız. Gerçek bir aile.
2: Bu işe hazır mısın?
5: Neden hazır olmayayım?
2: Gelmesen de olur. Yanlış anlamazlar.
5: Hani biz bir takımdık?
2: Saat 1'de benim evde.
1: Ben de geliyorum.
2: Hayır, birinin burada kalması gerekiyor Nina.
1: Burada boş boş durup bir şeyler olmasını bekleyemem, tamam mı?
2: Nina.
1: Dağ konusunda sizin kadar tecrübem var benim de. Bağlasam da burada kalmam.
2: Tamam. Ama gözümün önünden ayrılmayacaksın.
1: Tamam. Brian, sizi aradığım için gerçekten çok kızacak.
2: Kızsın. Birlikte büyüdük, birlikte savaşa gittik. Ve bundan sonra da birbirimizi bırakmayız, tamam mı?
1: Rick. Tabancası. Onu da almış.
2: Tabancasını mı? Anladım.

0: Cevaplar. İki tane 10 millik statik. İki tekli, bir de en kalın olanında. Statik bende.
1: Bende tekli var.
2: İkililerden aldın mı?
0: Aldım. Helikopterde yine sizinle bir arada olmak varmış. Ne güzel oldu, öyle değil mi?
3: Evet. Bu kez indiğinde sana ateş açan olmayacak.

0: O'Brien'in haritalarından biri. 6000 fite kadar işaretlenmiş. Yani zirveye kadar.
1: Arazi geniş. Şuradaki sırt doğrudan dağın ortasına çıkıyor.
0: İzini bulabilir miyiz?
2: O biraz zor. Fırtına şiddetini artırıyor. İzler kaybolacak.
1: Eğer yukarıdan aşağı inerek araziyi tararsak kısa sürede büyük bir kısmını bitirmiş oluruz.
0: Bizi şuraya götürebilir misin?
2: Bu istikametten olmaz. Doğudan dolaşıp arkasına geçeceğim. 45 dakika ya da bir saat daha süre.
1: Şu kanyonun içinden geçsek?
2: Ne kadar dar olduğunu görmüyor musun? Rüzgar şiddetli. Yanına bile yaklaşamam.
1: En iyi pilot sendin hani, ne oldu?
2: Kanyon.

0: Snowboard çalışmak için hiç de uygun bir yer sayılmaz değil mi?
1: Acemiler kulvarında mı çalışmak istersin?
2: Haksızlık etme.
1: Koca adam istese yapabilir.
0: Bayanlar, ben de buradayım yani anlarsınız.
1: Ah, seni seviyorum canım.
3: Hey. M9'da ne oluyor?
4: Yanımdan ayırmam. Senin yok mu?
5: Hava kararmadan fırtına bastıracak. 5000 fitin üstü bayağı tehlikeli. Artık tek başınasınız.
3: Biz her şey için hazırız.
5: Aha. Telefonu aldın mı?
3: Aldım. Numarayı aldın mı?
5: Evet. Fırtına gelmeden ara. Nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmek zorundayım.
3: Anlaşıldı. Unutma, yarın sabah görüşeceğiz.
5: King Piste 700 feet.
3: Orada olacağız.
5: Dikkatli olun. Ve onu da getirin.

0: Geç bile kaldık.
1: Gruplara ayrılsak, bir kısmımız sırttan öbürleri yandan dolaşır.
0: Hayır, birlikte gideceğiz. Sırası gelmişken bir terslik çıkarsa o zaman ayrılıp yardım isteriz, tamam mı? Örlendur. Hey Örlendur. Örlendur.
2: Bir ses duydum gibi geldi. Dağ havası kafa mı yaptı?

Bağırmasak iyi olur. Çığ bölgesine girdik. Tamam mı? Teşekkür ederim.

0: Burası başlamak için iyi bir parkura benziyor.
1: Ha, şimdi oldu.
0: Kayak burada daha hızlı yol alır.
2: Öyle mi dersin?
0: Hadi malzemeyi getirelim.
2: İpleri bulabilir miyiz?
0: Bunun altından kalkabilir misin?
1: Hem de nasıl?
0: Tepenin ormanla birleştiği yerdeki şu kayayı görüyor musun?
2: Evet.
0: Orada buluşalım. Ortadan kaybolma!
1: Bu da amma hevesli çıktı değil mi?
0: Öyledir.
1: Onu niye sevdiğin belli. Senin için biraz genç olsa da.
0: Hadi gidelim.

0: Ne kadar yol aldık?
1: Bir bakalım. Kanyon yüzünden sinyal zayıflıyor.
2: Şuradaki zirveyi geçtik. Sonra doğru aşağı indik. Sonra ormandan geçtik. Muckleshoot Ormanı.
3: Ne var?
2: Babam abimle avlanmaya oraya giderdi. Nasıl bu kadar olabilirim?
1: Sakin ol, tamam. Baban oralarda bir yerde kaybolmuştu, öyle değil mi?
2: Çığ mı düştü, buz mu yarıldı anlayamadılar.
1: Biliyorum, hatırlıyorum. Brian haftalarca konuşmamıştı.
2: Ben doğmadan az önce olmuş. 25 yıl geçti. Bu sene yıl dönümü.
0: Abinin buraya gelmesinin bununla bir ilgisi olabilir mi?
2: Olabilir.
1: Son zamanlarda babandan söz etmiş miydi?
2: Adını ağzına bile almaz. Ben arada sorarım ama onun için çok zor. Anılarını kimseyle paylaşmak istemiyor.
4: Çığ düşüyor. Kaçın. Hadi kaçın.

0: Nina! Gel buraya bebeğim. Gel hadi. Gel. Tamam. Bana bak. İyi misin? İyi misin?
1: John!
0: Ne oldu? O nerede?
1: John,
0: John nerede?
1: Kaldı.
0: Hayır.
1: John!
2: John!
1: John!
0: Hayır, olamaz.
1: John! John!
3: Telefonla arayalım.
0: Telefon John'daydı. Stacy! Stacy, ne yapıyorsun sen Stacy?
1: Onun yanına gideceğim.
0: Dur!
1: Çekil.
0: Burası tehlikeli, beklemeliyiz, tamam mı?
1: Umurumda değil Rick. Kocamı bulmaya gidiyorum.
0: Dur, dur! Stacy! Stacy, ben giderim. Tamam mı?
1: Hayır!
0: Kancaları çıkarın. Buldunuz mu?
1: Lanet olsun.
0: Görebiliyor musun?
3: Hayır, menzil dışında. Rick, sen iyi misin?
0: Şimdilik her şey yolunda.
1: John'u görebiliyor musun?
0: Hayır.
4: Bulunca haber veririm.

0: Ne oldu?
1: Hayır hayır, kıpırdama kıpırdama. Biraz hareket etmeden dur. Seni buradan çıkaracağız.
2: Onu buldum. Kötü durumda.
1: Malzemelerle buraya gelin. Tekrar ediyorum. Gelirken malzemeleri de getirin.

0: sesi. Sol ayağı kırık ve yarası derin. Ayrıca kan tükürüyor. Başını çok kötü çarpmış. Onun dışında fazla hasar yok. Sadece çürükler var.
1: Seni kaybettim diye çok korktum.
2: İyi mi?
0: Evet, iyileşecek.
1: Hey, tatlım.
3: Hala buradayım.
1: Evet.
3: Galiba.
1: Orada tek başınaydın. Üzerine gelirken seni görünce bir an için.
3: Hey, hey. Biliyorum.
0: Ceplerinin hepsine baktım. Telefonu kaybetmiş.
2: Ne yapacağız?
0: Sedi yapmamız gerekiyor. Onu ancak öyle taşırız. Kayakları kullanalım. Bunları birbirine bağlamak gerekiyor. Erlander, kolibandın var mı? Erlander. Kolibandı.
3: Olması lazım.
1: Tatlım, iyi misin?
3: İyiyim. Evet, iyiyim.
1: Güzel. Güzel.
2: Bunu da bacağına takabiliriz.
0: Olur, işe yarar. Skinner 3500 fitte kaldı. Kestirmeden gidersek 7 kilometre.
4: Hiç kolay olmayacak.
0: Hayır. Ama acele edersek fırtınadan önce varmış oluruz. Tamam, şuraya da koy. Güzel. Şunları da ver.
1: Tamam, bekle, dayan. Biraz daha bitecek. John, John. Tatlım, tatlım. Bak, ne düşünüyorum biliyor musun? Sen haklıydın. Artık bir yere yerleşmenin vakti geldi.
3: Şu anda bunu konuşmak için uygun bir zaman olduğunu sanmıyorum, tamam mı?
1: Ben bir söyleyeyim dedim. Haberin olsun.
3: Stacy.
1: Evet.
3: Tatlım, önümden döndüğüm için mi söylüyorsun bunları yoksa?
1: Hayır. Hayır. Hayır canım. Seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Bebeğini taşımak istiyorum. Tamam mı?
5: Merhaba, ben KSNW'dan Lisa Stone. Dağın dibinden yayın yapıyoruz. Kar henüz yumuşak. Kalınlığı 91 santimetreye çıktı. Fırtına uyarısı hala geçerli. Dördüncü kategoriden bir fırtına geliyor. İşletme sahiplerinin dükkanlarını kapatmalarını, kepenklerini indirmelerini öneriyoruz. Ve şimdi
6: Vera'larına
5: bağlanacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
7: Lütfen Mark. Her şeyi baştan başlamak mı istiyorsun?
6: Vera.
7: Öyle olsun. Benden buraya kadar. Sana başka bir şans tanımayacağım.

0: Gelin hadi.
1: Durun, durun.
0: Ne oldu?
1: Ne istiyorsun hayatım?
0: Biraz daha kesici verin. Tepeden iner inmez tekrar vereceğiz.
1: Biraz daha dayan canım, tamam mı?
0: Sen git.

0: İyi misin sen?
1: Örlendir'in nesi var?
0: Bir şey yok, sinirleri bozulmuş. İş verince aklı başına gelir. Onun için canı yanına verdim.
1: Ben korkmaya başladım. Brian'ı düşünüyorum. Tek başına, yaralı, donuyor.
0: Şu anda elimizden bir şey gelmez. Fırtına şiddetini arttırmadan John'u sığınağa götürmeliyiz.
1: Peki abim ne olacak?
0: Her şey sırayla Nina. Kendini bırakmak yok, tamam mı? Sana ihtiyacım var. Skinner'za varınca ne yapacağımızı düşünürüz.
1: Hey! Hey! Biraz daha nazik olur musun?
2: Deniyorum.
1: Daha dikkatli ol.
2: Alçak seviyedeyiz.
1: Ne demek bu?
0: Burada çığ düşme tehlikesi olmaz.
2: Ama açıktayız.
0: Olsun, ne fark eder? Hey! Burada bizden başka kimse yok. Kimse yok, anladın mı?
2: Evet, anladım.
0: Hadi,

0: Stacy!
1: Çek elini!
0: Stacy! Öldü o!
1: Hayır! Neydi o şey? Neydi o yaratık? Sen! Sen hiçbir şey yapmadın! Silahını niye çıkarmadın?
2: Benim silahım yok!
1: Neden? İyi olan ne varsa Afganistan'daki o mağarada bırakmışsın. O zaman da sorumlusu sendin. Şimdi
0: yeter.
1: De sorumlusun sensin.
0: Kes şunu. Burada kalamayız. Hemen yola çıkmalıyız. Yürüyün hadi. Malzemeleri toplayın, gidiyoruz. Acele edin. O yaratık gelmeden burayı terk edelim hemen. Tamam. Ön taraf senin. Hadi. Ayağa kalk asker. Hadi Stacy. Gitmemiz gerekiyor. Geldik. Fırtına geçene kadar burada bekleyebiliriz.

0: Kilitli değil. Acaba neden?
1: Brian?
2: Buraya gelmemeliydiniz. Özellikle de sen.
1: Brian, sen iyi misin?
2: Dışarıda bir yaratık var. Biliyorum.
3: Sen nereden biliyorsun?
2: Onun için buraya geldim.
3: Sen galiba anlamadın. O yaratık her neyse onu kaçırdı.
2: Ne dedin?
3: Yaralanmıştı. Onu taşımaya çalışırken tepemize çöreklenip onu kaçırdı.
0: Seni aramaya çıkan iki kurtarma elemanı kayboldu.
2: Hayır, yanlış. Hepsi yanlış. Böyle olmaması gerekiyordu. Bunun için hiçbirimizin...
0: Hemen konuşmaya başlasan iyi olur çavuş. Bir açıklama bekliyorum.
2: Tamam. Tamam.

0: Bu noktalar kayıp şahıs raporlarını temsil ediyor. Yarım asır öncesine giden çözülmemiş vakalar. Çığ düşmesi, donma, buzul yarılması, doğal sebepler. Ne ararsanız var ama cesetleri asla bulunamamış. Skinner 2. Dünya Savaşı'ndan döndüğünde burada Avrupa'da gördükleri gibi bir yer inşa etmek istiyordu. 1954 kışında şu kapıdan çıktı ve bir daha geri dönmedi. 1962'de Phillips ailesi kar ayakkabılarıyla batı ucunda yürüyüşe çıktı. 69'da 4 kişi keşif gezisine çıktı. 72'de tek başına dolaşan bir kayakçı kayboldu. Tarihlere bakınca çok iri bir hayvanı gördüklerini iddia eden insanlarla karşılaştım beyler. Türünün ne olduğu belli değil ama aynı vakitlerde ortalıktaymış. 87'den bu yana hiçbir olay olmamış. Babamızın öldürüldüğü tarihe kadar.
1: Babamızın öldürüldüğünü mü söylüyorsun?
0: Bana olanları anlattıklarında daha çocuktum. Asla inanmadım. Babam bu dağın her köşesini bilirdi. Tehlikelerden haberdardı. Kurtarma çekilince buraya tek başıma geldim. Babamın beni götürdüğü her yeri dolaştım.
1: Ne oldu?
0: Onu gördüm. Uzaktaydı. Kamufle olmuştu ama inanın bana o yaratığı gördüm. Sanırım o da beni gördü.
1: Bundan kimseye bahsettin mi?
0: Kime bahsedebilirdim ki? Anneme anlattım. Ama annem o sıralar çok hastaydı, anlıyor musun? Sen yeni doğmuştun Nina. Babamla ilgili herhangi bir şey söylesem perişan olurdu. Geçen gün buraya Pete'le çıktık. İple önden gitti. Bir anda sırtın arkasında kayboldu. Göremeyeceğim bir yerdeydi. Saklanması gerektiğini biliyordu. Ama o yaratık beni orada bekliyordu.
2: Tam olarak neyle karşı karşıyayız?
0: En az 2,5 metre. Belki daha da uzun. Herhalde 300 kilo vardır. Bilmiyorum. Keskin dişleri ve pençeleri var. Cüssesine göre son derece atikti. Zorlu dağ koşullarına karşı tam teşekküllü görünüyordu. İnsan yiyor ama ayırt etmiyor. Kimsenin gitmediği yerlerde yaşıyor, avlanıyor. Saklanmasını iyi beceriyor. Tam bir leş yiyici. Şimdiki avı da biziz.
1: Can!
3: Yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığını biliyordum.
0: Bu benim mücadelem. Sizin değil.
2: Böyle olmaz Brian. Olmadığını sen de iyi biliyorsun.
3: Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmamız gerek. Gidelim buradan.
2: Telefonu getirdin mi?
0: Hayır.
1: Neden getirmedin?
0: Çünkü benim telefonum yok.
1: Yaratık dönecek diye bekleyeceğime fırtınayı göze alırım.
4: Ben de.
2: Tamam o zaman. Yola çıkalım.

0: Hadi gidiyoruz. 5 dakikaya çıkıyoruz.
1: Hiçbir yere gitmiyorum Rick.
0: Ne dedin sen?
1: Yıllarca bu anı bekledim. Buraya gelişimin yalnızca bir sebebi vardı.
0: Öyle mi? Neden geldin?
1: Söyledim ya, onu öldüreceğim. Öldürene kadar da gitmeyeceğim.
0: Yani onu tehlikeye atma pahasına mı? Peki John ne olacak?
1: Onu ben getirmedim. Siz getirdiniz.
0: Bu işi benim üstüme
1: senin
0: atma.
1: Senin üstünde zaten.
2: Yeter bu kadar.
3: Bize buraya neden geldiğini söyleseydin bunların hiçbiri başımıza gelmezdi.
1: Geri çekilin.
3: Koru beni. Çıkar onu buradan.
1: Kalk hadi kalk. Hadi çabuk ol.
3: Hadi.
1: Gidin.
3: Çabuk. Hadi.
1: Durumu ne?
3: İyi değil. Sen burayı sağlamlaştırdın mı?
1: Hayır. İçeri gelip beni bulmasını istiyordum.
2: İyi taktik.
3: Kapı ve pencerelerin önünü kapatalım.
2: Uğraşıyoruz.
1: Hadi.

0: Başka bir çıkış var mı? Arka kapıdan odunluğa çıkılıyor. Çabuk olun.
1: Onları arkaya götürüp zaman kazanalım.
2: Hayır!
0: Neden? Burada kalırsak şansımız daha çok...
1: Götür onları buradan. Bu bir emirdir çavuş. Yürü. Gidin.

0: Aşağı! Aşağı inmek zorundayız.
1: Hiçbir şey göremiyorum.
0: Çukurun dibine inmeyi deneyelim.
2: Burada

0: Beni gördüğüne sevinmedin mi?
1: Ne işler çeviriyorsun burada Hagrid'i?
0: Yardım etmeye geldim. Belki beni burada...
1: Bir günde başımıza yeterince dert açmadın mı?
0: Hadi ama Vane. Çocuklar sağ salim yuvalarına dönsünler istiyorum. Beni araman gerekiyordu.
1: Bir dakika, ne dedin? Çocuklar mı dedin? Başkaları da mı var?
0: Evet. Brian'ın arkadaşları ve bir de kız kardeşi. Hepsi tecrübeli. Öyle ya da böyle zaten gideceklerdi.
1: Bana tersini söylemiştin.
0: Büyük tepeye kadar götürdüm.
1: Olamaz tanrım. Hayal görüyorum galiba. Şimdi bunları duymak bile istemiyorum. Doğru mu duydum ben?
0: Neyse, bu defa beni duydun. Senin kulaklarında bir sorunun var.
1: Para için her şeyi yaparsın sen.
0: Mesele para değildi.
1: Hey! Seni işten atabilsem memnuniyetle atarım. Tamam mı Hagrid'i?
0: Aman ne güzel. Keyfim yerine geldi. Aferin.
1: Aman tanrım.
0: Senin o bütün ayık pilotlarından daha iyi bir pilotum ben, tamam mı?
1: Yeteneğini boşuna harcadın, bir de övünüyorsun.
0: Uçuşta asla içmemiştim.
1: Öyle mi? Sadece bir kez içtin.
0: Evet. Sadece bir kez içtim. Ama sebebini söyledim. Beni dinlemiyordun.
1: Şimdi hepsini hatırlıyorum. Sen hayal görüyorsun, değil mi? O zaman da hayaller içinde yaşıyordun. Şimdi de öyle. Değişen bir şey yok. Şimdi çek git buradan, tamam mı?
0: Hayır. Onlardan haber alana kadar gitmeyeceğim.
1: Öyle olsun.
2: Biri daha geldi!
3: İki çıkışı da tutmuşlar.
4: Cephanemiz ne durumda?
3: Son şarjör.
4: Erlander, sende kaç tane var?
3: Sadece iki tane.
2: Diğeri önden girmeye çalışıyor.
4: Orayı hemen sağlamlaştırmamız gerekiyor. Şimdi!
3: Tamam.

0: Bir savunma duvarı oluşturalım.
1: Kapı ve iki pencere fazla dayanmayacak şekilde.
0: Ben kapıyı tutarım.
1: Erlander, bir pencere benim. Diğerini de sana veriyorum, tamam mı? Ne yapıyorsun?
2: Saklanacak bir yer kalmadı.
3: Erlander, sakin ol dostum. İndir silahı.
2: Hepimiz öleceğiz burada.
3: Hemen indir şu silahı, hadi.
4: Dinleyin. Gittiler.
3: Geçti mi?
2: Evet.
3: Gel. Hadi yürü.

0: Hayır. Hayır, seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Bebeğini taşımak istiyorum.
1: Hadi gel! Hadi al beni!
0: Hayır! Peşinden gitmeliyiz!
2: Şimdilik böyle idare edeceğiz.

0: fazla dayanmayacak.
1: Çok güçlüler. Her an içeri girebilirler.
2: Gidelim.
3: Hadi hadi.
2: Çabuk koşun
0: hadi. Çekil. Hadi.
2: Şimdi ne olacak? Bu kadar ilerisini düşünmemiştim.
1: Harika. Ne yapıyorsun?
2: İşte burası. Son savunmamızı burada yapacağız.
0: Yeni silah anlamı.
2: Evet. Şarjör gibi değiştirmiyorsun.
1: Savaş vakti geldi.
4: Helikopterden inince şansımızı yitirdik.
1: Saçma. Al şu silahı ve sonuna kadar diren.
4: Hayır.

0: John'u kurtaramadığım için üzgünüm. Her şey için özür dilerim.
1: Hadi ama!
0: Yardım et Rick! Yardım et hadi! Yardım et! Mermiler bitmek üzere.
1: İyi bir açı bulana kadar bekle.
0: Buradan sağ çıkamazsak şunu bilmenizi istiyorum.
1: Kapat çeneni Brian. Saçmalık
0: ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum.
2: Çocuklar, ağlayıp sızlanmanın sırası değil.
1: Kaçın!
2: Bu bir süre onları oyalar.
1: Fazla dayanmaz.
2: Şimdi de kilerde kaldık.
1: Buraya da gireceklerdir. O zaman ne yapacağız?
0: Bu merdiven kazan dairesine kadar gidiyor. İçeride saklanabiliriz. Bir süre daha idare ederiz. Belki bizi orada bulamazlar.
1: Çekil oradan.
3: En zayıfımızı istiyorlar.
0: Yeter artık Erlander.
3: Yine bir süreliğine ortadan kaybolacaklar.
0: En zayıf en önce gider.
1: Sen zayıf değilsin.
3: Eskiden değildim.

0: Buraya da gelirlerse kaçacak hiçbir yerimiz kalmıyor.
1: Ama burada direnebiliriz, değil mi? Yapmamız gereken tek şey...
2: Gidiyorlar.
1: Erlander haklıymış.

0: Buradan kurtulmak için elimizdeki tek fırsat bu.
1: Bu fırtınada hiçbir yere gidemeyiz. Bunu onlar da biliyor.
2: O zaman dönmelerini bekleyip onlarla savaşabiliriz.
1: Tamam. Saldırı taktiği uygulayalım.
2: Burada kullanabileceğimiz bir sürü şey var.
0: Mutfağa bakın. Kilerede. İşimize yarayacak aletler çıkabilir.
1: Köşede tanklar vardı.
0: Zor şartlarda hayatta kalmasını iyi biliyorlar. Biz de biliyoruz.

0: Aa, hiç fena değil. Hala asker olmak istiyor musun?
1: Askerlik böyle bir şey mi?
0: Evet. Kimi zamanlar.
1: Aslında düşünüyordum da... geri dönebilirsek... bir süre buna ara vereceğim. Belki biraz para biriktirir, seyahat ederim. Hiçbir yere gitmedim. Hem...
0: Hey! Seni evine götüreceğiz. Söz veriyorum.
1: Sana inanıyorum.
0: Nina,
2: sözünü kesmiyorum ya.
0: Hayır, hayır.
1: El bombaları.
2: Evet, Stacy bulmuş. Skinner Harp'ten getirmiş olmalı.
0: Hala sağlam mı?
2: Elbette, 3 tane var. Sohbetinizi bölmediğime emin misiniz?
1: Lütfen yine başlama Brian.
2: Hayır, onu kastetmedim, sadece...
1: Önemi yok. Ben Stacy'ye bakayım.

0: Rick dinle. Geçen gece ikinizi partide gördüğümde...
1: Sadece konuşuyorduk.
0: Ama...
1: Senin hakkında konuşuyorduk. Bir terslik olduğunu fark etmişti. Seni yiyip bitiren bir şeyler vardı ama bunları ona söylememişsin.
0: Babamla ilgili şeyler, hatıralar, herkesle paylaşamazsın.
1: Çok mutlu olurdu.
0: Bazen onun üzerine çok titriyorum. Geçen gece çok sinirlendim. Sonra oturup düşündüm. Kendi kendime dedim ki... Nina biriyle birlikte olacaksa seninle olması gerekiyor.

0: Açılıyor. Wayne, ara oraya birini yollasınlar.
1: Çok tehlikeli.
0: Ara hadi Wayne.
1: Çekil başımdan, nefesin kokuyor.
0: Duymak istediğin şey bu muydu Wayne? Dağdan kurtulsunlar yeter.
1: Ne garip, bunu ben de istiyorum. Burada hava açıyor olabilir ama 10.000 fitte fırtına bütün hızıyla devam ediyordur.
0: Belki de bitmiştir.
1: Bu uçağı uçuracak kimse yok, sen de biliyorsun.
0: Elbette var. King pistinde araç bekliyorlar. Birini yollamayacaksan bırak ben gideyim.
1: Riske atamam. Senin dediğin gibi tecrübeleri varsa 1-2 saat daha idare ederler.
0: Yardımların için sağ ol bey.
1: Ne demek? Bak şunu kafana iyice sok. Kimseden izin almadan oraya girmeye kalkarsan yanarsın, tamam mı? Tek bir telefon, ticari sertifika, helikopter, hiçbir şeye gerek yok. Kararını ver Hagerty.
0: Ne gerekiyorsa yap Wayne.
2: Bir şey görülüyor mu?
3: Ortalık sakin.
2: Başlayalım.

0: Buluşma noktası 4000 fit güneybatıda.
1: Yol nasıl?
0: Tehlikelerle dolu.
2: Nefes kesici olacak.
0: Evet. Eski günlerdeki gibi.
2: Orada. Saat 2 yönünde.
1: Hemen içeri girelim.
0: Ön kapıdan girerken görmelerini istiyoruz.
2: Şimdi. Herkes içeri.
1: Kaç.
2: Çabuk. Beni görüyor. Gördüğünü biliyor. Gel buraya. Buraya gel.
3: Bright.
2: İçeri gir dostum. Hadi koş. Koş. Hadi. Kaçın. Hadi.

0: Dışarı hadi hadi. Hadi.
1: Birini yakaladık. Çabuk.
0: Hadi. Hadi.
2: Çok üzgünüm Stacy.

0: hazır mıyız?
1: Evet, ben hazırım.
0: Nina? Nina?
2: Siz dalga mı geçiyorsunuz?
1: Gidelim buradan.

0: Rick, sen iyi misin? Rick! Kalk ayağa! Hadi ayağa kalk asker! Hadi! Hadi! Hadi!
1: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Ben burada kalıyorum.
0: Bir şey yok Rick. Gerekirse seni taşırım, tamam mı?
1: Hayır.
0: Peki Rick. Tamam. Bunu almanı istiyorum, tamam mı? Ha? Al bunu, seni buradan götüreceğiz. Hadi götüreceğiz, tamam mı?
2: Hayır, hayır. Tamam,
0: evet, evet.
2: Hayır.
0: Dinle beni, tamam mı? Helikoptere ulaşınca yardım göndereceğiz, anladın mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi dayan biraz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Tamam. Yavaş yavaş, yavaş. İşte böyle. Yavaş, sakin.
2: Lütfen. Lütfen ayağa hayır. Kalk. Sensiz hayır, ne Nina, yaparım hayır. Ben?
1: Nina, hayır.
0: Hemen gitmemiz gerekiyor Nina.
1: Git, hadi. Hadi git.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Bizimki yine çok heyecanlı.
2: Baksana her gördüğünü almak istiyor.
3: Anneciğim fısılıkları da alalım mı?
1: Anneciğim sınırımız vardı ama.
3: Olsun, yedek olsun anneciğim.
1: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
2: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
1: Yani bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
3: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Kredi kartım QNB.
5: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
6: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
7: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı, almayalım diyecekler.
8: Hayır diyecekler.
9: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. Ne ister?

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
4: dürümü. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. 9 kere 6.
6: 54.
5: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
6: Dik.
5: Bu çocuk okur.
6: Zehir gibi.
5: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan Değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
3: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: 3-2-1
5: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
6: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
11: Abi motor komple bitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Kazan.

0: 10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Garanti.
3: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
4: Okullar açılıyor.
3: Evet. Okul masrafları da gelecek.
5: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
3: Tabii ya.
6: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
2: Garanti BBVA.
7: Tatil bitti. Fırsatlar başladı. Pırlanta'da %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Sen iyi misin?
3: Evet. Tüya yakalanmış mıdır?

0: Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bu sonuncusu. Sen de dursun, tamam mı? Alsana hadi. Hadi al şunu.
1: Seni bırakmam.
0: Nina, vaktimiz yok.
1: Brian, seni bırakmam.
0: Bir iki mermi kaldı. Sen kendini kurtarmaya bak. Helikoptere yetiş.
1: Başka kimsem yok.
0: Her şeye rağmen devam. Anlıyor musun? Babam da böyle yapardı. Nina, hemen arkanda olacağım. Aferin sana. Artık baş başa kaldık.

0: Neredesiniz? Hadi ama.
1: Hey! Hey! Buradayız! Hey!

0: İşte buradasın Nina, işte burada.
1: Hadi Brian. Lütfen. Brian.

0: Hadi Nina, hadi atla. Atla. Tamamdır. İyi misin Nina? Kahretsin. Ayaksın. Seni namussuz ne yapıyor bu? Nina! O çirkin yaratığı helikopterimden çıkarın hemen!
1: El bombası!
2: Al bakalım seni lanet olası!

0: Aferin Nick. Çok iyi.
1: Onu nasıl? Bir an öldüğünü sandım.
2: Dağda beni elimde bombayla görünce kaçıp gitti. Attım ama ıskalamışım. Mark patlamayı görüp beni kurtardı.
1: Ya Brian?
2: Ha. Oraya baktık. Çok üzgünüm.
1: Sonunda istediği oldu. O öldü.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Daha önce hiç görmedikleri bir şey. Ortaya sarı ve çok yakıcı bir keskin buhar salıyor.
2: Sertlik yanlısı askeri rejimin eylemleri uluslararası arenada artan endişelerin de kaynağı. Rejim muhalifleri sindiriyor. Ülkenin doğusunda etnik gruplara baskılar sürüyor.
1: İddialara göre Burma'da askeri rejim isyanları bastırmak için bir tür kimyasal silah kullandı. Binlerce insan sokaklara döküldü ve aralarında gösterilere katılan keşişlerin de olduğu binlercesi öldürüldü. Bazıları canlı canlı yakılırken bazıları da boğuldu.
3: Tecavüz ve işkence artık günlük konu. Aralarında 12 yaşında çocuklar bile var. Baş kesilmesi ve sakatlanmalar sık rastlanan vaka.
2: Askeri rejim Karen topraklarındaki doğal kaynaklara el koymak istiyor.
3: Burma'nın Karen halkına karşı yürüttüğü kanlı operasyonlar neredeyse 60 yıldır devam ediyor. Bu dünyanın en uzun süre devam eden iç savaşı.

0: Daha uzun, hadi, daha uzun. Yürü, yürü, yürü.
1: Yürat, yürü.
0: Hadi, bas gibi olmayın. Daha çabuk. Bakalım, buraya gel. Buraya gel.
1: Sonu da ara, sonu da bak.
0: Hadi.
1: Çıkar bakalım, çıkar.
0: Hareket etme.
1: Hadi.
0: Hareket
2: şuraya
0: etme.
2: Geç, şuraya geç.
1: Dur bakalım.
0: Hey, hey, ne oluyor?
1: Tamam, tamam. Şunlara bak, nasıl da korktular.
0: Yürü.
1: Gel buraya, gel buraya.
0: Hey, hey. Bu tarafa. Hadi.
2: Hadi, Murat, hadi.
1: Yürü, yürü, yürü.
2: Hadi. Yürü dedim sana.
1: Hadi. Ama zorlu çıkarma, seni mahvederim.
0: Yürü.
1: Yürü hadi.
0: Şunlara bakın. Hadi. Yürü. Koş, koş. Kımıldayın.
2: Hadi.
0: Kımıldayın.
1: Daha az hareket edin.
0: Koş.
1: Hadi, hadi, hadi.
0: Yürü, yürü, yürü.
3: Hadi, gönderin, hadi, gönderin.
4: Açın bizi.
0: Lütfen. Hadi.
4: Lütfen. Bitirin.

0: Ve işte bir numara. İşte karşınızda Kral Kobra. İkiye karşı bir. Şimdi hünerlerini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir numaralı kobra gerçekten çok tehlikeli görünüyor.
1: Hey, bana bak.
2: Ama iki kişi ne maçanı var? Ağuhan bay.

0: นี่งูเห่านะพอแล้วนะคราวหน้าเงินเองคราวหน้าขอเป็นงูหลามโอเค
1: Bu gerçekten çok tehlikeli. Tayland'da bir numara. Bence dikkatli olsan iyi olur arkadaşım. Çok tehlikeli görünüyor. Bir numaralı kobra daha tehlikeli gibi. Şuraya bakın. Nasıl da saldırıyor. Bu gerçekten çok tehlikeli. Söylediğim gibi Tayland'da bir numara. Dikkatli ol arkadaşım.
2: Tehlikeli bir işe benziyor.
1: Şuraya bakın.
2: Ben Michael Burnett. Konuşmak için zamanın var mı? Uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Tekneni kiralamanın mümkün olduğunu söylediler. Bunu yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Nehirden yukarı gideceğiz.
3: Nereye gidiyorsunuz?
1: Burma'ya. Çok önemli hareketler yapıyor.
3: Burma savaş bölgesi.
2: Evet, öyle diyorlar ama orada olan savaştan çok bir soykırım.
1: Her an başına bir şey gelebilir.
2: Her ne? Bu benim 5. yolculuğum olacak ve tüm risklerin farkındayız.
3: O kadar kuzeye gitmem.
2: İstersen durumumuzu açıklayayım. Kilisemiz Panasya Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezimiz Colorado'da yer alır. Hepimiz gönüllüleriz. Yılın bu zamanı ülkeye tıbbi yardım ve malzeme sokarız. Karen kabilesi halkına dua kitapları ve destek ulaştırmaya çalışırız. Nehri herkesten iyi bildiğini söylüyorlar.
3: Yalan söylemişler.
2: Şey bak, demek istediğim, insanların hayatlarını değiştirmeyi denerken bize ayıracağın birkaç saatin karşılığını fazlasıyla ödemeye hazırız.
3: Yanınızda silah getirdiniz mi?
2: Elbette hayır.
3: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Evet. Zaten dünyanın bu halde kalmasının sebebi de bu.
3: Dünyanın canı cehenneme.
2: Gidelim.
4: Neden?
2: İlgilenmiyor. Hadi gidelim.
4: Ben deneyeyim.
2: Bak Sera, bu...
4: Oraya gitmenin tek yolu bu.
2: Bunu biliyorum ama ben
4: tamam,
2: zaten...
4: Tamam Michael, kaybedecek neyimiz var? Bırak ben de deneyeyim, ne olur.
2: Sera...
4: Lütfen.
2: Lütfen.
4: Merhaba. Ben Sera Miller. Umarım buraya kadar geldiğim için kusura bakmazsın. Biraz önce konuştuğun o adam...
3: Ben hiç kimseyle konuşmadım.
4: Tamam. Seninle konuşan o adam... bizi nehrin yukarısına götürmen için... seni tutup tutamayacağımızı soruyordu. Hayır dedin. Neden?
3: Size yardım edemem.
4: İyi sebeplerin varsa bunları bana da söylemen mümkün mü?
3: Evine dön.

0: Geç söyle, geç söyle.
1: Aru tamro, i aru il dure. Tamro, i asima, tanki i asima sura, mino, bataja. Hey, mino de, bongo topyo yi, yore luo nga shabla bime. Bongo, yekka taupa naro laute su yin, mino tura longo, ilau da yu bime. Jala, alo, bataja.

0: Neden döndün?
1: Seni bekliyordum.
0: Daha önce de söyledim, sana yardım edemem.
1: Gitmemiz ve o insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaratmak için geldik. Tüm hayatların özel olduğuna inanıyoruz.
0: Bazıları öyle, bazıları değil.
1: Sahi mi? Herkes senin gibi düşünse hiçbir şey değişmezdi.
0: Hiçbir şey değişmiyor.
1: Elbette değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor.
0: Hayatını yaşa, çünkü güzel bir hayat.
1: Hayatım yapmaya çalıştığım şey.
0: Yapmaya çalıştığım değişmezi değiştirmeye çalışıyorum.
1: Değişmez

Belki... Belki de insanlara olan inancını kaybettin. Ama hala bir şeylere inanıyor olmalısın. Hala değer verdiğin bir şeyler olmalı mutlaka. Belki değişmezi değiştiremeyiz. Ama hayat kurtarmaya çalışmak, hayatı boşa harcamak olmaz.

0: Bu insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar sonunda kaybedecekler. Birleşik bir cepheye karşı tutunmaları imkansız yapamazlar. Buna elbette zaman gösterecek ama bu arada insanları bir arada tutmaya çalışmalıyız. Yani daha geçen gün... Affedersiniz. Selam. Nereye gidiyorsun?
1: Onunla konuşmaya.
0: Yalnız bırakılmak istediğinden emin.
1: Michael, onu görmezden gelemeyiz, yardım ediyorum.
0: Bunun için para aldım.
1: Hiçbir şey anladım. Bunu yaptığın için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten, hepimiz adına. Biliyor musun, bize adını hiç söylemedin.
2: John.
1: Nerelisin?
2: Bowie, Arizona.
1: Neden ayrıldın?
2: Vietnam'a asker olarak geldim.
1: Ve kaldın mı?
2: Biraz daha karmaşık.
1: Arizona'da ailen var mı?
2: Belki babam, bilmiyorum.
1: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
2: Bunun için sebebim yok. Sarah, nehirden yukarı senin için gidiyoruz. Dönmek istediğinde söyle yeter.
1: Tamam.

0: Nedir bu? Kim bunlar?
1: Burmalı korsanlar. Herkes otursun, ses çıkarmayın.
2: Kimmiş bunlar?
0: Tamam merak.

0: bunlardan başka var
1: mı? Belki. Ne yapacaksın?
0: Yola devam etmeliyse biz kararımızı verdik.
1: Sana sormadım. Ne yapmak istiyorsun?
0: Biz bir grubuz. Oylama isterlerse oylarız.
2: Oturun. İstedikleri paraysa...
1: Kimse konuşmasın. Başınızı eğin. Başınızı eğik tutun ve sakın gözlerine bakmayın, yoksa öldürürüm.

0: cinayetleri bitirmelerine yardım etmeye geldik. Sen kim olursun da?
1: Sen kimsin?
2: Bırak onu.
1: Önce 50 kez tecavüz edecekler. Söyle, lanet olası kafasını keseceklerdi. Sen kimsin? Söyleyin kimsiniz? Dönüyoruz.
2: Hayır. Hayır, geri dönmemeliyiz.
1: Bırak.
0: Ne yapıyorsun?
2: O kadar yakınız ki. Burada olan şeyler çok korkunçtu. Ama içeride o insanlar her gün bu şekilde öldürülüyorlar. Michael, bu senin fikrindi. Biz bir söz verdik. Yaptığımız şeye inanmadığını biliyorum. Ama bu bizim hayatımız. Bizim seçimimiz.
1: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Lütfen. Lütfen John. Lütfen.

Git yerine otur.

0: şöyle geçin.
1: Hadi tamam böyle.
0: Hadi gel.
2: Tamam. Her şeyi alın.
0: Tamam.
1: Ben de.
2: Şunu kalmadıysın.
3: Geri dönüşte karayolunu kullanacağız. Bu yüzden bizi beklemene gerek yok. Bana bunu bildirmek zorundayım.
2: Yukarı mı çıkacağız şimdi?
3: Yaptığının evet. Doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum ama öldürmek hiçbir zaman doğru tamam. Değil.
2: Tamam hadi bakalım.

0: esir oldun.
1: Şuraya geç.
2: Geldim.
0: Başka bir şey kaldı mı?
1: Ne kalmadı, tamam.
2: Tamam o zaman, gidebiliriz.
0: İstersen diğer çantayı ben alayım.
2: Ah evet.
3: Gerçekten olur. Ne diyeceğimi bilmiyorum.
4: Belki de hiçbir şey söylememelisin. İyi şanslar.

0: Gel bakalım.
1: Görsene.
0: Bunu görmüş müydün?
1: Evet. Ödün koş. Ödün koş bu tarafa. Hey, beni de bekleyin.
2: Hey.
1: Hadi.
0: Hoş geldiniz.
3: Bayım.
4: Merhaba.
0: Merhaba.
4: Bayım. Güzel misiniz?

0: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş.
1: Aç bakalım. Evet, güzel.
0: İyi ki geldiler.
2: Bu kendi ruhunda ve iç varlığında güç anlamındadır. Anladın mı? Bu şekilde İsa kalbinizdeki yerini alır.
0: Bak, gördün mü ne kadar güzel?
3: Evet.
2: Ben de dua ediyorum.
0: Biliyor musun?
3: Biraz.
2: Umarım bir gün bu savaş sona erer.
0: Bak, istersen dişini
4: doktora. Evet, gösterelim. Bakalım bu küçük sorunu halledebilecek tamam, miyiz?
3: Bakalım sorun nerede?
0: Sen de miden için gelmek ister misin?
3: Hey.
0: Hayır, yürüyebileceğim.
3: Şu ufaklık şeyleri kaçıp duruyor. Onu tutup bana getirin.
5: Hey, merhaba. Şu bandajlardan birini verir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.

0: cevap ver.
1: Neyim ben? Beni siz böyle yaptınız.
0: Tam anlamıyla bir sıcak çatışma askeri.
1: Kendimi kapatmak imkansız.
0: Konuş benimle John.
1: İstediğin zaman kapanmıyor.
0: Artık bitti.
1: Hiçbir şey bitmedi.
0: Her şey yeniden tersine döndü. Burada olmanın sebebini biliyorum John.
2: Bir kendi hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
3: Yeterince zarar verdin.
0: Olduğun şeyi kabul edene, başladığın yere döndüğünü kabul edene kadar her zaman kendi içini yiyip
2: duruyorsun. Sonsuza kadar burada mı kalacaksın?
0: John!
1: Hayır, ben bu değilim.
4: John Rambo. John.

0: Benim adım Arthur Mach. Colorado'daki İsa'nın kilisesinin papazıyım. Seninle konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Öyle olmasa buraya bu şekilde gelmezdim. Grubun yola çıktığı günün sabah Michael Burnett bana bu yere doğru geldikleri bilgisini vermişti.
1: Ne oldu?
0: Tam olarak kimse bilmiyor. 10 gün önce dönmüş olmaları gerekiyordu ama dönmediler. Elçilikten yardım talep ettim ama yardım edemiyorlar. Ne Burma'da ne de zamanında.
1: Yaşadıklarını nereden biliyorsun?
0: Çünkü nereye götürüldüklerini bildiklerini iddia eden Karen özgürlük savaşçılarıyla bağlantı halindeyiz. Ve elçilikten bana Amerikalı eski bir askerin adını da verdiler. Beni dünyanın bu bölgesi konusunda tecrübe sahibi olduğunu söyleyen insanlarla tanıştırdı.
1: Paralı askerler.
0: Evet. Başka bir seçeneğim yok. Tam yerlerini biliyorsun. Bu adamları, insanlarımızı bıraktığın yere götürmen gerekiyor.
1: Ne zaman hazır olacaklar?
0: Sen istediğin zaman.

0: Ne olduğunu biliyorsun. Neden yapıldığını da. Savaş senin kanında. Karşı koyma. Sen ülken için öldürmedin. Sen kendin için öldürdün. Tanrı bunu unutmana hiç izin vermeyecek. Zorlandığında öldürmek nefes almak kadar kolay.
1: My head was mangled and my words were torn. Covered in blood like a newly born. Hey, the wishing well, sing it soft and low. I stayed for a while in the hollow sound. The only water came up from the ground.
2: Şu lanet yere bir bakın. Burada sadece bir maymun yaşar. Tanrı aşkına ne işim var benim burada?
3: Hey, kes artık şunu. Sanat hoşuna gitmiyor mu?
4: Seninki sanata benzemiyor.
3: Kız kardeşin öyle düşünmüyordu ya.
4: İlgi duyar.
2: Hey kayıkçı, bu antika şeyde daha ne kadar yolumuz kaldı?
4: Rahip ne anlatıyordu?
2: Kaybolan sürüsü hakkında saçmalayıp duruyordu. Ben de ona bak dedim. Lanet olası Burma'ya gidecek olursan karşılığında alacağın şey de bu olur. Gidip başka insanların pisliklerini karıştırmaya başlarsan olacağı bu.
3: Oradaki generaller dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar çok kazanıyor.
5: Saçmalık.
3: Milyonlarca.
4: Bunların parasını nasıl veriyorlar sanıyorsun?
3: Altında uyuyacağına gazeteyi okumayı dene taşralı.
2: Lanet olası generaller. İşlerindeki en büyük keşler onlar.
6: Bu soylu Louis.
2: Ne dedin?
6: İçeri silahları olmadan giren o insanlar. Sadece kitap ve ilaçlarla. Bu soylu.
2: Bak okullu çocuk. Soylu burnunu başkalarının işine sokarsan ya ölürsün ya da... Bu işi yapmamın tek nedeni eski bir eş ve 3 çocuk. Ve bu iş bittikten sonra bu askercilik oyununu alıp istediğin yerde...
6: Kafeinsiz içmeyi denedim.
2: Boş versene ve sen. Oraya varmadan yaşlılıktan ölmeye niyetim yok. Acele et. Bir şey mi dedin?
1: Sing it to yourself, sing it all night. Spent a lot of time in the garbage can. Fighting over food with the garbage man.
7: Help! Knock on it! Knock on it! Sit that long boat! Help!

0: ଗୁଳି କାଟିବାକୁ ଗାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ ଖଗେ
1: Sorun bende mi? Yoksa yılın bu zaman hava ıslak bir köpek gibi mi kokuyor? Lanet olsun. Ben bundan daha hızlı yüzerim. Haklı değil miyim?
2: Bu çok doğru.
1: Hadi dostum çabuk çabuk. Ne kadar çabuk gidersek o kadar çabuk döneriz. Lanet olası. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar ama olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Yoksa sorun bu yolculuk mu? Seni sıkan bu mu? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmeli. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyidir. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm. Ve etkilenmedim.

Eski bir hava komandosu. Delirmeyi öğrettikleri birinci sınıf bir asker. Bana okullu çocuk derler. Bu isim bana keskin nişancı okulundan kaldı. Ve kaç kişiyi vurursam vurayım arkadaşlarım okullu demeyi kesmedi.

0: Bir adam ve bir çocuk galiba şaka yapıyorlar. Gönderdikleri isyancılar bunlar mı?
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Lanet olası bir ormandasın. Hoşa gidecek bir şey yok.
0: Nasılsın?
3: Benim adım Mint. Bu da Ta.
0: Hepsi bu mu?
3: Evet.
0: Bu çocuk ne dostum?
3: İyi üst sürer.
0: Üst sürücüye değil, rehbere ihtiyacımız var. Tam yerlerini biliyorsun değil mi?
3: 10 kilometre batıda. Kuzeye 6 kilometre yürüyüş mesafesi.
0: Kaç asker var?
3: 100 belki.
1: 100 mü?
0: Ne dedi?
3: Yarın daha fazla asker gelecek.
1: Beyaz bir karavan artığı olabilirim ama saymayı bilirim. 100 kişilik birliğe saldıramazsın.
0: Tamam. Şunu iyi anlayalım. Hiç kimseyle çatışmaya girmeyeceğiz. Bu insanları kurtarabilirsek güzel. Ama temiz bir giriş çıkış olacak. Yoksa işimiz biter.
4: Biri kayıkçının ne yaptığını söyleyebilir mi?
0: Hey, neden teknede beklemiyorsun?
4: Teknede adamlarım kalacak.
0: Sen kayıkçısın, teknede kalacaksın.
4: Sizi yavaşlatmam.
0: Evet, yavaşlatmayacağını biliyorum. Bu bir doğa yürüyüşü değil.
2: İşte bu doğru. Arkadan benimle gelebilir.
0: Hey, burada kalacak. Adam bir kayıkçı ve kayığın yanında kalması gerek. Teknede bir beyaz istiyorum. Bu yerlilerden birini değil. Patlayıcılar kimde? Thompson?
2: Yok. C4 ve Fünye var.
5: Ben de Claymore var.
0: Tamam. Hadi yola çıkalım. Hadi.
3: Kalk, kımıldayın. Yürü.

0: İnsanlarınız buradan alındılar.
1: Hayatım boyunca çok katliam gördüm. Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
2: Dur. Şuna bakın.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
7: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
8: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı, almayalım diyecekler.
9: Hayır diyecekler.
10: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: Ne istersen Neon 1.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
13: Bu var ya bu.
14: Yok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: 3, 2, 1.
18: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
19: Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of, alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh, alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Getir. 9 kere 6.
13: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
13: Dik.
1: Bucbucu kokur.
13: Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana
2: kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Boy, boy, boy, boy, boy, boy, Domino's'u
11: 30. yıla özel bir alana bir bedava.
12: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
13: Domino's'u hoş geldin.

0: Bazı şeyler böyledir modası hiç geçmez.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
5: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
6: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız Truval.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli
9: bisküviyi anlattık.
8: Anlıyor, yapamıyor.
10: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle

0: taklit edilemeyen lezzet.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
19: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
20: Ordu gelir ve herkesi öldürür. Ölüleri uyarı olması için de burada bırakır.
21: Ta. Kelura.

0: Artık gidebilir. Mayın, her yerde. Bastığınız yere dikkat edin.
1: Tamam, gidelim.
2: Nereye? Köpekleri bile öldürmüşler. O insanlar öldü.
3: Enju ile aynı fikirdeyim.
1: En azından gidip bakmamız gerek. Görmeliyiz.
4: Aynı fikirdeyim, gidip bakalım.
3: Neye bakacağız? Adamlar 100 kişi.
1: Adamın parasını aldık.
4: Hey, sakin olun, sakin olun. Oraya gidip ne olduğuna bakacağız. Bir sorun çıkarsa eğer, ne olursa olsun döneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı?
2: Tamam.
3: Tamam.
4: Güzel. Ne tarafa?
0: Bu tarafa. Ordu, saklan, saklan!

0: Hadi hadi hadi.
1: Canım, inin. Hadi. Hadi hadi.
2: Geç şuraya, geç şuraya.
3: Tamam.
4: Canım, ben ateş edeceğim.
2: Geç şöyle, geç şöyle.
5: Hayır. Hadi. Geldikleri yere dönmezlerse burada olduğumuz tamam, anlaşılır.
2: Hadi. Yana yana.
1: Çabuk.
5: Yapıyor bu adamlar böyle.
1: Hadi.
2: Geç şöyle, geç şöyle.
1: Geç.
2: İn. Şimdi yürüyün hadi.
1: Geç.
5: Kimsin sen kayıkçı? Gidelim. Gidelim mi? Bu adamların geri dönmediğini görünce peşimize düşerler. Bu riske giremeyiz. Tekneye dönüyoruz. Gidelim. Hey, ne oluyor?
6: Aranızda ateş etmek isteyen varsa şimdi tam zamanı. Şu anda başka bir yerde olmak istemeyen kimse yok. Ama bizim işimiz bu. Biz buyuz. Ya bir hiç için yaşayın, ya da bir amaç uğruna ölün. Karar sizin.
4: Senin kararın ne?
6: Gidelim.
2: Hadi.

0: Okullu çocuk buraya vardığında 15 dakikamız olacak. Saatlerinizi 1.45'e ayarlayın. Girip çıkacağız. Kimseyi beklemek yok. Kulenin altında buluşacağız.
1: Kuleye çıkamazsa işimiz biter.
0: Merak etme, çıkacak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hazırız.

Girdik. Git. Hadi. Sen de.

0: Hayır, konuşma. Beni dinle. Kız nerede?
1: İşte orada.
0: Sen onu çöz. Sizin için geri döneceğim. İki kişi var. Hendek'in yakınında.
2: Tamam.
0: Onları al.

0: Hadi, hadi.
1: Sen de kimsin?
0: Kapa çeneni, hadi.
2: Yürü, hadi yürü. Sallanıp durma. Geç şöyle. Geç, sana. Arkaya. Ayağa kalk dedim. Buraya gel. Sana buraya gel dedim. Çabuk dışarı çık.

0: buraya. Gel, yürü yürü yürü. Sarıp durma.
1: Yürü diyorum sana.
0: Yürü yürü. Ağlayıp dur. Yürü yürü.
2: Gidelim. Kayıkçı nerede?
3: Vesera.
1: 15 dakika. Anlaşmamız buydu. Gidiyorum.
2: Gidelim. 5 dakika daha.
3: Boş versene.
1: Anlaşmayı biliyordu.
2: Buradan gideceksek hep birlikte gideriz.
1: Hayat senin. Gidelim.
3: Bunu olmadan olmaz.
1: Hayatını Tanrı kurtarma. Biz kurtardık. Şimdilik kalk lanet olası. Kalk dedim.
2: Bu taraftan.

0: Bizi koruyan sen miydin?
1: Evet.
0: Neden döndün?
1: Ya sen? Gün doğmak üzere.
0: Bu taraftan.
2: Hadi gidelim. Gitmemiz lazım. Hadi acele edin.
3: Çabuk çabuk.
2: Hadi gidelim. Hadi yürü. Sallanmadan.
4: Neler oluyor burada?
2: Geldiler
4: bu karışıklık. Ne oluyor?
2: Hadi acele edin.
3: Hadi çabuk.
2: Yürü.
3: Hadi.
2: Siz ikiniz.
3: Hey.
2: Hadi gelin.
3: Çabuk hadi arabalara. Onları bulmak zorundayız. Çabuk.
2: Kaç kişi var?
3: Her yere bakın.
4: Araçları binin, çabuk olun. Biri takip edin. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Acele edin.

0: Nasıl bacağıma? Sus sus, yanındayız. Seni kurtaracağız.
1: Bacağı parçalanmış.
0: Rehber nerede?
1: Lanet olası gitmiş.
2: Boşver, koordinatları biliyorum.
1: Olmadan nereye dönmemiz imkansız.
0: Şu çeneni kapa artık, hadi bacağını bağla.
2: Botunu çıkar.
0: Hayır.
2: Botu çıkarmayın. Ben bakayım, biz doktoruz. Bir bıçak
0: gerek. Al şunu, al.
2: Kurtulacak
0: bilmiyorum. Sedyeyi hazırlayın, dağılın.
3: Oh, my God.

0: Tepeyi tut. Tamam. Sen ol. Hadi tut.
1: Duydunuz mu? Takip ediyorlar.
0: Dön.
2: Ne yapıyoruz?
0: Kımılda.
2: Tamam.
0: Dön, dön.
2: Tamam.
0: Sizin güneydoğudan nehre gitmenizi istiyorum. Tek

0: Ne sizi bekliyor? Orada değilse kıyı şeridini takip ederek bulana kadar gidin.
1: Peki ya sen?
0: Beni merak etme. O Claymore'u bana ver. Tamam. Bir el ateş et.
2: Ne?
0: Bir el ateş et. Gidin. Gidin.
3: Hadi hadi hadi.

0: gidelim.
1: İşte oradalar, oradalar. Tam yol, tam yol, tam yol. Anlaşıldı, hadi, hadi, hadi. Tamamdır, daha hızlı.
0: Eğil, eğil, eğil.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Lanet olsun. Bak.
2: Ne oldu?
1: Lütfen.
2: Hata mı?
1: Tamam Elif. Serseri. Vurmayın. Kes sesini.
0: Vurmayın.
1: Kes sesini.
0: Lütfen.
1: Elif.
0: Lanet olsun.
3: Al bakalım.
4: Yapmayın. Durun.
3: Geber.
4: Biz geber. Lütfen. Lütfen durun, yapmayın.
3: Al bakalım. Sessiz ol, sessiz ol.
4: Bir durun, ben bir şey yapmadım. Dur öğrenci, lütfen. Lütfen öldürmeyin bizi.
3: Geber.
4: Lütfen durun. Durun, yapmayın. Durun. Biz bir şey yapmadık.
3: Buraya gel, buraya gel.
5: Lanet olası pislik.
6: Demek adamlarımı öldürüp kaçmaya çalışırsınız he? Öyle mi? Nasıl kaçacaklar peki? He? Nasıl?
5: Pislik seni.
6: Hepinizi geberteceğim.
5: Hadi gel bana seni süt kuzusu serseri. Hadi dedim. Sana bana gel dedim serseri.
6: Lanet olası serseri. Seni geberteceğim. Nasıl? He?
5: Pislik.
6: Boşuna gitti mi?
4: Biz hiçbir şey yapmadık.
6: Kes sesini. Ama sana da gelecek. Hepiniz susun. Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Lanet olası pislik beyazlar. Herifler. Şunların hepsini ayağa kaldırın. Çabuk olun.
4: Durun, yapmayın.

0: Buraya neden geldiniz bilmiyorum ama hepinizi kurşuna dizeceğiz.
1: Ne yapacağız?
0: Lanet olası herifler.
2: Yapabileceğimiz bir şey yok.
0: Ateş etmeye hazır olun.

dikkat edin!

Geri çekilin, saklanın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
3: Okullar açılıyor.
2: Evet.
4: Okul masrafları da gelecek.
5: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
6: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
7: BBVA. Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık.
9: Yok ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
19: Şu probisi bir yapamadınız ya.
20: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
19: Anlıyor, yapamıyor.
21: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis. Lezzet.
22: Siparişiniz
23: ve Pepsi'niz.
24: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
25: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
26: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
25: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
26: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
27: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
28: Kazancım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
11: Ve bit kararı geldi. Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Boy, boy, boy, boy, boy, boy, Domino's'u
14: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
15: Domino's'um hoş geldin.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
3: Her şeyine baktım. 20 kalori.
4: Frulao. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız Frulao.
5: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
8: Anlıyor, yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
13: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
14: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
3: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.

0: Lush'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Şu promisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor,
3: yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle ProBiz. Taklit edilemeyen lezzet.
5: Okul ihtiyaç listen hazır mı? Okul çantası, defter, kalem ve daha fazlası. Peki sence bu liste Şok'ta ne kadar? QR okut, tahminini yap. Okul ürünleri için ihtiyacın olan her şey hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Dede ne yapıyorsun?
9: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketleri.
8: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
9: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
8: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
9: He.
10: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
11: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Ah!

0: Geri çekilin.
1: Gidelim, gidelim. Sabah hadi. Gidelim.
2: Thank you.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Evet.
2: Görünce ben de inanamadım ama.
1: Biraz mola verip su içelim lütfen.
2: Zaten az kaldı, yukarıda veririz.
1: Daha dünyanın yolu var. Geride kaldın.
2: Manzara muhteşem değil mi? 80'li yıllardan beri kimsecikler geçmedi buradan.

0: Geride kaldın. Biraz duralım artık ha. Sen biraz dinlen. Ben devam ediyorum.
1: Sen de fazla uzatma dostum.

Pit! İyi misin? Pit!

0: Afganistan'daki hissi Karadağlara on basar, öyle değil mi? Irak'tan döndüğümde bir daha çöl görmek istemedim. Dönünce hayat iyice normalleşti. Özlemeye başladım.
1: Eve dönmek güzel.
2: Baban çok sevinmiştir Brian.
0: Arayı kapatmayayım dedim.
2: Sonra bu nakliye işine asıldım. Karım beni terk edince.
0: Of ki ne of. Bana pek bir şey bırakmamıştı. Beni ilgilendirmez ama... Niye buraya gelmek istedin Brian?
1: Kayak yapacağım.
0: Kayak yapacak bir sürü yer var. Hatıraları başka yerde taze.
1: Babamın hatırası başka.
0: Onu demek istememiştim.

0: Tek başına yürüyeceğim bir yer değil burası. Seni almaya geleyim mi?
1: Mark, ben hazırım. Merak etme. Kendi başıma giderim.
0: Bundan emin misin? Brian...

0: Hayaksi.
1: Cindy'nin evi. Lütfen mesaj bırakın.
0: Cindy, benim Nina. Brian telefonunu açmıyor. Merak etmeye başladım. Arar mısın?

0: Elektrik bozulu Markın helikopter servisi.
1: Kurtarma acil.
2: Pik buzulunda kaybolan bir şahsa haber vereceğim.
1: Adınız?
2: Nina Tanner.
1: Kaybolan şahsın adı nedir?
2: Brian abim.
1: Ne zaman eve dönecekti?
2: Bilemiyorum.
1: Ne zaman evden çıktığını biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum. Bana gideceğini söylemedi. Ama orada olduğundan eminim. Başına bir şey gelmiş olabilir.
1: Lütfen biraz bekler misiniz?

0: Stacy ile John markette düğün hediyelerini paraya çeviriyorlar. Orlando şu aralar izini kaybettirdi. Ne oluyor? Senin neyin var Nina?
1: Tuhaflaşmıştı. Döndüğünüzden beri bambaşka biri olup çıktı.
0: Ne saplantısı bu?
1: Saatlerce haritalara bakıyor. Ya da sürekli bilgisayar başında. Uğradığımda bir şeyler konuşamıyoruz bile.
0: Neyin peşinde peki?
1: Onu hiç söylemedi. Ama pik buzuluyla ilgili olduğunu biliyorum.
0: Pik buzulu mu? Oraya mı gitmiş?
1: Galiba.
0: Nasıl gitmiş?
1: Helikopterle herhalde.
0: Ben de yanında giderdim ama hala kızgın olduğunu...
1: Kızmamış. Bir terslik olduğundan eminim.
0: En son ne zaman konuştunuz?
1: Geçen gün. Kavga ettiğiniz o sabah.
0: Peki ne söyledi?
1: Çok daralmış. Özür diledi gerçekten. Bütün kabahat bende dedi.
0: Kimsenin kabahati değil. İkimiz de sarhoş olmuştuk. Hepsi bu. İkimizin arasında bir şey var sanıyordum.
1: Öyle mi?
0: Ha?
1: Aramızda bir şey mi var dedi.
0: Bak abin zaman zaman senin üstüne çok fazla titriyor.
2: Nina? Nina?
1: Mark?
2: Yaşlanmışsın.
1: İltifat mıydı şimdi bu?
2: Hayır canım. Sadece... Ne zaman böyle büyüdün demek istemiştim. Pekala.
3: Hagerty?
2: Ne işin var burada?
0: Brian Tanner, pik buzulunda kaybolmuş.
2: Pekala. Yukarıda kayak malzemeli iki kişi var. Helikopterlerle birlikte arıyorlar. Dağdaki elemanları erken çıkarmışlar. Fırtına yüzünden her şey iptal oldu. Fırtınadan önce bulunsa iyi olur.
0: Sen kurtarmada pilot değil miydin?
2: Evet, öyleydim.
1: Ellerindeki en iyi pilot sendin.
2: Zor durumlarda epeyce uçak indirip kaldırdım.
0: O kazadan sonra da açığa alındın.
1: Onun bir hatası yoktu.
2: Nina, özür dilerim ben... O gün içime doğmuştu. Emniyette olmadığını biliyordum. Söylemem gerekir.
0: Ama yine de onu götürdün.
1: Abim bir şey kafasına taktı mı kimseyi dinlemez. İyi bilirim.
0: Kuleden bilgilendiriliyorsunuz öyle değil mi?
2: Evet. Sürekli.
0: Sadece oturup beklemek gerekiyor öyleyse.
2: Evet. Siz oturun.

0: Bunlar Brian'in izleri mi?
1: Belli değil.
0: Vakit çok geç oldu.
2: Siz bulabildiniz mi?
0: Hayır. Daha yeni başlıyoruz. Siz doğu yakasına bakın.
2: Tamamdır. Dikkat edin. Çığ bölgesine girdiniz.
0: Tamam. Ne diyorsun?
1: Çok zor bir işe benziyor.
0: Bugünlük bu kadar olsun. Yarın geliriz.
1: Devam edelim hadi.
0: Tamam. Yolu bulurum. Ama acele etmeyelim, olur mu?

0: Rani, ne diyorsun? Bir şeyin yok ya.
1: Neredeydiniz siz?
2: Merhaba.
3: Pittsfield'de alışverişe gittik.
2: Öyle düğün mi? Hediyelerini paraya çeviriyoruz. Cing!
1: Şu işe bak. Erlander, sen de bu saçmalığa katıldın mı yoksa?
3: Yapacak başka bir şey yok buralarda.
2: Kayıt işlemleri çok saçma. Biraz para koyayım dedim ama John kabul etmiyor.
3: Tost makinesini vermedik Stacy. Arada tost yaparız öyle değil mi?
2: 45 dolarlık tost makinesi mi olur? Tost makinesine 45 dolar kim verir?
3: Ben sana alırım Stacy.
4: Makine çok güzel.
2: Güzel bir alet. Çok memnun kaldım.
4: Gerçekten çok memnun kaldık. Brian'dan haber var mı?
1: Mark Haggerty buzula götürmüş. Onu güney yakasında 7000 fitte bırakmış. Bu evvelsi gün oluyor. O zamandan beri de haber yok.
3: Kamp yapmaya gitmiş olmasın sakın.
2: Bana haber vermeden gitmezdi.
1: O dağları herkesten iyi tanır. Onun kadar tecrübelisini görmedim. Bir terslik var. Kurtarma şu anda orada.
5: Haber geldi. Helikopteri ve kurtarmayı geri çağırmışlar. 2 kişi kaybolmuş.
2: Olamaz.
5: Çığ düşmüştür. Fırtına hızla yaklaşıyor.
2: Brian tek başına. Ya bir şey olduysa?
1: O zaman gideriz.
4: Hey dur bir dakika. Biz dediğin kim?
1: Biz hepimiz. Bir ekip olarak dağ kurtarma ekiplerinden daha iyi iş çıkarırız. Biliyorsunuz bunu.
2: Nasıl gideceğiz peki?
5: Kesinlikle olmaz, hayır.
1: Sana 2 katı fiyat veririz.
5: Mesele para değil.
1: Bizi bıraktıktan sonra kanuni hiçbir sorumluluğun kalmıyor.
5: Dinle beni asker bozuntusu. Benim derdim bana
2: babamın
5: yeter.
2: Babamın arkadaşısınız siz değil mi?
5: Evet, Jack iyi bir adamdı.
2: Kaybolduğu sırada sen de ekipteydin.
5: Evet.
2: Abimi bulmama yardım et. Sen götürmezsen başkasını buluruz.
1: Boş versene, adam sarhoş.
5: Pekala. Saat tam 1:30'da hangarın arkasındaki pistte buluşalım. Ekibi de getir.
1: Dinleyin. Sıkı giyin. Durum kötüleşirse sıkıyınıza sığınabiliriz.
3: Orası hala açık mı?
1: Kışın kapanıyor ama mecbur kalırsak gideriz.
2: Evde buluşalım, birlikte çıkarız.
3: Evet.
2: Romantik kaçamak nihayet gerçek oluyor değil mi?
3: Evet. Hawaii'de olsaydık daha güzel olurdu ama.
2: Çiçekli giysiler mi, kar kıyafetleri mi? Hangisi daha iyi gider sence?
3: Bu tür şeylere hala doymadın gitti.
2: Ne demek şimdi bu?
3: Sen anladın Stace.
2: Yeniden görev için yazılacağımız anlamına gelmiyor bu, tamam mı?
3: Niye görev diyorsun o zaman?
2: Biliyorsun herkes bir tur daha yapıyor. Biz neden burada kalalım ki? Biz bir ikiliyiz. Biz bir aileyiz.
3: Evet. Ama burada kalırsak kendi ailemizi kurarız. Gerçek bir aile.
1: Bu işe hazır mısın?
3: Neden hazır olmayayım?
1: Gelmesen de olur. Yanlış anlamazlar.
3: Hani biz bir takımdık?
1: Saat 1:00'de benim evde.
2: Ben de geliyorum.
1: Hayır, birinin burada kalması gerekiyor Nina.
2: Burada boş boş durup bir şeyler olmasını bekleyemem, tamam mı?
1: Nina.
2: Dağ konusunda sizin kadar tecrübem var benim de. Bağlasam da burada kalmam.
1: Tamam. Ama gözümün önünden ayrılmayacaksın.
2: Tamam. Brian sizi aradığım için gerçekten çok kızacak.
1: Kızsın. Birlikte büyüdük, birlikte savaşa gittik. Ve bundan sonra da birbirimizi bırakmayız, tamam mı?
2: Rick. Tabancası. Onu da almış.
1: Tabancasını mı? Anladım.

0: Alaplar.
1: İki tane 10 mm statik. İki tekli, bir de en kalın olanında.
0: Statik bende.
2: Bende tekli var.
3: İkililerden aldın mı?
1: Aldım.
0: Helikopterde yine sizinle bir arada olmak varmış. Ne güzel oldu, öyle değil mi?
1: Evet. Bu kez indiğinde sana ateş açan olmayacak.

0: O'Brien'in haritalarından biri. 6000 fite kadar işaretlenmiş. Yani zirveye kadar.
1: Arazi geniş. Şuradaki sırt doğrudan dağın ortasına çıkıyor.
0: İzini bulabilir miyiz?
2: O biraz zor. Fırtına şiddetini artırıyor. İzler kaybolacak.
1: Eğer yukarıdan aşağı inerek araziyi tararsak kısa sürede büyük bir kısmını bitirmiş oluruz.
0: Bizi şuraya götürebilir misin?
2: Bu istikametten olmaz. Doğudan dolaşıp arkasına geçeceğim. 45 dakika ya da bir saat daha süre.
1: Şu kanyonun içinden geçsek?
2: Ne kadar dar olduğunu görmüyor musun? Rüzgar şiddetli. Yanına bile yaklaşamam.
1: En iyi pilot sendin hani, ne oldu?
2: Kanyon mu demiştiniz? Kusura bakma kaptancı.

0: Snowboard çalışmak için hiç de uygun bir yer sayılmaz değil mi?
1: Acemiler kulvarında mı çalışmak istersin?
2: Haksızlık etme.
1: Koca adam istese yapabilir.
0: Bayanlar, ben de buradayım yani anlarsınız.
1: Ah, seni seviyorum canım.
3: Hey. M9'da ne oluyor?
0: Yanımdan ayırmam. Senin yok mu?
4: Hava kararmadan fırtına bastıracak. 5000 fitin üstü bayağı tehlikeli. Artık tek başınasınız.
5: Biz her şey için hazırız.
4: Aha. Telefonu aldın mı?
5: Aldım. Numarayı aldın mı?
4: Evet. Fırtına gelmeden ara. Nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmek zorundayım.
5: Anlaşıldı. Unutma, yarın sabah görüşeceğiz.
4: King Pist'te 700 fit.
5: Orada olacağız.
4: Dikkatli olun. Ve onu da getirin.

0: Geç bile kaldık.
1: Gruplara ayrılsak, bir kısmımız sırttan öbürleri yandan dolaşır.
0: Hayır, birlikte gideceğiz. Sırası gelmişken bir terslik çıkarsa o zaman ayrılıp yardım isteriz, tamam mı? Erlander! Hey Erlander! Erlander!
2: Bir ses duydum gibi geldi. Dağ havası kafa mı yaptı?

Bağırmasak iyi olur. Çığ bölgesine girdik. Tamam mı? Teşekkür ederim.

0: Burası başlamak için iyi bir parkura benziyor.
1: Ha, şimdi oldu.
0: Kayak burada daha hızlı yol alır.
2: Öyle mi dersin?
0: Hadi malzemeyi getirelim.
2: İpleri bulabilir miyiz?
0: Bunun altından kalkabilir misin?
1: Hem de nasıl?
0: Tepenin ormanla birleştiği yerdeki şu kayayı görüyor musun?
2: Evet.
0: Orada buluşalım. Ortadan kaybolma!
1: Bu da amma hevesli çıktı, değil mi?
0: Öyledir.
1: Onu niye sevdiğim belli. Senin için biraz genç olsa da.
0: Hadi gidelim.

0: Ne kadar yol aldık?
1: Bir bakalım. Kanyon yüzünden sinyal zayıflıyor.
2: Şuradaki zirveyi geçtik. Sonra doğru aşağı indik. Aha. Sonra ormandan geçtik. Muckleshoot Ormanı.
3: Ne var?
2: Babam abimle avlanmaya oraya giderdi. Nasıl bu kadar olabilirim?
1: Sakin ol, tamam. Baban oralarda bir yerde kaybolmuştu, öyle değil mi?
2: Çığ mı düştü, buz mu yarıldı anlayamadılar.
1: Biliyorum. Hatırlıyorum. Brian haftalarca konuşmamıştı.
2: Ben doğmadan az önce olmuş. 25 yıl geçti. Bu sene yıl dönümü.
0: Abinin buraya gelmesinin bununla bir ilgisi olabilir mi?
2: Olabilir.
1: Son zamanlarda babandan söz etmiş miydi?
2: Adını ağzına bile almaz. Ben arada sorarım ama onun için çok zor. Anılarını kimseyle paylaşmak istemiyor.
4: Çığ düşüyor. Kaçın! Hadi kaçın!

0: Nino! Gel buraya bebeğim. Gel hadi. Gel. Tamam. Bana bak. İyi misin? İyi misin?
1: John!
0: Ne oldu? O nerede?
1: John
0: nerede?
1: Orada kaldı.
0: Hayır.
1: John!
2: John!
1: John!
0: Hayır, olamaz.
1: John! John!
3: Telefonla arayalım.
0: Telefon John'daydı. Stacy! Stacy, ne yapıyorsun sen Stacy?
1: Onun yanına gideceğim.
0: Dur!
1: Çek
0: burası
1: ellerine.
0: Tehlikeli, beklemeliyiz, tamam mı?
1: Sokakta değil Rick. Kocamı bulmaya gidiyorum.
0: Dur, dur! Stacy! Stacy, ben giderim. Tamam mı?
1: Hayır!
0: Kancaları çıkarın. Buldunuz mu?
1: Lanet olsun.
4: Görebiliyor musun?
3: Hayır, menzil dışında. Rick, sen iyi misin?
0: Şimdilik her şey yolunda.
3: John'u görebiliyor musun?
0: Hayır.
5: Bulunca haber veririm.

0: John. Beni duyuyor musun? Ne oldu? Hayır hayır, kıpırdama kıpırdama. Biraz hareket etmeden dur. Seni buradan çıkaracağız.
1: Onu buldum. Kötü durumda.
0: Malzemelerle buraya gelin. Tekrar ediyorum. Gelirken malzemeleri de getirin.

0: Sesi. Sol ayağı kırık ve yarası derin. Ayrıca kan tükürüyor. Başını çok kötü çarpmış. Onun dışında fazla hasar yok. Sadece çürükler var.
1: Sacı kaybettim diye çok korktum.
2: İyi mi?
0: Evet, iyileşecek.
1: Hey, tatlım.
3: Hala buradayım.
1: Evet.
3: Galiba.
1: Orada tek başınaydın. Üzerine gelirken seni görünce bir an için.
3: Hey, hey. Biliyorum.
0: Ceplerinin hepsine baktım. Telefonu kaybetmiş.
2: Ne yapacağız?
0: Sedi yapmamız gerekiyor. Onu ancak öyle taşırız. Kayakları kullanalım. Bunları birbirine bağlamak gerekiyor. Erlander, kolibandın var mı? Erlander. Kolibandı.
4: Olması lazım.
1: Tatlım, iyi misin?
3: İyiyim. Evet, iyiyim.
1: Güzel. Güzel.
2: Bunu da bacağına takabiliriz.
0: Olur, işe yarar. Skinner 3500 fitte kaldı. Kestirmeden gidersek 7 kilometre.
4: Hiç kolay olmayacak.
0: Hayır. Ama acele edersek fırtınadan önce varmış oluruz. Tamam, şuraya da koy. Güzel. Şunları da ver.
1: Tamam, bekle, dayan. Biraz daha bitecek. John, John. Tatlım, tatlım. Bak, ne düşünüyorum biliyor musun? Sen haklıydın. Artık bir yere yerleşmenin vakti geldi.
3: Şu anda bunu konuşmak için uygun bir zaman olduğunu sanmıyorum, tamam mı?
1: Ben bir söyleyeyim dedim. Haberin olsun.
3: Stacy.
1: Evet.
3: Tatlım, önümden döndüğüm için mi söylüyorsun bunları yoksa?
1: Hayır. Hayır. Hayır canım. Seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Bebeğini taşımak istiyorum. Tamam mı?
5: Merhaba, ben KSNW'dan Lisa Stone. Dağın dibinden yayın yapıyoruz. Kar henüz yumuşak. Kalınlığı 91 santimetreye çıktı. Fırtına uyarısı hala geçerli. Dördüncü kategoriden bir fırtına geliyor. İşletme sahiplerinin dükkanlarını kapatmalarını, kepenklerini indirmelerini öneriyoruz. Ve şimdi de
6: Vera'larına
5: bağlanacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
7: Lütfen Mark. Her şeyi baştan başlamak mı istiyorsun?
6: Vera.
7: Öyle olsun. Benden buraya kadar. Sana başka bir şans tanımayacağım.

0: Gelin hadi.
1: Durun, durun.
0: Ne oldu?
1: Ne istiyorsun hayatım?
2: Biraz daha kesici verin.
0: Tepeden iner inmez tekrar vereceğiz.
1: Biraz daha dayan canım, tamam mı?

0: Sen git. İyi misin sen?
1: Örlendir'in nesi var?
0: Bir şey yok. Sinirleri bozulmuş. İş verince aklı başına gelir. Onun için canın yanına verdim.
1: Ben korkmaya başladım. Brian'ı düşünüyorum. Tek başına yaralı donuyor.
0: Şu anda elimizden bir şey gelmez. Fırtına şiddetini arttırmadan John'u sığınağa götürmeliyiz.
1: Peki abim ne olacak?
0: Her şey sırayla Nina. Kendini bırakmak yok, tamam mı? Sana ihtiyacım var. Skinner'za varınca ne yapacağımızı düşünürüz.
1: Hey! Biraz daha nazik olur musun?
2: Deniyorum.
1: Daha dikkatli ol.
2: Alçak seviyedeyiz.
1: Ne demek bu?
0: Burada çığ düşme tehlikesi olmaz.
2: Ama açıktayız.
0: Olsun, ne fark eder? Hey! Burada bizden başka kimse yok. Kimse yok, anladın mı?
2: Evet, anladım.
0: Hadi,

0: Stacy!
1: Çek ellerini!
0: Stacy! Öldü o.
1: Hayır! Neydi o şey? Neydi o yaratık? Sen! Sen hiçbir şey yapmadın! Silahını niye çıkarmadın?
0: Benim silahım yok!
1: Neden? İyi olan ne varsa Afganistan'daki o mağarada bırakmışsın. O zaman da sorumlusu sendin. Şimdi
0: yeter.
1: De sorumlusu sensin.
0: Kes şunu. Burada kalamayız. Hemen yola çıkmalıyız. Yürüyün hadi. Malzemeleri toplayın, gidiyoruz. Acele edin. O yaratık gelmeden burayı terk edelim hemen. Tamam. Ön taraf senin. Hadi. Ayağa kalk asker. Hadi Stacy. Gitmemiz gerekiyor.
2: Geldik. Fırtına geçene kadar burada bekleyebiliriz.

0: Kilitli değil. Acaba neden?
1: Brian?
2: Buraya gelmemeliydiniz. Özellikle de sen.
1: Brian, sen iyi misin?
2: Dışarıda bir yaratık var, biliyorum.
3: Sen nereden biliyorsun?
2: Onun için buraya geldim.
3: Sen galiba anlamadın. O yaratık, her neyse, onu kaçırdı.
2: Ne dedin?
3: Yaralanmıştı. Onu taşımaya çalışırken tepemize çöreklenip onu kaçırdı.
0: Seni aramaya çıkan iki kurtarma elemanı kayboldu.
2: Hayır, yanlış. Hepsi yanlış. Böyle olmaması gerekiyordu. Bunun için hiçbirimizin...
0: Hemen konuşmaya başlasan iyi olur çavuş. Bir açıklama bekliyorum.
2: Tamam. Bu noktalar kayıp şahıs raporlarını temsil ediyor. Yarım asır öncesine giden çözülmemiş vakalar. Çığ düşmesi, donma, buzul yarılması, doğal sebepler. Ne ararsanız var. Ama cesetleri asla bulunamamış. Skinner 2. Dünya Savaşı'ndan döndüğünde burada Avrupa'da gördükleri gibi bir yer inşa etmek istiyordu. 1954 kışında şu kapıdan çıktı ve bir daha geri dönmedi. 1962'de Phillips ailesi kar ayakkabılarıyla batı ucunda yürüyüşe çıktı. 69'da 4 kişi keşif gezisine çıktı. 72'de tek başına dolaşan bir kayakçı kayboldu. Tarihlere bakınca çok iri bir hayvanı gördüklerini iddia eden insanlarla karşılaştım beyler. Türünün ne olduğu belli değil ama aynı vakitlerde ortalıktaymış. 87'den bu yana hiçbir olay olmamış. Babamızın öldürüldüğü tarihe kadar.
1: Babamızın öldürüldüğünü mü söylüyorsun?
2: Bana olanları anlattıklarında daha çocuktum. Asla inanmadım. Babam bu dağın her köşesini bilirdi. Tehlikelerden haberdardı. Kurtarma çekilince buraya tek başıma geldim. Babamın beni götürdüğü her yeri dolaştım.
1: Ne oldu?
2: Onu gördüm. Uzaktaydı. Kamufle olmuştu ama inanın bana o yaratığı gördüm. Sanırım o da beni gördü.
1: Bundan kimseye bahsettin mi?
2: Kime bahsedebilirdim ki? Anneme anlattım. Ama annem o sıralar çok hastaydı, anlıyor musun? Sen yeni doğmuştun Nina. Babamla ilgili herhangi bir şey söylesem perişan olurdu. Geçen gün buraya Pete'le çıktık. İple önden gitti. Bir anda sırtın arkasında kayboldu. Göremeyeceğim bir yerdeydi. Saklanması gerektiğini biliyordu. Ama o yaratık beni orada bekliyordu.
0: Tam olarak neyle karşı karşıyayız?
2: En az 2,5 metre. Belki daha da uzun. Herhalde 300 kilo vardır. Bilmiyorum. Keskin dişleri ve pençeleri var. Cüssesine göre son derece atikti. Zorlu dağ koşullarına karşı tam teşekküllü görünüyordu. İnsan yiyor ama ayırt etmiyor. Kimsenin gitmediği yerlerde yaşıyor, avlanıyor. Saklanmasını iyi beceriyor. Tam bir leş yiyici. Şimdiki avı da biziz.
3: Can!
4: Yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığını biliyordum.
2: Bu benim mücadelem. Sizin değil.
0: Böyle olmaz Brian. Olmadığını sen de iyi biliyorsun.
4: Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmamız gerek. Gidelim buradan.
0: Telefonu getirdin mi?
2: Hayır.
3: Neden getirmedin?
2: Çünkü benim telefonum yok.
3: Yaratık dönecek diye bekleyeceğime fırtınayı göze alırım.
1: Ben de.
0: Tamam o zaman. Yola çıkalım.

0: Hadi gidiyoruz. 5 dakikaya çıkıyoruz.
1: Hiçbir yere gitmiyorum Rick.
0: Ne dedin sen?
1: Yıllarca bu anı bekledim. Buraya gelişimin yalnızca bir sebebi vardı.
0: Öyle mi? Neden geldin?
1: Söyledim ya, onu öldüreceğim. Öldürene kadar da gitmeyeceğim.
0: Yani onu tehlikeye atma pahasına mı? Peki John ne olacak?
1: Onu ben getirmedim. Siz getirdiniz.
0: Bu işi benim üstüme
1: senin
0: atma.
1: Senin üstünde zaten.
2: Yeter bu kadar.
3: Bize buraya neden geldiğini söyleseydin bunların hiçbiri başımıza gelmezdi.
1: Geri çekilin.
3: Koru beni. Çıkar onu buradan.
1: Kalk hadi kalk. Hadi çabuk ol.
3: Hadi.
1: Gidin.
3: Çabuk. Hadi.
1: Durumu ne?
3: İyi değil. Sen burayı sağlamlaştırdın mı?
1: Hayır. İçeri gelip beni bulmasını istiyordum.
2: İyi taktik.
3: Kapı ve pencerelerin önünü kapatalım.
2: Uğraşıyoruz.

0: Başka bir çıkış var mı? Arka kapıdan odunluğa çıkılıyor. Çabuk olun.
1: Onları arkaya götürüp zaman kazanalım.
2: Hayır!
0: Neden? Burada kalırsak şansımız daha çok...
1: Götür onları buradan. Bu bir emirdir çavuş. Yürü. Gidin. Lanet olsun. Ne bekliyorsunuz? Gidin hadi. Ne bekliyorsunuz? Buradan. Hadi çabuk. Çabuk çabuk çabuk çabuk. Açın kapıyı. Çabuk.
2: Nereye gidiyoruz?
1: Aşağı. Aşağı inmek zorundayız.
2: Hiçbir şey göremiyorum.
1: Çukurun dibine inmeyi deneyelim.
3: Buna dayanamayız.
1: Hayır, dayanamayız.

0: Beni gördüğüne sevinmedin mi?
1: Ne işler çeviriyorsun burada Hagrid'i?
0: Yardım etmeye geldim. Belki beni burada...
1: Bir günde başımıza yeterince dert açmadın mı?
0: Hadi ama Wayne. Çocuklar sağ salim yuvalarına dönsünler istiyorum. Beni araman gerekiyordu.
1: Bir dakika, ne dedin? Çocuklar mı dedin? Başkaları da mı var?
0: Evet. Brian'ın arkadaşları ve bir de kız kardeşi. Hepsi tecrübeli. Öyle ya da böyle zaten gideceklerdi.
1: Bana tersini söylemiştin.
0: Büyük tepeye kadar götürdüm.
1: Olamaz tanrım. Hayal görüyorum galiba. Şimdi bunları duymak bile istemiyorum. Doğru mu duydum ben?
0: Neyse, bu defa beni duydun. Senin kulaklarında bir sorunun var.
1: Para için her şeyi yaparsın sen.
0: Mesele para değildi.
1: Hey! Seni işten atabilsem memnuniyetle atarım. Tamam mı Hagrid'i?
0: Aman ne güzel. Keyfim yerine geldi. Aferin.
1: Aman tanrım.
0: Senin o bütün ayık pilotlarından daha iyi bir pilotum ben. Tamam mı?
1: Yeteneğini boşuna harcadın, bir de övünüyorsun.
0: Uçuşta asla içmemiştim.
1: Öyle mi? Sadece bir kez içtin.
0: Evet. Sadece bir kez içtim. Ama sebebini söyledim. Beni dinlemiyordun.
1: Şimdi hepsini hatırlıyorum. Sen hayal görüyorsun, değil mi? O zaman da hayaller içinde yaşıyordun. Şimdi de öyle. Değişen bir şey yok. Şimdi çek git buradan, tamam mı?
0: Hayır. Onlardan haber alana kadar gitmeyeceğim.
1: Öyle olsun.
2: Biri daha geldi!
3: İki çıkışı da tutmuşlar.
4: Cephanemiz ne durumda?
3: Son şarjör.
4: Öyledir. Sende kaç tane var?
3: Sadece iki tane.
2: Diğeri önden girmeye çalışıyor.
4: Orayı hemen sağlamlaştırmamız gerekiyor. Şimdi!
3: Tamam.

0: Bir savunma duvarı oluşturalım.
1: Kapı ve iki pencere fazla dayanmayacak şekilde.
0: Ben kapıyı tutarım.
1: Erlander, bir pencere benim. Diğerini de sana veriyorum, tamam mı? Ne yapıyorsun?
2: Saklanacak bir yer kalmadı.
3: Erlander, sakin ol dostum. İndir silahı.
2: Hepimiz öleceğiz burada.
3: Hemen indir şu silahı, hadi.
4: Dinleyin. Gittiler.
3: Geçti mi?
2: Evet.
3: Gel. Hadi yürü.

0: Hayır. Hayır, seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Bebeğini taşımak istiyorum.
1: Hadi gel! Hadi al beni!
0: Hayır! Peşinden gitmeliyiz!
2: Şimdilik böyle idare edeceğiz.

0: fazla dayanmayacak.
1: Çok güçlüler. Her an içeri girebilirler.
2: Gidelim.
3: Hadi.
0: Acele. Tamam. Çabuk
2: koşsun hadi.
1: Çekil. Hadi. Şurada yapma.
2: Çabuk.
0: Şimdi ne olacak? Bu kadar ilerisini düşünmemiştim.
1: Harika. Ne yapıyorsun?
0: İşte burası. Son savunmamızı burada yapacağız.
4: Yeni silah anlamı.
0: Evet. Şarjör gibi değiştirmiyorsun.
1: Savaş vakti geldi.
5: Helikopterden inince şansımızı yitirdik.
1: Saçma. Al şu silahı ve sonuna kadar diren.
5: Hayır.

0: John'u kurtaramadığım için üzgünüm. Her şey için özür dilerim.
1: Hadi ama!
2: Yardım et Rick! Yardım et hadi! Yardım et! Mermiler bitmek üzere.
1: İyi bir açı bulana kadar bekle.
2: Buradan sağ çıkamazsak şunu bilmenizi istiyorum.
1: Kapat çeneni Brian. Saçmalık
2: ben sadece
1: durma.
2: Şunu söylemeye çalışıyorum.
3: Çocuklar, ağlayıp sızlanmanın sırası değil.
1: Kaçın.
3: Bu bir süre onları oyalar.
1: Fazla dayanmaz.
3: Şimdi de kilerde kaldık.
1: Buraya da gireceklerdir. O zaman ne yapacağız?
2: Bu merdiven kazan dairesine kadar gidiyor. İçeride saklanabiliriz. Bir süre daha idare ederiz. Belki bizi orada bulamazlar.
1: Çekil oradan.
2: En zayıfımızı istiyorlar.
1: Yeter artık Erlander.
2: Yine bir süreliğine ortadan kaybolacaklar.
4: En zayıf en önce gider.
1: Sen zayıf değilsin.
4: Eskiden değildim.

0: Buraya da gelirlerse kaçacak hiçbir yerimiz kalmıyor.
1: Ama burada direnebiliriz, değil mi? Yapmamız gereken tek şey... Gidiyorlar. Erlander haklıymış.

0: Buradan kurtulmak için elimizdeki tek fırsat bu.
1: Bu fırtınada hiçbir yere gidemeyiz. Bunu onlar da biliyor.
2: O zaman dönmelerini bekleyip onlarla savaşabiliriz.
1: Tamam. Saldırı taktiği uygulayalım.
2: Burada kullanabileceğimiz bir sürü şey var.
0: Mutfağa bakın. Kilere de. İşimize yarayacak aletler çıkabilir.
1: Köşede tanklar vardı.
0: Zor şartlarda hayatta kalmasını iyi biliyorlar. Biz de biliyoruz.

0: Aa, hiç fena değil. Hala asker olmak istiyor musun?
1: Askerlik böyle bir şey mi?
0: Evet. Kimi zamanlar.
1: Aslında düşünüyordum da... geri dönebilirsek... bir süre buna ara vereceğim. Belki biraz para biriktirir, seyahat ederim. Hiçbir yere gitmedim. Hem...
0: Hey! Seni evine götüreceğiz. Söz veriyorum.
1: Sana inanıyorum.
0: Nina, sözünüz kesmiyorum
1: hayır.
0: Ya. Hayır, hayır.
1: El bombaları.
2: Evet, Stacy bulmuş. Skinner Harp'ten getirmiş olmalı.
0: Hala sağlam mı?
2: Elbette. 3 tane var. Sohbetinizi bölmediğime emin misiniz?
1: Lütfen yine başlama Brian.
2: Hayır, onu kastetmedim. Sadece...
1: Önemi yok. Ben Stacy'ye bakayım.

0: Rick dinle. Geçen gece ikinizi partide gördüğümde...
1: Sadece konuşuyorduk.
0: Ama...
1: Senin hakkında konuşuyorduk. Bir terslik olduğunu fark etmişti. Seni yiyip bitiren bir şeyler vardı ama bunları ona söylememişsin.
0: Babamla ilgili şeyler, hatıralar, herkesle paylaşamazsın.
1: Çok mutlu olurdu.
0: Bazen onun üzerine çok titriyorum. Geçen gece çok sinirlendim. Sonra oturup düşündüm kendi kendime. Dedim ki... Nina biriyle birlikte olacaksa seninle olması gerekiyor.

0: Açılıyor. Wayne, ara oraya birini yollasınlar.
1: Çok tehlikeli.
0: Ara hadi Wayne.
1: Çekil başımdan, nefesin kokuyor.
0: Duymak istediğin şey bu muydu Wayne? Dağdan kurtulsunlar yeter.
1: Ne garip, bunu ben de istiyorum. Burada hava açıyor olabilir ama 10.000 fitte fırtına bütün hızıyla devam ediyordur.
0: Belki de bitmiştir.
1: Bu uçağı uçuracak kimse yok, sen de biliyorsun.
0: Elbette var. King pistinde araç bekliyorlar. Birini yollamayacaksan bırak ben gideyim.
1: Riske atamam. Senin dediğin gibi tecrübeleri varsa 1-2 saat daha idare ederler.
0: Yardımların için sağ ol Bey.
1: Ne demek? Bak şunu kafana iyice sok. Kimseden izin almadan oraya girmeye kalkarsan yanarsın, tamam mı? Tek bir telefon, ticari sertifika, helikopter, hiçbir şeye gerek yok. Kararını ver Hagerty.
0: Ne gerekiyorsa yap Wayne.
2: Bir şey görülüyor mu?
3: Ortalık sakin.
2: Başlayalım.

0: Buluşma noktası 4000 fit güneybatıda.
1: Yol nasıl?
0: Tehlikelerle dolu.
2: Nefes kesici olacak.
0: Evet. Eski günlerdeki gibi.
2: Orada! Saat 2 yönünde!
1: Hemen içeri girelim.
0: Ön kapıdan girerken görmelerini istiyoruz.
2: Şimdi! Herkes içeri!
1: Kaç! Çabuk!
3: Beni görüyor.
2: Gördüğünü biliyor. Gel buraya! Buraya gel!
4: Bırak! İçeri gir dostum! Hadi koş! Koş! Hadi, hadi, hadi!
2: Kaçın,
4: hadi.
2: Kaçın!
4: Hadi!
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
8: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içine vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de

0: %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hadi hadi. Hadi.
1: Birini yakaladık. Çabuk.
0: Hadi. Hadi.
2: Çok üzgünüm Stacy.

0: Hazır mıyız?
1: Evet. Ben hazırım.
0: Nina? Nina?
2: Siz dalga mı geçiyorsunuz?
1: Gidelim buradan.

0: Rick, sen iyi misin? Rick! Kalk ayağa! Hadi ayağa kalk asker! Hadi! Hadi! Hadi!
1: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Ben burada kalıyorum.
0: Bir şey yok Rick. Gerekirse seni taşırım, tamam mı?
1: Hayır!
0: Peki Rick. Tamam. Bunu almanı istiyorum, tamam mı? Ha? Al bunu, seni buradan götüreceğiz. Hadi götüreceğiz, tamam mı?
2: Hayır! Hayır! Tamam.
0: Evet, evet!
2: Hayır!
0: Dinle beni, tamam mı? Helikoptere ulaşınca yardım göndereceğiz, anladın mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi dayan biraz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Tamam. Yavaş yavaş, yavaş. İşte böyle. Yavaş, sakin.
2: Lütfen. Lütfen ayağa hayır. Kalk. Sensiz ne yaparım ben?
1: Nina, hayır.
0: Hemen gitmemiz gerekiyor Nina.
1: Git, hadi. Hadi git.

0: Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bu sonuncusu. Sen de dursun, tamam mı? Alsana hadi. Hadi al şunu.
1: Seni bırakmam.
0: Nina, vaktimiz yok.
1: Brian, seni bırakmam.
0: Bir iki mermi kaldı. Sen kendini kurtarmaya bak. Helikoptere yetiş.
1: Başka kimsem yok.
0: Her şeye rağmen devam. Anlıyor musun? Babam da böyle yapardı. Nina, hemen arkanda olacağım. Aferin sana. Artık baş başa kaldık.

0: Neredesiniz? Hadi ama.
1: Hey! Hey! Buradayız!

0: İşte buradasın Nina, işte burada.
1: Hadi Brian. Lütfen. Brian.

0: Hadi Nina, hadi atla. Atla. Tamamdır. İyi misin Nina? Kahretsin. Ayaksın. Seni namussuz ne yapıyor bu? Nina! O çirkin yaratığı helikopterimden çıkarın hemen!
1: El bombası!
0: Al bakalım seni lanet olası!

0: Aferinlik. Çok iyi.
1: Onu nasıl? Bir an öldüğünü sandım.
2: Dağda beni elimde bombayla görünce kaçıp gitti. Attım ama ıskalamışım. Mark patlamayı görüp beni kurtardı.
1: Ya Brian?
2: Oraya baktık. Çok üzgünüm.
1: Sonunda istediği oldu. O öldü.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Daha önce hiç görmedikleri bir şey. Ortaya sarı ve çok yakıcı bir keskin buhar salıyor.
2: Sertlik yanlısı askeri rejimin eylemleri uluslararası arenada artan endişelerin de kaynağı. Rejim muhalifleri sindiriyor. Ülkenin doğusunda etnik gruplara baskılar sürüyor.
1: İddialara göre Burma'da askeri rejim isyanları bastırmak için bir tür kimyasal silah kullandı.

0: Binlerce insan sokaklara döküldü ve aralarında gösterilere katılan keşişlerin de olduğu binlercesi öldürüldü. Bazıları canlı canlı yakılırken bazıları da boğuldu.
1: Tecavüz ve işkence artık günlük olan.
2: Aralarında 12 yaşında çocuklar bile var. Baş kesilmesi ve sakatlanmalar sık rastlanan vaka.
3: Askeri rejim Karen topraklarındaki doğal kaynaklara el koymak istiyor.
1: Burma'nın Karen halkına karşı yürüttüğü kanlı operasyonlar neredeyse 60 yıldır devam ediyor. Bu dünyanın en uzun süre devam eden iç savaşı.

0: Atlayın. Hadi çabuk.
1: Gidiyorsun. Daha uzun. Hadi.
0: Güraz yürü.
1: Hadi bas gibi olmayın. Daha çabuk. Bakalım buraya gel.
0: Sonu da bak.
1: Hadi.
0: Çıkar bakalım çıkar.
1: Hareket etme.
0: Hadi.
1: Hareket
2: şuraya
1: etme.
2: Şuraya geç.
0: Dur bakalım.
1: Hey ne oluyor?
0: Tamam. Şunlara bak nasıl da korktular.
1: Yürü.
0: Gel buraya.
1: Hey. Bu tarafa. Hadi.
0: Yürü. Yürü.
1: Hadi.
2: Yürü dedim sana.
0: Ama zorlu çıkarma seni mahvederim.
1: Yürü.
0: Yürü hadi.
1: Şunlara bakın. Hadi. Yürü. Koş. Kımıldayın.
2: Hadi.
1: Kımıldayın.
0: Daha hızlı hareket edin.
1: Koş.
0: Hadi.
1: Yürü. Hadi gönderin.
3: Hadi. Açın bizi. Lütfen.
1: Hadi.
3: Lütfen. Bitirin iş.

0: karşı bir. Şimdi hünerlerini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir numaralı kobra gerçekten çok tehlikeli görünüyor.
1: Hey, bana bak.
2: Canınca anneme.
0: Bu gerçekten çok tehlikeli. Tayland'da bir numara. Bence dikkatli olsan iyi olur arkadaşım. Çok tehlikeli görünüyor. Bir numaralı kobra daha tehlikeli gibi. Şuraya bakın. Nasıl da saldırıyor. Bu gerçekten çok tehlikeli. Söylediğim gibi Tayland'da bir numara. Dikkatli ol arkadaşım.
2: Tehlikeli bir işe benziyor.
0: Şuraya bakın.
2: Ben Michael Burnett. Konuşmak için zamanın var mı? Uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Tekneni kiralamanın mümkün olduğunu söylediler. Bunu yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Nehirden yukarı gideceğiz.
3: Nereye gidiyorsunuz?
0: Çok Burma. Çok hareketler yapıyor.
3: Burma savaş bölgesi.
2: Evet, öyle diyorlar ama orada olan savaştan çok bir soykırım.
0: Her başına bir şey gelebilir.
2: Her neyse. Bu benim 5. yolculuğum olacak ve tüm risklerin farkındayız.
3: O kadar kuzeye gitmem.
2: İstersen durumumuzu açıklayayım. Kilisemiz Panasya Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezimiz Colorado'da yer alır. Hepimiz gönüllüleriz. Yılın bu zamanı ülkeye tıbbi yardım ve malzeme sokarız. Karen kabilesi halkına dua kitapları ve destek ulaştırmaya çalışırız. Nehri herkesten iyi bildiğini söylüyorlar.
3: Yalan söylemişler.
2: Şey bak, demek istediğim, insanların hayatlarını değiştirmeyi denerken bize ayıracağın birkaç saatin karşılığını fazlasıyla ödemeye hazırız.
3: Yanınızda silah getirdiniz mi?
2: Elbette hayır.
3: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Evet. Zaten dünyanın bu halde kalmasının sebebi de bu.
3: Dünyanın canı cehenneme.
2: Gidelim.
4: Neden?
2: İlgilenmiyor. Hadi gidelim.
4: Ben deneyeyim.
2: Bak Sera, bu...
4: Oraya gitmenin tek yolu bu.
2: Bunu biliyorum ama
4: tamam,
2: ben zaten...
4: Tamam, kaybedecek neyimiz var. Bırak ben de deneyeyim, ne
2: Sera,
4: oluyor? Lütfen.
2: Lütfen.
4: Merhaba. Ben Sera Miller. Umarım buraya kadar geldiğim için kusura bakmazsın. Biraz önce konuştuğun o adam...
3: Ben hiç kimseyle konuşmadım.
4: Tamam. Seninle konuşan o adam... bizi nehrin yukarısına götürmen için... seni tutup tutamayacağımızı soruyordu. Hayır dedin. Neden?
3: Size yardım edemem.
4: İyi sebeplerin varsa bunları bana da söylemen mümkün mü?
3: Evine dön.

0: Geç söyle, geç söyle.
1: Arul damro, in arul gure. Damro, in asima. Tanji, in asima sura. Mino, baraja. Hey, mino de. Pongo topjo in. Jore luo nga shabla bime. Pongo jekha thopana ro thau de suyin. Mino tiga longo. Ilaudai juye bime.

0: Neden döndün?
1: Seni bekliyordum.
0: Daha önce de söyledim, sana yardım edemem.
1: Gitmemiz ve o insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaratmak için geldik. Tüm hayatların özel olduğuna inanıyoruz.
0: Bazıları öyle, bazıları değil.
1: Sahi mi? Herkes senin gibi düşünse hiçbir şey değişmezdi.
0: Hiçbir şey değişmiyor.
1: Elbette değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor.
0: Hayatını yaşa, çünkü güzel bir hayat.
1: Hayatım yapmaya çalıştığım şey.
0: Yapmaya çalıştığım değişmezi değiştirmeye
1: çalış. Değişmez olan ne?
0: Evine git. Ciddi.

Belki, belki de insanlara olan inancını kaybettin. Ama hala bir şeylere inanıyor olmalısın. Hala değer verdiğin bir şeyler olmalı mutlaka. Belki değişmezi değiştiremeyiz. Ama hayat kurtarmaya çalışmak, hayatı boşa harcamak olmaz.

0: Bu insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar sonunda kaybedecekler. Birleşik bir cepheye karşı tutunmaları imkansız yapamazlar. Buna elbette zaman gösterecek ama bu arada insanları bir arada tutmaya çalışmalıyız. Yani daha geçen gün... Affedersiniz. Serap, nereye gidiyorsun?
1: Onunla konuşmaya.
0: Yalnız bırakılmak istediğinden emin.
1: Michael, onu görmezden gelemeyiz, yardım ediyorum.
0: Bunun için para aldım.
1: Hiçbir şey almadım. Bunu yaptığın için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten, hepimiz adına. Biliyor musun, bize adını hiç söylemedin.
2: John.
1: Nerelisin?
2: Bowie, Arizona.
1: Neden ayrıldın?
2: Vietnam'a asker olarak geldim.
1: Ve kaldın mı?
2: Biraz daha karmaşık.
1: Arizona'da ailen var mı?
2: Belki babam, bilmiyorum.
1: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
2: Bunun için sebebim yok. Sera, nehirden yukarı senin için gidiyoruz. Dönmek istediğinde söyle yeter.
1: Tamam.

0: Nedir bu? Kim bunlar?
1: Burmalı korsanlar. Herkes otursun, ses çıkarmayın.
2: Kimmiş bunlar?
0: Tamam, merak etmeyin. Sadece
1: konuşmayın.

0: onlardan başka var
1: belki
0: mı?
1: Belki. Ne yapacaksın?
0: Yola devam etmeliyse biz kararımızı verdik.
1: Sana sormadım. Ne yapmak istiyorsun?
0: Biz bir grubuz. Oylama isterlerse oynarız.
2: Oturun. İstedikleri paraysa...
1: Kimse konuşmasın. Başınızı eğin. Başınızı eğik tutun ve sakın gözlerine bakmayın, yoksa öldürürüm.

0: cinayetleri bitirmelerine yardım etmeye geldik. Sen kim olursun da?
1: Sen kimsin?
2: Bırak onu.
1: Önce 50 kez tecavüz edecekler. Söyle, lanet olası kafasını keseceklerdi. Sen kimsin? Söyleyin kimsiniz? Dönüyoruz.
2: Hayır. Hayır, geri dönmemeliyiz.
1: Bırak.
0: Ne yapıyorsun?
2: O kadar yakınız ki. Burada olan şeyler çok korkunçtu. Ama içeride o insanlar her gün bu şekilde öldürülüyorlar. Michael, bu senin fikrindi. Biz bir söz verdik. Yaptığımız şeye inanmadığını biliyorum. Ama bu bizim hayatımız. Bizim seçimimiz.
1: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Lütfen. Lütfen John. Lütfen.

0: söyle geçin.
1: Hadi tamam, hadi gel.
0: Tamam. Her şeyi alın.
1: Tamam. Ben de.
0: Şunu kaldırmışsın.
2: Geri dönüşte karayolunu kullanacağız. Bu yüzden bizi beklemene gerek yok. Bana bunu bildirmek zorundayım. Yaptığının doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum ama öldürmek hiçbir zaman doğru değil.
0: Tamam hadi bakalım. Tek sıra oldun.
1: Şuraya geç. Geldim.
0: Başka bir şey kaldı mı?
1: Hayır kalmadı, tamam. Tamam o zaman gidebiliriz.
0: İstersen diğer çantayı ben alayım.
1: Evet.
3: Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Belki de hiçbir şey söylememelisin. İyi şanslar.

0: gel bakalım.
1: Gelsene.
0: Onları görmüş müydün?
1: Hey, hadi koş. Hadi koş bu tarafa. Hey, beni de bekleyin.
0: Hey. Hey.
1: Hadi.
0: Hoş geldiniz.
2: Bayım.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Bayım. Sizler misiniz?

0: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş.
1: Aç bakalım. Evet, güzel.
0: İyi ki geldiler.
2: Bu kendi ruhunda ve iç varlığında güç anlamındadır. Anladın mı? Bu şekilde İsa kalbinizdeki yerini alır.
0: Bak, gördün mü ne kadar güzel?
3: Evet.
2: Ben de dua ediyorum.
0: Biliyor musun?
3: Biraz.
2: Umarım bir gün bu savaş sona erer.
0: Bak, istersen de şimdi
1: evet, bakalım bu küçük sorunu halledebilecek miyiz?

0: Bakalım sorun nerede?
1: Sen de miden için gelmek ister misin?
0: Hey.
2: Hayır, yürüyebileceğim.
0: Şu ufaklık kaçıp duruyor. Onu tutup bana getirin.
3: Hey, merhaba. Şu bandajlardan birini verir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.

0: Oğlum cevap ver.
1: Neyim ben? Beni siz böyle yaptınız.
0: Tam anlamıyla bir sıcak çatışma askeri.
1: Kendimi kapatmam imkansız.
0: Konuş benimle John.
1: İstediğin zaman kapanmıyor.
0: Artık bitti.
1: Hiçbir şey bitmedi.
0: Her şey yeniden tersine döndü. Burada olmanın sebebini biliyorum John.
2: Bir kendi hayatı nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
1: Yeterince zarar verdin.
0: Olduğun şeyi kabul edene, başladığın yere döndüğünü kabul edene kadar her zaman kendi içini yiyip
2: duruyorsun. Sonsuza kadar burada mı kalacaksın?
0: John!
1: Hayır, ben bu değilim.
3: John Rambo. John. John Rambo.

0: Benim adım Arthur Mudge. Colorado'daki İsa'nın kilisesinin papazıyım. Seninle konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Öyle olmasa buraya bu şekilde gelmezdim. Grubun yola çıktığı günün sabah Michael Burnett bana bu yere doğru geldikleri bilgisini vermişti.
1: Ne oldu?
0: Tam olarak kimse bilmiyor. 10 gün önce dönmüş olmaları gerekiyordu ama dönmediler. Elçilikten yardım talep ettim ama yardım edemiyorlar. Ne Burma'da ne de zamanında.
1: Yaşadıklarını nereden biliyorsun?
0: Çünkü nereye götürüldüklerini bildiklerini iddia eden Karen özgürlük savaşçılarıyla bağlantı halindeyiz. Ve elçilikten bana Amerikalı eski bir askerin adını da verdiler. Beni dünyanın bu bölgesi konusunda tecrübe sahibi olduğunu söyleyen insanlarla tanıştırdı.
1: Paralı askerler.
0: Evet. Başka bir seçeneğim yok. Tam yerlerini biliyorsun. Bu adamları, insanlarımızı bıraktığın yere götürmen gerekiyor.
1: Ne zaman hazır olacaklar?
0: Sen istediğin zaman.

0: olduğunu biliyorsun. Neden yapıldığını da. Savaş senin kanında. Karşı koyma. Sen ülken için öldürmedin. Sen kendin için öldürdün. Tanrı bunu unutmana hiç izin vermeyecek. Zorlandığında öldürmek nefes almak kadar kolay.
1: My head was mangled and my words were torn. Covered in blood like a newly born. Hey, the wishing well, sing it soft and low. I stayed for a while in the hollow sound. The only water came up from the ground.
2: Şu lanet yere bir bakın. Burada sadece bir maymun yaşar. Tanrı aşkına ne işim var benim burada?
3: Hey, kes artık şunu. Sanat hoşuna gitmiyor mu?
4: Seninki sanata benzemiyor.
3: Kız kardeşin öyle düşünmüyor diye.
4: İlgi duyar.
2: Hey kayıkçı! Bu antika şeyde daha ne kadar yolumuz kaldı?
4: Rahip ne anlatıyordu?
2: Kaybolan sürüsü hakkında saçmalayıp duruyordu. Ben de ona bak dedim. Lanet olası Burma'ya gidecek olursan karşılığında alacağın şey de bu olur. Gidip başka insanların pisliklerini karıştırmaya başlarsan olacağı bu.
5: Oradaki generaller dünyanın hiçbirinde olmadığı kadar çok kazanır.
3: Saçmalık.
5: Milyonlarca.
4: Bunların parasını nasıl veriyorlar sanıyorsun?
5: Altında uyuyacağına gazeteyi okumayı dene taşralı.
2: Lanet olası generaller. İşlerindeki en büyük keşler onlar.
6: Bu soylu Louis.
2: Ne dedin?
6: İçeri silahları olmadan giren o insanlar. Sadece kitap ve ilaçlarla. Bu soylu.
2: Bak okullu çocuk. Soylu burnunu başkalarının işine sokarsan ya ölürsün ya da... Bu işi yapmamın tek nedeni eski bir eş ve 3 çocuk. Ve bu iş bittikten sonra bu askercilik oyununu alıp istediğin yerde...
6: Kafeinsiz içmeyi denedim.
2: Boş versene ve sen. Oraya varmadan yaşlılıktan ölmeye niyetim yok. Acele et. Bir şey mi dedi?
1: Sing it to yourself, sing it all night. Spent a lot of time in the garbage can. Fighting over food with the garbage man. Hey.

Help! Knock on it! Knock on it! Sit that long boat! Help!

0: ka tiya ko ka lu chin ne kho ge
1: I was digging a well with an old blood stain, poking me around with a blind man.
2: Sorun bende mi? Yoksa yılın bu zaman hava ıslak bir köpek gibi mi kokuyor? Lanet olsun. Ben bundan daha hızlı yüzerim. Haklı değil miyim?
3: Bu çok doğru.
2: Hadi dostum, çabuk çabuk. Ne kadar çabuk gidersek o kadar çabuk döneriz. Lanet olası. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar. Ama olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Yoksa sorun bu yolculuk mu? Seni sıkan bu mu? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmeli. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyidir. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin, öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm ve etkilenmedim.

Eski bir hava komandosu. Delirmeyi öğrettikleri birinci sınıf bir asker. Bana okullu çocuk derler. Bu isim bana keskin nişancı okulundan kaldı. Ve kaç kişiyi vurursam vurayım arkadaşlarım okullu demeyi kesmedi.

0: Bir adam ve bir çocuk galiba şaka yapıyorlar. Gönderdikleri isyancılar bunlar mı?
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Lanet olası bir ormandasın. Hoşa gidecek bir şey yok.
0: Nasılsın?
3: Benim adım Mint. Bu da Ta.
0: Hepsi bu mu?
3: Evet.
0: Bu çocuk ne dostum?
3: İyi üst sürer.
0: Üst sürücüye değil, rehbere ihtiyacımız var. Tam yerlerini biliyorsun değil mi?
3: 10 kilometre batıda. Kuzeye 6 kilometre yürüyüş mesafesi.
0: Kaç asker var?
3: 100 belki.
1: 100 mü?
0: Ne dedi?
3: Yarın daha fazla asker gelecek.
1: Beyaz bir karavan.

0: Ben artı olabilirim ama saymayı bilirim. 100 kişilik birliğe saldıramazsın.
1: Tamam. Şunu iyi anlayalım. Hiç kimseyle çatışmaya girmeyeceğiz. Bu insanları kurtarabilirsek güzel. Ama temiz bir giriş çıkış olacak. Yoksa işimiz biter.
2: Biri kayıkçının ne yaptığını söyleyebilir mi?
1: Hey, neden teknede beklemiyorsun?
2: Teknede adamlarım kalacak.
1: Sen kayıkçısın, teknede kalacaksın.
2: Sizi yavaşlatmam.
1: Evet, yavaşlatmayacağını biliyorum. Bu bir doğa yürüyüşü değil.
0: İşte bu doğru.
3: Arkadan benimle gelebilir.
1: Hey, burada kalacak. Adam bir kayıkçı ve kayığın yanında kalması gerek. Teknede bir beyaz istiyorum. Bu yerlilerden birini değil. Patlayıcılar kimde? Thompson?
4: Yok. C4 ve Fünye var.
3: Ben de Claymore var.
1: Tamam. Hadi yola çıkalım. Hadi.
0: Kalk, kımıldayın. Yürü.

0: İnsanlarınız buradan alındılar.
1: Hayatım boyunca çok katliam gördüm. Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
2: Dur.
3: Şuna bakın.
0: Ordu gelir ve herkesi öldürür. Ölüleri uyarı olması için de burada bırakır.
4: Ta. Kelura. Keke.
0: Artık gidebilir. Mayın, her yerde. Bastığınız yere dikkat edin.
3: Tamam, gidelim.
2: Nereye? Köpekleri bile öldürmüşler. O insanlar öldü.
5: Enju ile aynı fikirdeyim.
3: En azından gidip bakmamız gerek. Görmeliyiz.
1: Aynı fikirdeyim. Gidip bakalım.
5: Neye bakacağız? Adamlar 100 kişi.
3: Adamın parasını aldık.
1: Hey, sakin olun, sakin olun. Oraya gidip ne olduğuna bakacağız. Bir sorun çıkarsa eğer, ne olursa olsun döneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı?
3: Tamam.
5: Tamam.
1: Güzel. Ne tarafa?
0: Bu tarafa. Ordu, saklan, saklan!

0: Hadi hadi hadi.
1: İnin. Hadi. Hadi hadi.
2: Geç şuraya, geç şuraya.
3: Tamam, tamam.
4: Ben ateş edeceğim.
2: Geç şöyle, geç şöyle.
5: Hayır, geldikleri yere dönmezlerse burada olduğumuz anlaşılır.
2: Hadi. Yana, yana.
1: Çabuk. Evet.
5: Ne yapıyor bu adamlar böyle?
1: Hadi.
2: Geç şöyle, geç şöyle.
1: Geç.
2: Şimdi yürüyün hadi.
1: Geç.

0: başardınız. Geberin! Ben duruyorum.
1: Gelin!
0: Yürüyün hadi! Çabuk koşun! Çabuk hadi. Beni!
2: Çamalı.
3: Tongayi, Lenayi lo.
4: Kimsin sen kayıkçı?
2: Gidelim.
4: Gidelim mi? Bu adamların geri dönmediğini görünce peşimize düşerler.
5: Bu riske giremeyiz. Tekneye dönüyoruz. Gidelim.
4: Hey, ne oluyor?
2: Aranızda ateş etmek isteyen varsa şimdi tam zamanı. Şu anda başka bir yerde olmak istemeyen kimse yok. Ama bizim işimiz bu. Biz buyuz. Ya bir hiç için yaşayın, ya da bir amaç uğruna ölün. Karar sizin.
6: Senin kararın ne?
2: Gidelim.
0: Hadi.

0: Okullu çocuk buraya vardığında 15 dakikamız olacak. Saatlerinizi 1.45'e ayarlayın. Girip çıkacağız. Kimseyi beklemek yok. Kulenin altında buluşacağız.
1: Kuleye çıkamazsa işimiz biter.
0: Merak etme, çıkacak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hazırız.

girdik. Git. Hadi. Sen de.

0: Hayır, konuşma. Beni dinle. Kız nerede?
1: İşte orada.
0: Sen onu çöz. Sizin için geri döneceğim. İki kişi var. Hendek'in yakınında.
2: Tamamları al.

0: Hadi, hadi.
1: Sen de kimsin?
0: Kapa çeneni, hadi.
2: Yürü, hadi yürü. Sallanıp durma. Geç söyle. Geç, sana. Kalk ayağa. Ayağa kalk dedim. Buraya gel. Sana buraya gel dedim. Çabuk dışarı çık.